aslında. Peki yukarıda bu yazarken kapının iki yanında ne yazıyor? Onlar ise buranın sponsorlarına ait. Peki neyin sponsoru? Burada kullanılan önemli bir şey var. Aydınlatma için kullanılan zeytinyağları. Bunlar da bugün olduğu gibi o gün de pahalı. İşte bunların karşılanması için 19. yüzyılda iki kişi devreye giriyor. İşte o iki kişiden bir tanesi kapı ağası. İşte bu kapı ağasının ve diğer kişinin buraya aydınlatma için bağışladığı zeytinyağlarla ilgili iki kitabe yine dersliğin iki yanında karşımızda duruyor.

Ayasofya'nın hemen arka tarafında sıra dışı bir mekan karşınıza çıkıyor. Burası bugün bir restoran olarak kullanılsa da aslında Ayasofya ile eş zamanlı olarak inşa ettirilmiş bir su deposu, yani sarnıç. Günümüzden neredeyse 1500 yıl önce yapılmış. Ama bugün hala sapasağlam ayakta. İmparator Justinianus Ayasofya'yı yaptırırken çevrede pek çok yapı da inşa ettirdi. İşte bu yapıların bazılarının altında bu sarnıçlar günümüze kadar yaşamaya devam etti. Ancak üstünde bugün hangi yapıya ait olduğuna dair bir delil yok. Çünkü hemen yan tarafımız Topkapı Sarayı ve biz bir ölçüde de Topkapı Sarayı'nın sınırlarında sayılabiliriz. Burası uzun süre oto tamirhanesi olarak kullanılmış. Hatta bir dönem iplik ve ipek atölyesi olarak da kullanıldığı söyleniyor. Özellikle bu tip mekanlar serin ortamı, nemli ortamı sayesinde ipeğin kurumadan bükülmesine olanak veren yerler. Onun için İstanbul'daki pek çok sarnıç bu amaçla kullanılmış. Ama dedim ya, çok kötü de bir kullanım yaşamış, o da oto tamirhanesi. İşte 1970'lere gelindiğinde artık bu kaderi değişmeye başlamış ve devreye Turing girmiş. Çelik Gülersoy önderliğinde sadece burası değil, biraz sonra gezeceğimiz Soğukçeşme Sokağı da çehre değiştirmeye, güzelleşmeye başlamış. İşte burası da o dönemde restore edilerek bir restorana dönüştürülmüş.

Cafer Ağa Medresesi'nden sonra Soğuk Çeşme Sokağı'na geldik. İlk durağımız buradaki Bizans Sarnıcı oldu. Daha sonra Soğuk Çeşme boyunca, sokak boyunca devam edeceğiz. Ve son durağımız olan 3. Ahmet Çeşmesi'ne gideceğiz.

Topkapı surlarına yaslanmış evler. Bu evler aslında tarihsel olarak çok daha geriye gidiyor. Özellikle 19. yüzyılda İstanbul'da en çok resmi yapılan sokak burası. Çünkü rengarenk evler, ahşap konaklar yan yana sıralanmış. Peki bu evler neydi ve kimindi? Hemen arka taraf dediğim gibi Topkapı Sarayı. Ve burada da Topkapı Sarayı'nda görevli devlet adamları yaşıyordu. İşlerine çok yakın evleri vardı. Hatta bunlardan biri 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün babasıydı. O da yine sarayda görevli biriydi. Ve nitekim Fahri Korutürk de işte bu evlerden birinde doğdu. Ancak daha sonra sarayın Babali'ye taşınması, ardından da Cumhuriyet ilanı ile birlikte artık devlet adamları için bu evlerde oturmanın bir anlamı kalmadı. Nitekim bunlar terk edildiler ve içindeki yaşayanlar değişti ve evler, bu kadar sağlam ve güçlü evler, bakımsızlıktan çökmeye yüz tuttu. 1950'li yıllara geldiğimizde artık iyice izbeleşmiş ve harap durumda.

durumdaydı. Neyse ki 1984-85 yılında Çelik Gülersoy bu evleri restore etti ve bir değer olarak şehrimize kattı. İşte o günden beri o restore edilmiş demeyeyim, yeniden yapılmış evler birer otel olarak kullanılıyor. Ve bugün de şehrimizin en güzel sokaklarından biri olarak burası karşımızda duruyor.

Şu anda şehrimizin en güzel çeşmesinin hemen önündeyim. Burası sadece basit bir çeşme değil, aynı zamanda ender bulunan, şehrimizde az görülen meydan çeşmelerinden biri. Lale Devri döneminde yapılmış ve yaptıran kişi 3. Ahmet. İşte o devirde 3. Ahmet bunu yaptırırken üstündeki kitabelerden birini de o yazmış. Ve onun yazdığı bu kitabeden zaten Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın teşvikiyle bu çeşmeyi yaptırdığını anlıyoruz. Bir mücevher kutusu gibi duruyor. Tabii işin ilginç yanı bu meydan çeşmeleri yapılana kadar ki Kabataş'ta, Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, yine burada 4-5 yerde bu meydan çeşmesi karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi işin ilginç yanı meydan çeşmeleri yapılana kadar Osmanlı topraklarındaki başta İstanbul'da meydan kültürü aslında külliyeler üzerinden yürüyordu. Batıdaki gibi meydanlar yerine İstanbul'da külliyeler vardı ve meydan dediğimiz ve meydandaki yaşam bu külliyeler etrafında dönüyordu. Ta ki Lale Devri'ne kadar. İşte Lale Devri'nde 3. Ahmet'in yapmak istediği tam da buydu. Şehirde meydan kültürünü ve meydan olgusunu yaratmak. Ve bu niyetle de Üsküdar'da ve burada iki şahane meydan çeşmesi inşa ettirdi. Tabii ki bu mücevher kutusuna benzeyen, özellikle arkamda gördüğünüz meydan çeşmesi için en güzel övgülerden birini yapan kişi İtalyan gezgin Edmondo De Amicis. Bakın neler yazmış bu çeşme için. Bu çeşme Türk sanatının en özgün, en gösterişli anıtlarından biridir. Bir anıttan ziyade romantik bir sultanın aşka geldiği an, insanın alnına kondurduğu mermerden bir mücevherdir. Bana öyle geliyor ki bu çeşmeyi ancak bir kadın tasvir edebilir. Kalemim bu görüntüyü tasvir edecek kadar ince değil.

Tarihi rotaların bir bölümünün daha sonuna geldik. Yolculuğumuz Yerebatan Sarnıcı'ndan başladı ve suyun yolunu izleyerek 3. Ahmet Çeşmesi'ne kadar geldik. Yine her zaman olduğu gibi rivayetler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik etti. Yeni bir programda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

0: Satışa çıkarılan bu eşsiz koleksiyonun 450 yıllık bir tarihi vardır. Kanuni Sultan Süleyman, Hürrem Sultan adıyla anılan Roxolon isimli Rus asıllı son derece güzel bir gözdesine, aşkının bir nişanesi olarak benzeri bulunmayan bir mücevher takımının hazırlanması için emir buyurmuştu. Kuyumcubaşı Hacı Hayrullah Zade Muslihittin Efendi, binlerce değerli taş arasından seçtiği pırlanta, yakut ve zümrütlerle bu şaheseri tam 7 yıllık bir uğraştan sonra yaratmıştır. Bugünkü sahipleri tarafından satışa çıkarılan kraliçelere layık bu mücevherlerin bundan sonraki sahiplerine mutluluk getirmesini dileyerek müzayedeyi 25 milyon lirayla açıyoruz.
1: Zilleri sayın foto muhabirlerinin podyuma fazla yaklaşmaları nedeniyle çalmıştır. Özür diler ve mücevherlere belirli mesafeden bakılmasını rica ederiz. Hepinize teşekkürler. Şöyle buyurun.

0: Bir dakika efendim. Acaba tuvalete kadar gidebilir miyim?
1: Üzerinizdeki mücevherleri çıkarıp bıraktıktan sonra arzu ettiğiniz yere gidebilirsiniz.
0: Pekala.

0: 13 milyon.
1: 13 milyon lira.
2: 14 milyon lira.
1: 14 milyon lira.
0: 20 milyon.
1: 20 milyon oldu.
2: 25 milyon.
1: 25 milyon oldu. 25 milyon yok bartıran.
3: 28 milyon.
1: 28 milyon. Evet.
3: 30 28. milyon lira.
1: 30 milyon oldu.
4: 50 milyon.
1: 50 milyon. Yok mu artıran? 50 milyon oldu. 50 milyon. Yok mu? Satıyorum. Sattım.
5: Çok ihtiyatlı oynuyorsunuz.
4: Görevim beni ihtiyatlı olmaya zorlamıştır. Şu anda bile, yani satranç oynarken bile mücevherleri düşünüyorum, inanın.
5: Bu eşsiz mücevher koleksiyonundan söz edildiğini hiç duymamıştım.
4: Bir koleksiyoncu mücevherlerini hiçbir zaman açıklamaz.

0: Şirketiniz bu kadar değerli mücevherleri sigorta etmekle büyük bir riske girmiş olmuyor mu?
1: Patronlar işlerini bilir. Böyle işleri bana güvenerek, inanarak verir.
0: Fakat mücevherlerin İstanbul'dan Londra'ya nakli çok tehlikeli.
1: Evet ama tehlikeli olduğu kadar zevkli de.
0: Korkmuyor musunuz?
1: Nasıl? Ha? Korkmak mı? Hırsızlardan daha zeki olduğum için hayır. Mücevherlerin güvenlik önlemleriyle ilgili olarak hazırladığım plan şeytanın bile aklına gelmeyecek dahiyane bir buluştur.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Oyun sırası sizde. Ya oyun sırası sizde dedim.
0: Sizi nasıl mağlup edebilirim diye düşünüyordum.
1: Ben mağlubiyet nedir bilmem Yasemin Hanım. Anahtarlar!
0: Ne anahtarı?
1: Müsaadenizle.

0: halde bu kadar değerli bir koleksiyonu tek başınıza koruyacak değilsiniz.
1: Evet, çok haklısınız. Yardımcılarım benden önce İstanbul'a gitti. Orada Türk polisiyle işbirliği yaparak gerekli önlemleri aldı.
2: İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar Bay Robert.
2: Oyun bitmiş, sen hala düşünüyorsun.
1: Öyle mi? Bu konuda ne kadar da otoritesiniz. Acaba benim taktiğim hakkında bir bilginiz var mı? Nasıl oynayacağımı ne biliyorsunuz bakalım?
2: Maalesef mahkumsunuz ve matı kabul etmekten başka çareniz yok.
1: Siz böyle her şeye burnunuzu sokar mısınız?
2: Sinirlenmeyin sayın dostum. Size ben yardım etmek istemiştim.
1: Benim hiç kimsenin yardımına ihtiyacım yok.
2: Bu güzel hanımın yanında olduğunuz için çok talihlisiniz ama bu güzellik karşısında başarılı olamazsınız.
0: Bu iltifatınıza teşekkürler ederim.
2: İltifat değil sayın bayan, sadece bir gerçeği ifade etmeye çalıştım, müsaadenizle.
1: Ben hayatımda bundan daha ukala, bundan daha sevimsiz bir adama rastlamadım. Böyle biriyle aynı gemide seyahat etmek benim için gerçekten büyük bir talih.

0: Bir dakika, eğer resmimi fastan yapsaydınız, ben de bu kadar sıkılmaz sizin güzelliğinizi seyrederdim.
1: Fakat siz profilden daha yakışıklısınız.
0: Profilden güzelim demek. Sahiden beni beğeniyor, yakışıklı buluyor musunuz he?
1: Pozunuzu değiştirdiğiniz için şu anda yalnızca kızıyorum size.
0: Affedersiniz.

0: Hoş geldiniz Sir Timothy.
1: Merhaba Bay Garaski.
0: Merhaba. Bize yardım eden Türk polis ekibinin amiri komiser Mehmet Yalçın.
2: Aa, memnun oldum.
3: Ben de.
0: Mr. Morgan burada. Sizinle tanışmak istiyorum.
2: Gidelim.
4: Teşekkür ederim.
5: Sağ olun efendim.
4: Teşekkür ederim.
6: Mücevherler Türk polisinin koruyuculuğu altında gelecek ve size teslim edilecektir. Teslim anından itibaren tüm sorumluluk size ait olacak.
1: Hiç merak etmeyin, bu sorumluluğu şerefle taşıyacağımdan emin olabilirsiniz.
0: Ben mücevherleri getiren ekibi karşılayacağım.

0: Postu deldirmeden mücevherlere yaklaşmak imkansız.
1: Merak etmeyin, bunun da bir çaresi bulunur.
2: Elektromanyetik

0: sistemli açılan bir kutudur. Sistemi bilmeyenin açması imkansızdır.
1: Açınız.
2: Tek kelimeyle muhteşem bir parça.
1: Tamam mı?
2: Eksiksiz, kusursuz, gerçek ve mükemmel. Poliçeye de öyle yazdım.
1: Teşekkür ederim. Teslim ediniz.
2: Teslim aldınız lütfen.
1: İzninizle.
2: Aldığımız güvenlik önlemlerini görmek istemez misiniz acaba?
1: Gerek yok. Mücevherler artık Lloyds'un garantisi altındadır.
2: Haklısınız, Lloyds'un garantisi en büyük güvencedir.
1: Bundan hiç kuşkum yok. Size başarılar dilerim.
2: Ben de iyi günler dilerim efendim.
0: Mücevherlerin bütün gece emanette kalmasından endişe duyuyorum.
2: Burası son derece güvenli bir yerdir dostum.
0: Bence mücevherlerin bir an önce gemiye nakledilmesinde sayısız yararlar var.
2: Hayır, bana kalırsa yanılıyorsunuz. Rıhtımda bağlı duran bir gemi her taraftan saldırıya uğrayabilir. Oysa burada korunacak cepheyi küçültüyor, soygun tehlikesini asgariye indiriyoruz.
0: Şu anda kim bilir kaç internasyonel çete bu mücevherlerin peşine düşmüştür.
2: En tehlikelisi Sincap. Ondan söz edildiğini duydunuz mu acaba?
0: Evet, Interpol'de kaydı vardır. Ama bir soyguncu olarak değil, bir kurtarıcı olarak.
2: Anlamadım, kurtarıcı mı dediniz? Gerçekte bütün soygunları bizzat kendisi hazırlıyor. Sonra da soygunları sanki başkaları yapmış gibi gösterip birdenbire kurtarıcı rolüne geçiveriyor işte. Bütün mahareti burada.
0: Böylece de sizi rahatlatmış oluyor değil mi?
2: Bunu yalnızca sigorta primini alabilmek için yapıyor. Böylece araya girmediği halde soygunun başkaları tarafından da yapılabileceğini ispat ediyor.
0: Böyle buyurun.
2: Teşekkür ederim.

0: Sen burada kal.
1: Evet, nihayet geldiler. Hoş geldiniz.
0: Müdür bey.
1: Hoş geldiniz, şeref verdiniz.
2: Hoş bulduk.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim.
1: Teşekkür ederim, buyurun. Buyurun efendim, buyurun.
3: Ne sıcak bir gün değil mi?
1: Evet, haklısınız, çok sıcak bir gün. Buyurun, buyurun efendim. En sıkı tedbirlerimizi buradan itibaren aldık.
3: Evet, belli oluyor zaten.
1: Buyurun.
3: Çok beğendim, insana güven veriyor.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Sizden bir şey rica etsem.
1: Buyurun efendim.
3: Şapkamı, pardüsümü tutar mısınız? Şu çantayı da alın, yaka bende kalsın.
1: Açın.

0: Açayım mı efendim?
1: Tabii, açın lütfen. Dünyanın en emniyetli kasalarına sahibiz.
0: Tamam, hazır efendim.
1: Verin, kendisi koysun.

0: Borcunuz 75 lira.
1: Üstü kalsın.
0: Teşekkür ederim.
2: Bu bir soygundur.
3: Ne oluyor? Ha?
2: Kimse kıpırdamasın. Bu diyanı yakarım.
3: Eyvah, soyulduk.
4: Alo, Limon polis abi, Interpol'den galaksi arıyor. Soyulduk!

0: Çok affedersiniz.
1: Rica ederim.

0: Rezalet, kepazelik, skandal bu!
1: Mahvoldum. Mücevherlerin gemiye nakli sırasında bizden yardım istememekle büyük bir hata işlediniz.
2: Ben malı bir gün önce teslim ettiğimde tüm sorumluluğu sigorta şirketine devretmiştim.
1: Siz de Bay Timothy, kendinize gereğinden fazla güvendiniz. Öyle değil mi?
0: Bana güvenebilirsiniz. Emin olun, kusursuz, mükemmel bir güvenlik planımız vardı. Harfiyen de uyguladık.
1: Ama gene de mücevherleri soygunculara kaptırdınız.
0: Haklısınız efendim. Şimdi bütün umudumuz artık Türk polisinde.
1: Merak etmeyin, Türk polisi elinden geleni yapacaktır.
0: Hoşça kalın komiser bey. İnanın çok üzgünüm. Çok üzgünüm Mr. Morgan.
2: Bunu becerebileceğine inanmıyorum.
3: Nasıl oldu?
4: Çok kolay geçti şef. Tereyağından kıl çeker gibi yaptık işi.
3: Aferin çocuklar, iyi iş başardınız. Sizi tebrik ederim.
4: Hayır, olamaz. Olamaz.
3: Olmaz diye bir şey yok, oldu bile. Sincap bizden evvel davranmış.
4: Sincap mı?
3: Evet, dünyanın en ünlü hırsızı. Bunu düşünmeliydik. Faka bastırdı bizi namussuz.
4: Madem ki tanıyorsun kolay, yakalarız sincabı.
3: Sincabı kimse yakalayamaz, çünkü 40 kılığa girer. Sanki görünmez adam gibidir ve çok değişik yöntemlerle çalışır. Bu konuda kimse onun eline su dökemez.
4: Ne yani, misafirlerin üstüne soğuk su mu içeceğiz?
3: Sakin ol, sakin ol, her şey bitmiş değil. Sincap çaldığı mücevherleri iade ederek sigorta primini alır, prensiplerinden vazgeçmez.
4: Ne biçim hırsız bu? Kime iade edecek?
3: Kim olacak? Sayın Bay Timothy'ye tabii. Londra soygununda da böyle olmuştu.
4: Demek ki biz mücevherleri tekrar Timothy'den alacağız.
3: Eğer geç kalmamışsak, derhal Timothy'yi kontrol altına alın. Henüz mücevherleri almamışsa sincapla buluşacaktır.
4: Bu defa o sincap denen hergelenin derisini getireceğim patron.

0: Şuraya koyun. Tamam. Buraya. Buyurun.
1: Teşekkür ederim hanımefendi.
0: Ben de teşekkür ederim. Baba. Zavallı babacığım, mücevher aşkı yüzünden ne hallere giriyorsun?
2: Mücevher aşkı değil, meslek aşkı. Felaket!
0: Ne oldu, nen var baba?
2: Bir şeyim yok da, durumum felaket, sıkıştım, banyo, tuvalet!
0: Şurada!
2: Nerede, orada mı? Tamam!
3: Sevgili kızım!
0: Canım babacığım!
3: Nihayet başardık yavrum!
0: Başardık ama hiç de kolay olmadı! Çektiğim heyecanı, korkuyu sen bir de bana sor!
3: Heyecan, korku... Bu sözler hiç sana yakışmıyor yavrum!
0: Ya yakalanırsan?
3: Yakalanmak için büyük bir yanlış yapmalıyım, oysa ben hayatımda hiç yanlış yapmadım! Bak kızım, her meslek az çok yanlış kaldırır ama hırsızlık az da!
0: Haklısın baba!

0: Gelin. Münasebetsiz sabuna takılıp düştüm.
1: Alo, buyurun. Kim dediniz? Kim?
2: Evet, Noel babayım ben. Noel baba, Noel.
1: Evet, sincapsın sen. Sesini hemen tanıdım. Bir de senin kimliğini tanıyabilsem?
2: İmkansız Sayın Timothy. Kulunuz sincap karşınızda ve emrinizde.
1: Peki, beni nasıl bulabildiniz? Burada olduğumu nereden biliyordunuz?
2: Bilmek zorundayım dostum. Malum ya, birbirimize her zaman ihtiyacımız var. Sizin bana mücevherleri geriye almak için, benimse size ödülümü almak için.
1: Yani mücevherlerin sizde olduğunu mu söylemek istiyorsunuz?
2: Yalnızca içinizin rahat olmasını söylüyorum. Zateniniz ve Lloyd Sigorta Şirketi'nin sayın patronları hiç merak buyurmasınlar. Londra'da sağlam bir işbirliği yapmıştık. Ben gene hazırım, mücevherler de hazır tabii. Bir randevu tespit edebiliriz.
1: Hemen buluşalım. Ben bir saate kadar hazır olurum. Nerede mi dediniz? Benim otelin kalorifer dairesinde. Orası hem sıcak olur, rahat rahat konuşabiliriz.
2: Peki, tamam. Kalorifer dairesinde. Endişe etmeyin, ben sizi bulurum.
3: Baba!
2: Hayır, bu olamaz! Mücevherleri kendi elimle koydum, nasıl olur bu kızım?
3: Senden sonra da çanta bendeydi!
2: O halde, hatayı sen yaptın! İyi düşün kızım! Şöhretimiz ve meslek şerefimiz iki paralık olacak!
3: Planı aynen uyguladım baba! Yalnız...
2: Evet, evet, hatırlamaya çalış!
3: Bu gül... Bu gül bana gönderildi baba!

0: ...istifade ederek çantaları değiştirmiş olmalı.
1: Peki, tarif edebilir misin?
0: Genç ve çok yakışıklıydı.
2: Dünyada binlerce yakışıklı genç var. Ben sadece hırsızlık yapanı soruyorum sana.
0: Kim olduğunu bilemem. Ama sana onun resmini çizebilirim.
2: Çiz bakalım. Hı-hı.

0: Şu anda kim bilir kimler peşimize düşmüş sizi arıyordur.
1: Son derece yakışıklı, kibar, şık, zarif ve nazik bir gençti.
2: Sana karşı da son derece nazik davranmış.
1: Yüzünün bütün çizgilerini hatırlıyorum. Güçlü ve etkili bir kişiliği vardı.
2: Çok güzel, pek etkilenmişe benziyorsun.
1: Kadınların hoşlandığı tiplerden.
2: Enternasyonel hırsızlardan Daniel Murat. Mücevherleri ancak o çalabilirdi. Seni de demek yem olarak kullandı Ergele.
1: O mücevherleri bulamazsak kahrımdan ölürüm. Benim gururumla oynadı baba. İzin ver Daniel'i ben bulayım.
2: İkimiz bulacağız kızım. Daniel denen soysuz kumar hastasıdır. Onu kumarhanelerde bulacağız. Mücevherleri uzun zaman onda bırakacak değilim. Bu da sana bir ders olmuştur sanırım.
1: Hem de acı bir ders. Peki şimdi Timothy'ye ne diyeceksin?
2: Randevuya gidip ondan 48 saat mühlet isteyeceğim.
1: 48 saat yeter mi baba?
2: Çok bile hazırlanmalıyım. Timothy beni bekliyordur.
0: İyi günler Bay Timothy.
3: Herhalde böğrümde ve ensemde silahla bir güne iyi denmez. Siz kimsiniz?
0: Sizin koruyucularınız.
3: Kimden koruyacaksınız?
0: Sincap'tan. Kes sesini artık, düş önümüze, hadi.

0: Zamalga mamoruk, yürü.
1: Bay Timothy, garibime gitti. Bu ne biçim karşılayış?
2: Sizinki de ne biçim geliş?
3: Seni karşılamak şerefi bize ait Sincap. Seni daha genç sanıyordum.
1: Seneler su gibi akıp gidiyor evladım.
3: Bırak olan palavrayı! Takma sakalla beni mi uyutacaksın?
1: Yanlışlık olmasın, ben bu sakalı 40 yıldır taşıyorum.

0: kaba adamlar adına özür dilerim.
1: Önemli değil. Siz mücevherleri getirdiniz mi onu söyleyin.
2: Alo buyurun. Burada. Evet. Benim.
3: Çalınan mücevherleriniz bende Mr. Morgan. Onlara tekrar kavuşmak istemez misiniz? Kelepir fiyatına 10 milyon liracık istiyorum. Üstelik bu satış aramızda bir sır olarak kalacak. Siz hem mücevherleri hem de sigortadan parasını alacaksınız. Nasıl? Önerim çekici değil mi? Parayı yarın sabah saat 10'da Çamlıca Tepesi'ne getirin. Sizi Çamlıca Tepesi'ndeki mezarlıkta bekleyeceğim. Mücevherler yanımda olacak.
4: Peki. Şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Güvendiğim, sadık bir adamımı parayla birlikte size gönderiyorum.

0: Para hazır mı?
1: Çantada. Mücevherler yanında mı?
0: Çantada.
1: Güzel. Önce paranızı ödeyelim.

İçime çelik yelek giydim. Kalk ayağa. Dön arkanı, ağaca yaslan. Kumar oynamak için biraz uğur parası alıyorum. İzninle tabii.

0: İyi günler.
1: İyi günler efendim. Salonumuz henüz açılmadı.
0: Oyun için gelmedim. Bana yardımcı olabilir misiniz? Şu delikanlıyı arıyorum.
1: Oo, bu bizim Murat abimiz. Hızlı bir kumarbazdır. Bol da bahşiş verir.
0: Acaba kendisini nerede bulabilirim?
1: Bu gece salonumuzda olacak küçük hanım. Niçin arıyorsunuz onu? Kumar borcu mu?
0: Hayır, gönül borcu. Teşekkür ederim.
2: Buyurun prens hazretleri.
3: Ehlen ve sellem.
2: Buyurun prenses hazretleri.

0: İyi şanslar dilerim Prens Hazretleri, Prenses Hazretleri.
1: 50.000 liralık fiş lütfen.
0: Baş üstüne, 50.000 liralık fiş verin.
2: Bon şans.
1: Ya kısmet, ya nasip.
2: Duayı bırak yallah, şimdi, yallah. Hadi.
1: Dua, her şey dua üstüne. Şeytan işi bu, hacı işi değil.
2: Kırmızıya oynasana.
1: Sabret ya Kerimem. Hayatımda böyle oyun görmedim. Nedir
2: baba,
1: bu?
2: Baba, biraz yavaş oyna.
1: E canım, hızlı oynasam, yavaş oynasam hep aynı.
3: Sıra sizde. Affedersiniz.
1: Fiş, süre süre bir hal oldum ya Allah. Ya nasip, hiç böyle kısmet görmedim evladım.

0: Musibet bir insan, sanki ben sol taraftan kalkmış bugün.
1: Ruleti bırakalım, biraz poker oynayalım baba.
0: İyi düşündün Kerime, poker oynayalım. Mudur bey!
2: Buyurun prensim.
0: Ve poker oynamak istiyoruz biz.
2: Prensim, takdir edeceğiniz gibi buranın kuralları buna izin vermiyor. Fakat bazı müşterilerimiz özel bir kulüpte oynuyorlar.
3: Ne güzel bir tesadüf. Kareyi tamamlamak için bize bir dördüncü gerek. Acaba bize katılır mısınız?
1: Memnuniyetle.
0: Bizim için de hem şeref hem de memnuniyet, ne demek?
3: Buyurun.

0: paz.
1: Bu Esther.
2: Peki. Beş defa.
1: Peki.
2: Pas.
1: İki kart.
2: İki size. Tek bana.
1: Beş bin daha.
2: Rest.
1: Kabul. Buyurun. Kare as.
2: Bir dakika. Flush Royal. Bitti mi? Eğer arzu ederseniz size tekrar kredi verebilirim.
1: Sağ olun Prens Hazretleri. Bu akşamlık bu kadar yeter. Size de bir hayli borçlandım. Borcumu pazartesi sabahı bankalar açılır açılmaz ödeyeceğim.
2: Ne lüzum isticel? Para la mühim, dostluk mühim.
1: Beni dostluğunuza layık gördüğünüz için size teşekkür ederim. Acaba bu iltifatınızdan cesaret alarak bu gece sizi evime davet etsem teşrif eder misiniz?
2: La mahsur, mali memnuniye, mali memnuniye.
3: Üzülmeyin, kumarda kaybeder, aşkta kazanırmış.
1: Eğer aşkta kazanacaksam kumarda kaybetmeye değer. Buyurun. Buyurun şöyle.
3: Eviniz gerçekten çok güzel.
2: Çok güzel, fevkalade. Fevkalade güzel.
3: Babam antikaya çok meraklıdır. Zaten İstanbul'a da ünlü mücevher koleksiyonu için gelmiştik. Ama babamın uçağı arızayı yapınca yetişemedi.
2: Ya öyle, öyle maşallah ya.
1: Üzüldüm prensesim. Sözünü ettiğiniz mücevherler sizin yanınızda çok sönük kalırlardı.
3: Onları gördünüz mü?
1: Evet. Ama sadece bir antikacı ve koleksiyoncu olarak.
3: Siz benden daha şanslısınız.
1: Benim tek şansım sizi tanımak prensesim.
3: Çok naziksiniz. Bir telefon edebilir miyim?
1: Elbette. Buyurun. Evim sizindir prensesim.
3: Çok mersi.
2: Maşallah.
4: Bizim elimizden kuş uçmaz patron. Daha sıkı çalışacağız şimdi. Bu defa işi sağlama bitireceğiz.
5: Ben hayatımda sizin kadar beceriksiz, sizin kadar budala adamlar görmedim. Hala bir neticeye varamadınız. Yazıklar olsun size. Mücevherler Daniel Murat'ın elinde.
6: Fuat Bey'i rica etmiştim.
5: Evet, benim. Buyurun.
1: Size çalınan ünlü mücevher koleksiyonunun resimlerini göndermiştim.
6: Onları aldınız mı?
7: Siz kimsiniz?
6: Ben Daniel.
1: Tanıdınız değil mi? Daniel Murat.
5: Tanıdım kardeşim Daniel. Biraz evvel mektubunu aldım.
1: Resimlerini sunduğum mücevherler sizi alakadar eder diye düşünmüştüm de. Onlara uygun bir fiyat almak ister misiniz?
7: Tabii almak isterim kardeşim. Kaç lira istiyorsun?
6: Sadece 10 milyon. Sudan ucuz. Biliyorsunuz 50 milyona 2 gün evvel satıldı.
5: Pekala. Kabul ediyorum kardeşim. Bu akşam saat 10'da mücevherleri kulübe getir. Paranı sana orada teslim ederim.
1: Güzel. Yalnız çek kabul etmem. Para nakit olsun. Ufak para da istemem. Hepsi büyük para olsun. Mesela binlik.
7: Tabii kardeşim. İstediğin gibi olacak.
6: Hadi bay bay. Akşama görüşmek üzere.
2: Böylece mücevherlerin Daniel'de olduğu kesinlik kazandı. Onun evinde acele bir arama yapmam gerekiyor. Yalnız onu evden uzaklaştırmanın bir yolunu bulmamız lazım kızım.
3: Merak etme baba. Ben onu evden çıkarırım.
1: Alo? Oo, emredin güzel prensesim. Bu kadar güzel bir sesi nasıl tanımam? Emin olun bütün gece gözüme uyku girmedi, hep sizi düşündüm. Nasılsınız?
3: Çok iyiyim. Size telefon etmek için uzun uzun düşündüm. O kadar yalnızım ki. İnsan bir dost sesine hasret kalıyor. Bu güzel şehirde hemen hemen hiç tanıdığım yok.
1: Buna sevindim. Çünkü tek arkadaşınız olmak için hayatımı feda edebilirim. Size yalnızlığınızı unutturmak için evime davet etsem gelir misiniz prensesim?
3: Ah, teşekkür ederim. Ama bugün otelden ayrılamam. İsterseniz siz gelin, birlikte çay içelim.
1: Sevincimden uçarak geleceğim.
3: Bekleyeceğim. İyi günler.
2: Bak kızım, sen ol, işle aşkı karıştırma. Erkek milletine sakın güvenme. Özellikle Daniel Ergelesi'ne. Tilki gibi kurnaz, son derece tehlikeli bir çapkındır. Ergelelerin şahı. Aman dikkatli ol kızım.
3: Aman baba, sanki kurda kuzu teslim ediyorsun. Unutma ki Daniel'le bir hesaplaşmamız var.
2: Hesaplaşmanız olduğunu biliyorum yavrum. Sana da çok güveniyorum ama... gene de o Ergele'ye uyuz oluyorum.

0: Seni ilk gördüğüm zaman çok şaşırdım. Bana hiç yabancı gelmedin. Sanki seni çok daha önceden tanıyor gibiydim.
1: Olabilir. Babamla birlikte çok seyahat ederiz. Dünya basınında çok resmim çıkmıştır. Resimlerimden birini bir dergide görmüş olabilirsin.
2: Emriniz efendim.
1: Çay olsun.
0: İki çay lütfen.
2: Baş üstüne efendim.
0: Senin kadar güzel bir kıza hiç rastlamadım. Sen benim hayalimde yaşattığım kızsın. Seni tanıdığım için kendimi çok talihli buluyor, buna çok seviniyorum. İnan, senin yanında olmak beni çok mutlandırıyor.
1: Sanki bana aşıkmış gibi konuşuyorsun.
0: Olmadığımı söyleyen kim?
1: Ama çok çabuk değil mi?
0: Jet çağındayız. Şimdi her şey çok hızlı. Sonra yıldırım aşkı denen bir şey var. İşte benimki de öyle. Merci.

0: Birlikte gezeriz. Sana göstermek istediğim çok ilginç, çok güzel yerler var. İstanbul aşıklar beldesidir. En tatlı aşklar burada yaşanır.
1: Ben çok kapalı bir çevrede, baskı altında yetiştim. Şimdiye kadar aşka fırsat bulamadım.
0: Ha, işte şimdi bir fırsat çıktı karşına. Onu değerlendir. Aşk tadına doyulmaz bir duygudur.
1: Bence tehlikelidir. Ayrıca aşkın nasıl değerlendirileceğini de bilmiyorum.
0: Ben öğretirim yavrum.
1: Mesela
0: ilk derse hemen başlayabiliriz. Bir şark köşem var prensesim. Senin esirin olurum orada. Sihirli bir alemin içine dalarız. Gidelim mi?
1: Bilmem ki.
0: Aşkta kararsızlık olmaz. Bizi bekleyen mutluluğa uçarak gidelim Yasemin, lütfen.
2: Ahlen ve sehlen.
0: Şeref verdiniz Prens Hasretleri.
2: Sağ olun evladım. Bu gece poker oynamayacak mıyız?
0: Maalesef efendim. Bu gece çok önemli bir randevum var. Şimdi müsaadenizle.
2: El selametül müsaade.
0: İyi akşamlar Prenses
1: Hasretleri. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Majestelerine iyi akşamlar dilerim.
2: Teşekkürler.
3: Bakışlarını beğenmiyorum. Bu ergeliğe fazla yüz vermeye başladın.
1: Görev icabı baba. Ne oldu? Mücevherleri buldun mu?
3: Evde saklamadığı belli.
1: Ne yapacağız baba?
3: Ne mi yapacağız? Bu gece dananın kuyruğu Cumhuriyet Gazinosu'nda kopacak. Orada olacağız.
4: Bravo, güzel. Çok
2: bunlar
4: güzel,
2: şimdilik
4: çok güzel.
2: Çok ufak numaralar. Daha arzu ederseniz bakın, buyurun.
4: Bravo, bravo, çok güzel, ben çok güzel.
2: Fevkalade numaralarımız var, eğer arzu ettiğiniz takdirde size layık...
4: Yeter, yeter. Bu gece işe başlayabilirsiniz. Yövmeniz de gecede 1000 lira.
2: Teşekkür, minnet, şükran size.
1: Teşekkür ederiz.

0: evet gördüm.
1: Paranız hazır. Yalnız size bir şey söyleyeyim mi? Sakın emri vaki olarak kabul etmeyin ama fiyatı biraz yüksek, hatta astronomik buldum. Ne dersiniz?
2: Telefonla pazarlığı bitirmiş, anlaşmıştık. Bu konuda ısrar etmenizin hiç lüzumu yok.
1: Çok tok satıcısınız. Evet ama bu koleksiyon her an patlamaya hazır, bir bomba kadar tehlikeli. Şu anda herkes bu mücevherlerin peşinde.
2: Fiyat yüksek geldiyse ben başka bir alıcı bulabilirim, izninizle.
1: Durun canım durun, ne kadar alıngansınız böyle. Buraya kadar zahmet ettiniz, hiç boş döndürür müyüm sizi? Söyleyin bakalım, mücevherler yanınızda mı?
2: Farz edin ki yanımda, o zaman ne olurdu? Siz tıpış tıpış geldim diye amma da enayi derdiniz benim için. Sonra da çekmeceden para yerine tabancanızı çıkartırdınız. Bir adamınız kapıyı kilitlemek üzere anahtarı çevirirdi. Bir başka adamınız silah sesi dışarıdan duyulmasın diye teybi açarak müziğin sesini sonuna kadar yükseltirdi. Sabırsız biri de çoktan silahına sarılıp çekmiş olurdu. Görüyorsunuz ya, olacakları tahmin etmek hiç de güç değil. İşte bu yüzden mücevherleri getirmedim yanımda.
1: Bravo! Çok zekisiniz, ben de size bundan sonra neler olacak anlatayım. Tecrübeli adamlarım sizin nazik bedeniniz üzerinde seri operasyonlar uygulayıp bülbül gibi konuşturacaklar.
2: Sesim pek güzel değildir ama.
1: 50 milyonluk mücevher için karga sesini bile zevkle dinlemeye hazırım, götürün onu.

0: Onu götürüyorlar.
1: Kısa kes peşlerinden.
2: Bu adamdan hoşlandım. Sağlam birine benziyor. Ne düşünüyorsun?
1: Merak etme. Bu iş artık çantada keklik. Şimdi satış için temaslara başlayabiliriz. Otelini bağlayın.
3: Allah kahretsin! Uykuda bile rahat yok insana. Alo!
1: İyi akşamlar Mr. Timothy. Sizi bu saatte rahatsız ettiğim için bağışlayın beni ama çok önemli bir konuda sizinle konuşmak istiyorum. Evet, çok önemli bir konuda.
3: Sabahı bekleyemez miydiniz? İnsan gecenin bu saatinde uyandırılır mı hiç? Peki, peki söyleyin, ne istiyorsunuz? He, kimsiniz?
1: Size yardım etmek isteyen bir dost. Size tam 40 milyon kazandıracak bir dost. Çalınan mücevher koleksiyonu şu anda bende. Onu ele geçirmek bana çok pahalıya patladı. Eğer masraflarımı öderseniz koleksiyonu size iade ederim. Masraflarımın tutarı sincaba ödeyeceğinizden daha fazla değil. Sadece, evet evet, sadece ve sadece tutarı 10 milyon lira.

0: Cevap verin. Allah kahretsin bu telefonları.
1: Şimdi konuş bakalım, burada neler oldu? Daniel ve mücevherler nerede?
2: Bunu sana her zaman ispat edebilirim. Adamlarım onu konuşturmak için, evet konuşturmak için götürdü.
1: Nereye götürdüler?
2: Bak dostum, çalışma stilinden doğrusu çok hoşlandım.
1: Beni oraya götürün. Hadi.
3: Söyle bakalım, mücevherleri ne yaptın?
4: Sevgililerime dağıttım.

0: Daniel! Daniel! Daniel nerede?
1: Daniel'miş. Daniel ha? Bak, ben de şimdi sana onu soracaktım.
0: Şimdi hatırladım. Onu sincap kaçırdı.
1: Harika! Önce siz sincabı elinizden kaçırdınız, sonra da sincap gelip Daniel'i sizin elinizden kaçırdı. Tebrik ederim, aptallıkta dünya rekoru kırdınız.
2: Bırakın konuşmayı. Kafesteki kuşu aptalca kaçırdınız.
1: Sen hiç merak etme arkadaş. Onu mutlaka yakalayacağız, göreceksin.
2: Arkadaşın değil, ortağınım. Bunu aklından çıkarma.
1: Hiç aklımdan çıkarır mıyım? Bu ortaklığa sermaye olarak sen silahını, ben de emsalsiz zekamı koydum.
2: Daniel'i yerin dibine girse bulup çıkartacağız.
3: Gel sen. Ne oldu bana?
4: Bilmiyorum. Dün gece arabayla geçerken seni yolun ortasında baygın buldum. Alıp buraya getirdim.
3: Sen bir meleksin.
4: Sabaha kadar sayıkladın. Bir takım mücevherlerden söz ederek küfrediyordun.
3: Kimlere mesela?
4: Aklımda kaldığı kadar sincap, Fuat, Morgan, Ekrem. Kim bunlar?
3: Hırsızlar, haydutlar yani. Paşa dedelerimden kalan mücevherlerin peşindeler.
4: Onları korumak için herhalde bir takım önlemler almışsındır.
3: Lütfen kapat bu tatsız konuyu. Gene fenalaşıyorum. Ay.
4: Doktor çağırayım mı?
3: Hayır, istemem. Çok müşfik, çok tatlı, çok güzelsin Yasemin. Eşsiz bir çiçeksin sen.
4: Sen artık iyileştin. Ben gideyim izninle.
3: Gitmek mi? Sakın ha. Ay, of! Kim söyledi sana iyileştiğimi? Ölüyorum ya, ölüyorum be!
4: Kalmak isterim ama babamı yalnız bırakamam ki.
3: Onu da çağırırız. Baban da gelsin, burada kalsın. Otelden daha rahattır evim.
5: Destur! Ha? Ya ahlen ve sehlen!
4: Baba!

0: Belki de rahatsızdır.
1: Senden önce yaşamın hiçbir tadı, hiçbir anlamı yoktu. Sen benim içimde bir boşluğu doldurdun. Gece gündüz yalnız seni düşünüyorum sevgilim.
2: Hiç sanmıyorum. Çünkü benden çok paşa dedelerinden kalan mücevherlerini düşünüyorsun.
1: Asla. Senden daha çok değer verdiğim hiçbir şey yok hayatımda.
2: Şu antika koleksiyonu gerçekten çok merak ettim. Onu görmeyi çok isterdim.
1: Kim bilir? Belki de bir gün o merak ettiğin mücevherleri sana hediye ederim Yasemin. Çünkü seni tanıdıkça sevgim de artıyor.

0: Yalnız senin yanında mutluyum sevgilim. İçim aşkınla dolu. Seni ne kadar çok sevdiğimi, nasıl arzu ettiğimi bir bilsen.
1: Arzu başka, sevgi başkadır Daniel.
0: Sen artık benim her şeyimsin. Bunu her geçen gün biraz daha iyi anlıyorum. Bugüne kadar bomboştu yüreğim.
1: Şimdi doldu mu?
0: Yalnız seninle dolu. Sana içimi dökmek, sevgimi anlatmak istiyorum. Küçük bir yazlık evim var, oraya gidelim mi?
1: Babamı unuttun. Onu yalnız bırakamam ki.
0: Ah, baban çocuk değil ki sevgilim. Bırak da yaşlı adamcağız biraz başını dinlesin.
2: Ehlen ve sehlen, iyi akşamlar. Her tarafta aradım sizi. Şükür ya Rabbi, nihayet buldum.
0: Buyurun prens hazretleri, bize şeref verdiniz.
2: Evet ama bir formül. Sen şöyle, evet. Sen de böyle, ben de böyle. Ha, şimdi oldu. Garson!
3: Alo, evet.
4: Emin misin?
3: Peki. Bir yere ayrılma, biz hemen geliyoruz. Daniel Papagoya gazinosunda. Onu nihayet kıstırdık arkadaşlar. Hemen gidelim mi? Yalnız, evet. Yalnız dikkat edin, onu canlı olarak ele geçirmek istiyorum.
5: Bir dakika ortak, birbirimize kazık atmak yok değil mi?
3: Merak etme dostum, merak etme. İki cambaz bir ipte oynamaz.
6: Yo, yanlışlık var. Üç cambaz. Üç cambaz.
3: Tamam, anlaştık. Üç cambaz.
6: Evet, üç cambaz.

Yeah.

0: çok yazık olacak. Ne olur baba, kurtar onu.
1: Peki onu kurtaracağım ama Daniel'e yazık oluyor diye değil. Mücevherlerin hatırı için.

0: Senin yerinde olsam mücevherlerin nerede olduğunu söyler kurtulurdum.
1: Bunu hiçbir zaman öğrenemeyeceksin.
0: Çok yazık. Bu inadın hayatına mal olacak.
1: Ben ölümden korkmam. Zaten ölümüm hiç kimsenin işine yaramaz. Ama eğer ölürsem mücevherler sonsuza dek oldukları yerde kalır, hiç kimsenin eline geçmez.

0: Konuşmamakta kararlısın demek. Öyle mi delikanlı?
1: Evet, kesinlikle.
0: Seni tebrik ederim. Gerçekten çok cesursun. Evet. Ama bu cesaretin bir işe yaramayacak. Çünkü sevgili ve değerli arkadaşım Raf'ın çok parlak bir fikri var.

0: Delikanlı, sevgilini kurtarmayacak mısın? Sence mücevherlerden daha mı az değerli?
1: Sevgilim falan değil o benim.
2: Yazık olacak bu güzelliğe. Ölürsün.

0: Olsa üzülmez misin?
1: Umurumda değil.
2: Senin soysuz bir erkek olduğunu anlamalıydım. Seni sevdiğim için kendimden iğreniyorum şimdi.
1: Bak kızım, unut beni. Dediğin gibi serserinin biriyim ben. Mücevherleri de sincap denen hırsızdan çaldım. Seni de rahatça feda edebilirim.
0: Blöf yapıyorsun Daniel. Hayatının kumarını oynuyorsun. Sana son defa soruyorum. Mücevherler nerede? Üçe kadar sayacağım. Mücevherlerin nerede olduğunu söylemezsen ateş edeceğim. Bu son kurşun sevgilinin beynini dağıtacak. Bir. İki.
1: Sen kazandın. Mücevherler Ayasofya Müzesi'nin kubbesinde. Bir torba içinde.
2: Çok korktum.
3: Söylerlerdi de inanmazdım. Meğerse aşk ne kadar güçlü bir duyguymuş. Neyse şimdi sevişmeyi bırakın da gidelim.
1: Bizden daha ne istiyorsun? Mücevherlerin yerini söyledim ya.
3: Ne malum orada olduğu, bizi atlatmak için bu yalanı uydurmadığını nereden bileyim? Onun için siz de geleceksiniz.
1: Öyle olsun, gidelim.

0: Durun! Kanun namına teslim olun.
1: Suçumuz nedir komiser bey, lütfen söyler misiniz? Öğrenebilir miyiz acaba?
0: Mücevher hırsızlığı.
1: Mücevher hırsızlığı mı? Mücevherleri o çaldı.
0: Biz kimlerin suçlu olduğunu tespit ettik Fuat bey. Rıhtım baskınını adamın Ekrem yapmıştı. Götürün bunları. Yalnız bu ikisi şimdi kalsın.
1: Gidelim.
0: Mücevherleri nereye gizledin?
2: Kubbede bir torbanın içinde komiser bey.
0: Mücevherleri oradan alıp gelin.
3: Başüstüne efendim.
0: Ya siz küçük hanım? Siz de onun suç ortağı mısınız?
2: Onun bu işle bir ilgisi yok komiser bey. Bütün suçu beni sevmek. Dün geceye kadar bir hırsız olduğumu bilmiyordu bile. Haydutlar beni konuşturmak için onu koz olarak kullanmak maksadıyla kaçırdılar.
0: Kimsiniz siz?
4: Prenses Yasemin. Katar Prensi Lütfullah Dumani Hazretlerinin kızı.
5: Yasemin yavrum.
4: Ah baba.
5: Yavrum şükür ya Rabbim.
4: Babacığım.
5: Kerimem evladım, şükür Tanrı'ya.
0: Geçmiş olsun Prens Hazretleri. Kızınız gerçekten büyük bir tehlike atlattı. Onu alıp gidebilirsiniz.
5: Taşakkur, mutaşakkır komiser beyciğim.
0: Rica ederim.
5: Var olun.
0: Güle güle.
5: Mücevher hırsızı herif. Yazık sana, şok yazık. Acayip yazık.
4: Ona kızma babacığım. Daniel benim hayatımı kurtardı.
5: Ya. Vallahi ben sana çok minnettar. Artık ahlaklı ve faziletli ol evladım. Yallah Kerimem Yasemin. Yallah.
6: Ola re kanta.
7: Alo? Evet, kiminle görüşüyorum?
5: Ben dostunuz Sincap. En derin saygılarımı sunarım. Gözünüz aydın. Mücevherleri kurtardım. Evet. Yanımda ve teslime hazırım. Bugün saat 12'de Ankara asfaltının 101. kilometresinde bekleyeceğim sizi. Yalnız anlaştığımız gibi randevuya yalnız gelin. %20 komisyonum olan 10 milyon lirayı da yanınıza getirin.
7: Peki şartlarınızı aynen kabul ediyorum. Tam zamanında buluşma yerinde olacağım. İyi günler.
5: İyi günler, görüşmek üzere.
8: Dikkat! Yolcuların gümrük ve bagaj kontrolü için müracaatları rica ederim. Teşekkür ederim.
9: Mücevherleri kurtardığınız için size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum.
10: Bu bizim görevimiz Mr. Morgan.
9: Gerçi param garanti altındaydı ama mücevherler benim için paradan çok daha değerli. Eğer bulunmasaydı çok üzülürdüm.
10: Yerden göğe kadar haklısınız.
9: Sizi en yakın zamanda Amerika'ya beklerim. Benim onur konuğum olacaksınız.
10: Çok isterdim. Fakat bu enternasyonel soygunculardan zaman bulacağımı hiç sanmıyorum. Şimdi de Roma'dan bir soygun haberi geldi.
9: Size şimdiden başarılar ve iyi yolculuklar dilerim.

0: Çok teşekkür ederim. Ben hemen kaçayım. Allah'a ısmarladık. Oh! Sevgili Yasemin! Bu ne güzel tesadüf
1: böyle. Nasılsınız Mr. Timothy?
0: Sizi tekrar gördüğüm için çok mutluyum Bay Lady.
1: Yolculuk ne tarafa?
0: Roma'ya. Ya siz?
1: Oh, ben de.
2: Oo, kimleri görüyorum. Maşallah. Merhaba Yasemin Hanım.
1: Merhaba Bay Robert.
2: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim, ben iyiyim. Siz nasılsınız?
2: Ben de çok iyiyim. Galiba aynı uçaktayız.
0: Umarım yan yana düşmeyiz. Eğer şansım varsa.
2: Temenni edelim, arzu ettiğiniz gibi olsun. Ben de böylesine güzel ve cici bir kızla yalnız kalmak isterdim.
1: İltifatınıza teşekkür ederim. Fakat hep beraber oturabiliriz.
0: Onunla oturmak mı?
2: Aman efendim, rica ederim, buyurun.
0: Aman aman, eksik olsun. ne zaman bu adama rastlasam, biliyor musunuz, işlerim hep ters gider.

0: Ben Ersin Düzen. %100 Türk formatı olan dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda ile karşınızdayız. Sizi tanıyalım.
1: Tabii. Ben Hande Yıldırım. 25 yaşındayım. Psikoloji bölümü 3. sınıf öğrencisiyim. İstanbul'dan katılıyorum. Çok mutluyum burada olmaktan.
0: Psikoloji okuyorsunuz.
1: Evet.
0: Nerede?
1: İstanbul Bilim Üniversitesi'nde tam burslu okuyorum.
0: Tam burslu olarak okuyorsunuz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başarılar diliyoruz size. Ederim. Ali Bey, bugün farklı bir tarzda karşımızdayız. Evet. Yani hem gözlük çıkmış, şapka takılmış, üstelik üzerinizdeki tişört. Buyurun, söz sizde efendim.
2: Size dediğim gibi şapka koleksiyonum var demiştim. Bu tişörtlerden de bütün modellerinden var. Muhammed Ali boksörümüzün, boksörün, dünyaca ünlü boksörün.
0: I am Ali, ben Ali'yim.
2: Evet, beni de iyi bütünleştiriyor benimle. Onun için seviyorum böyle şeyleri giymeyi.
0: Ali Bey, dünkü yarışmamızda 150 kadar şapka koleksiyonuna sahip olduğunu ifade etmişti. Ve ben de dedim ki bir gün sonraki yarışmamızda lütfen şapkayı da, gözlük koleksiyonu da var aynı zamanda. Bir gözlüklü çıkıyor, bir gözlüksüz çıkıyor. Bir sonraki yarışmaya eğer katılırsa, kalabilirse yani, o zaman yeni bir gözlük modeliyle de karşılaşabiliriz herhalde.
2: İnşallah.
0: Orhan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
0: Nasıl hissediyoruz kendimizi?
3: Bugün biraz daha rahatız. Gitgide sınıyoruz. Bakalım, yine yeni yarışmacımız var. Umarım çekişmeli olur.
0: İyi puanlar topluyorsunuz ama henüz finali göremediniz.
3: Bakalım, yani iyi başlıyoruz. Sonrasında biraz belki konsantrasyon eksikliği olabiliyor. Yarışmacılar da aynı şekilde iyi yarışıyorlar. Bakalım bundan sonrası için.
0: Ve dün ilk kez aramıza katıldı. Sonrasında da finale adını yazdırdı. Finalde de doğru yanıtı verdi. Bizden 5000 lira para ödülü aldı. Eda Hanım.
4: Merhabalar tekrar.
0: Yarışma bitti. Kazandınız dün.
4: Evet.
0: İlk ne yaptınız? Kimi aradınız? Eve gittiğinizde eşiniz, çocuklarınız?
4: İlk eşimi aradım tabii ki. Çünkü başvuran oydu, dediğim gibi. Dün de anlattığım gibi. Kendisi başvurmuştu benim yerime. O yüzden ilk onunla paylaşmak istedim. Daha sonra yine ailemle de tabii ki paylaştım. Gayet güzel, keyifli, mutlu bir gün geçti. Çocuklar zaten onlar için, bir yandan da onlar için başvurmuştuk aslında, onların şansı diye. Gayet keyifli bir gün geçirdik.
0: Bakalım bu akşam Eda Hanım aynı performansı ortaya koyabilecek mi? Yoksa başka bir yarışmacımız mı adını finale yazdıracak? Bunu hep birlikte göreceğiz. Aramıza Hande Hanım da katıldı. Cevap soru da başlıyor. Formatla ilgili olarak hemen kısaca bir bilgilendirme yapayım sizlere. Hem Hande Hanım hem de belki de aramıza yeni katılan izleyicilerimiz olabilir. 3 farklı kategoride final öncesinde sizlere soru yönelteceğim. Birinci etap bilgiye dayalı, her biri 1000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde 2000 puanı hanesine yazdıracak. İkinci etabımız bu kez dikkat etabı. Her birinin puan değeri 2000. Üçüncü etaba geldiğimizde akıl oyunu etabında yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez soruların değeri her biri 3000. Bir kişi bildiği takdirde 6000 puanı kazanma başarısı gösterebilir. En çok puanı kim topladı?

0: varsa onunla finale çıkacağız ve 5000 lira para ödülü için birebir onunla yarışacağız. 20 saniyelik de süreniz olduğunu hatırlatayım. Var mı bana sorusu olan?
1: Yok.
0: Başarılar diliyorum. Siz hazırsınız. Ben hazırım. İzleyicilerimiz de hazırdır öyle tahmin ediyorum. İşte cevap soru da başlıyor. Cevap soru da, cevap soru da. Cevap soru da birinci etapta. Ve ilk sorumuzun acaba konu başlığı ne? Buyurun görelim.

0: 193 kilo dünya rekoru. İnanılmaz bir şeyi başarıyor daim. Teşekkürler daim Süleymanoğlu. Burası Seul. 20 Eylül 1988. Daim Süleymanoğlu dünya rekorunu kırıyor.
1: Bir efsane ile başlıyoruz. Naim Süleymanoğlu ile başlıyoruz yarışmamıza. Naim Süleymanoğlu, namı diğer cep herkülü. Dünyanın gelmiş geçmiş en büyük haltercisi unvanına sahip. 86 Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türk Büyükelçiliğine sığındı ve iltica talebinde bulundu. Turgut Özal, Naim'in Türkiye'ye getirilmesi için ne gerekiyorsa yapılsın emrini verdi. Ünlü haltercinin Seul Olimpiyatlarına Türkiye adına katılabilmesi için ülkesine tam 1 milyon dolar ödendi. O da bunun hakkını verdi. 1996 Atlanta Olimpiyatlarında 4 dünya rekoru kırdı ve 3. kez olimpiyatlarda madalya kazanarak tarihe geçti. Naim 21 yaşında dünyaca ünlü Time dergisine kapak oldu. Sorumuz gelsin. Naim Süleymanoğlu hangi ülkeden iltica etmiştir? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Son 5 saniye. Süreniz bitti. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Bulgaristan.
0: Bulgaristan yanısını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Bulgaristan.
0: Yeni yarışmacımızın cevabı da aynı. Orhan Bey.
1: Bulgaristan.
0: Ve Eda Hanım.
3: Sırbistan.
0: Üç yarışmacımızdan farklı olarak Sırbistan
3: tamamıyla
0: yanıtını
3: yanlış,
0: verdi.
3: Tamamıyla yanlış hatırladım.
0: Şu anda yanlış olduğunu anladınız mı?
3: Kesinlikle.
0: Size göre doğru cevap ne peki?
3: Bulgaristan.
0: İzlediniz mi filmi?
3: İzledim, çok beğendim.
0: 2019'da Mustafa Uslu'nun yapımcılığında Naim filmi. Gerçekten çok güzel, gerçekten. Güzel bir film. Çok. Başarıyla da yapılmış bir film. Naim Süleymanoğlu anısına yapılan bir film. O zaman cevabı görelim. Doğru cevap Bulgaristan olacaktı tabii ki. Naim Süleymanoğlu konu başlığında ilk sorumuzu 3 yarışmacımız doğru olarak yanıtladı. Buradan şöyle Naim Süleymanoğlu'nun o olağanüstü zaferlere imza attığı, muhteşem rekorlar kırdığı olimpiyatlara bir yolculuk yapar mıyız beraberce? Tabii. Hem evet. Saygıyla analım değerli efsaneyi Naim Süleymanoğlu'nu. Bir kez daha onun o başarılarıyla gururlanalım ve duygulanalım.

O sadece Türkiye'nin değil, dünya spor tarihinin bir efsanesi. 2017 yılında aramızdan ayrılmıştı. Saygıyla, rahmetle anıyoruz Naim Süleymanoğlu'nu ve ikinci sorumuzda devam ediyoruz. Önce konu başlığımız gelsin.

0: Bu şirin ördeklerle beraber acaba sizlere neler anlatacağım? Ördek göl ve bataklık kenarlarında yaşayan perde ayaklı bir su kuşu. Kısa ayakları arka kısmında olduğundan yürürken zorluk çeker. Tüyleri kiremit gibi üst üstedir. Bu nedenle hem su geçirmez hem geçirse bile çabuk kurur. Oldukça obur bir hayvandır. Bazen bir kurbağayı tek seferde yutmaya çalışır. Evcil ördekler yuva yapmaz ve uçmaz. Genellikle her erkeğe 6 dişi düşer. Ayrıca ördeklerin çıkardığı vak vak sesi yankı yapmaz. Sorumuz geliyor. Erkek ördeğe ne ad verilir? 20 saniye süreniz başladı. Erkek ördeğe ne ad verilir? Soğuğu hiç hissetmeyen acaba ördeklerle ilgili sorduğumuz bu soruya yanıtlar ne oldu? Buyurun göreyim lütfen.
1: Ben açmasam daha iyiydi ama kaz. Ama...
0: Ama?
1: Açmasam daha iyiydi yani, boş bıraksaydım.
0: Hande Hanım.
2: Aynı şekilde doğru olmadığını biliyorum.
1: İyi, ben
2: şansımı
1: sevindim.
2: Denemek istedim.
0: Orhan Bey.
3: Cevap yok, bilmiyorum.
0: Cevap yok.
4: Ben de aynı şekilde yani yazmasam mı acaba diye düşündüm. Yani boş bırakmayayım bari dedim.
0: Eda Hanım, ben gözlerimi kapatayım cevabınızı
4: ben
0: görmemiş olayım.
4: Şöyle.
0: Yani erkek ördeğe ördek mi deniyor?
4: Tamamıyla bir şey yazmış olmak için.
0: Acaba doğru yanıt hangisi? Buyurun görelim.
4: Ah ya.
0: Sunay'dı.
4: Suna yazacaktım. Dişisine mi Suna deniliyor diye hatırlayamadım.
0: İsimden acaba dişisi olabilir mi diye düşündünüz.
4: Kesinlikle öyle düşündüm. Keşke yazsaydım.
0: Evet, ördekler dünyasından başka bir dünyaya geçiş yapacağız şimdi. Puan veremedik ne yazık ki sizlere. Bakalım sıradaki sorumuzun konu başlığı ne?
5: I was 18 when I got married, but it was not love. Your husband is a saint, and we must all.
6: Will you be worlds away?
7: Who was that girl?
6: Cosette.

Dünya klasikleri. Edebiyat dünyasındayız. Jules Verne'in dünyaca ünlü bir klasiği. Kitabın karakteri Phileas Fogg, kimsenin hakkında hiçbir şey bilmediği zengin ve kibar bir İngiliz beyefendisidir. Son derece düzenli bir hayat sürmesiyle ünlüdür. Bir gün gerçekleştirilmesi imkansız gibi görünen bir konuda servetini ortaya koyarak iddiaya girer ve macerası başlar. Sorumuz gelsin. Jules Verne'in dünyaca ünlü kitabının adı nedir? 20 saniye süreniz başladı. Bir klasik.

0: 5 süreniz tamamlandı. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Cevap, yazmamayı tercih ettim. Gittim geldim, yanlış bir şey yazmamak istemedim.
0: Gittim geldim, nereye gittiniz peki? Ne geldi aklınıza?
1: Tanıtım geçerken Victor Hugo'yu gördüm. Yazayım, yazmayayım. Ondan sonra en iyisi yazmamak belki.
0: Yazmadınız, peki. Hande Hanım?
2: 80 günde devre alem.
0: 80 günde devre alem diyor Orhan Bey.
3: 80 günde devre alem.
0: 80 günde devre alem ve Eda Hanım?
4: 80 günde devre alem ama ben de hatırlayamadım maalesef.
0: İki yarışmacımızın

0: yanıtını duyduktan sonra evet. siz de 80 günde devre alemin doğru olduğunu düşünüyorsunuz. Evet. Ve yanıt vermeyen iki yarışmacımız var. Eğer doğru cevapsa puanları bölüşeceksiniz. Aksi takdirde hiçbirinize puan veremeyeceğim. 80 günde devre alem okudunuz mu peki? Bildiğiniz evet. bir evet. eser midir?
1: Evet, biliyorum.
0: Siz?
2: Ben okumadım.
0: Okumadınız. Hikayeyle ilgili olarak?
1: Yani dünyanın etrafını 80 günde dolaşmakla ilgili, o turu tamamlamakla ilgili bir kitaptı. Bunun üzerineydi ve bu çeşitli zorluklarla birlikte başarılıyordu kitabın sonunda.
0: Başarılı oluyordu finalde evet. diyorsunuz. Peki acaba doğru yanıt neymiş? Görelim o halde. 80 günde devre alem doğru yanıtı tabii ki. Jules Verne'in o 1872 yılında yazmış olduğu bu büyük eser aynı zamanda film de olmuştur. Ve hikayenin sonunda da 80 günde dünyayı dolaşmayı başarmıştır. Üstelik hiç uçak kullanılmadan gerçekleşen evet. bir yolculuktur. Fil üstünde gemiyle tren yolculuğu yaparak son derece fillerle beraber macera dolu bir yolculuktur. Sonunda da beraber hatta o yolculuğu tamamladığı hanımefendiyle de evlenmiştir Fok. Böyle de bir finali vardır. O zaman dördüncü soruyla beraber bakalım Eda Hanım dünkü performansı bizlere hatırlatacak mı? İşte konu başlığımız.

Burçlar hayatımızın hep içinde var ama kimisi ilgilenir, kimisi ilgilenmez. Bakalım dört yarışmacımızın içerisinde kimler burçlarla daha fazla ilgileniyor? 21 Mart 19 Nisan tarihleri arasında doğan Koç lider bir burç. En zor özellikleri sabırsız ve çabuk öfkeleniyor olması. 23 Temmuz 22 Ağustos tarihleri arasında doğan Aslan burcu cömertliğiyle biliniyor. En zor özelliği kendini beğenmiş olması. 23 Ağustos 23 Eylül tarihleri arasında doğan Başak burcu çalışkanlığıyla ve titizlikleriyle bilinir. 23 Eylül 22 Ekim tarihleri arasında doğan Terazi burcu sanatçı ruhuyla ön plana çıkıyor. Gösterişi sevmesi olumsuz özelliği. Sorumuz gelsin. 2 Haziran doğumlu bir kişinin burcu nedir? Buyurun başladı süreniz. 2 Haziran doğumlu bir kişinin burcu acaba nedir?

0: Süreniz bitti. Buyurun cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: Terazi.
0: Ali Bey terazi dedi. Hande Hanım?
2: İkizler.
0: İkizler diyor. Orhan Bey?
3: Akrep.
0: Akrep yanıtını verdi. Ve terazi. Eda Hanım?
4: Terazi.
0: Terazi. İki aynı cevabı görüyorum. İkizler cevabı var, akrep cevabı var. Ya hiç kimseye puan veremeyeceğim, ya puanları ikiye böleceğim ya da bir kişi bu ilk etabın son sorusunda toplam 2000 puanı hanesine yazdıracak. O halde 2 Haziran doğumlu bir kişi acaba hangi burca sahipmiş bir görelim. İkizler Burcu, Hande Hanım tebrik ediyorum.
2: Teşekkür
0: Tek başınıza
2: ederim.
0: Doğru yanıtı verdiniz. 2 Haziran, acaba bu soruyu kim hazırladı merak ettim. 2 Haziran benim doğum günüm çünkü. İkizler Burcu özelliğine sahip miyim onu bilmem. Burçlarla benim aram doğrusunu söylemek gerekirse hiç yoktur. 2850 puanla bir anda birincilik sırasına geçtiniz. Yeni yarışmacımız Hande Hanım. İkinci sırada Orhan Bey var. Ve Ali Bey'in puanı 350. Şu ana kadar Eda Hanım 4 sorumuza yanıt veremedi. Maalesef. Ki son finalde 5000 lira para kazanmış. Böylelikle yarışmamıza ilk kez katıldığında da büyük bir başarı elde etmişti. Üstelik finale çıkarken de rekor kırmıştınız. İkinci etaba geçiş yapıyoruz o halde. Cevap soruda, cevap soruda. Cevap soruda ikinci etapla devam ediyor. Bu kez bilgi etabından dikkat etabına geçiş yapıyoruz. Beni dikkatle dinlemenizi rica ediyorum.

rica edeceğim. Çünkü cevap sorunun içinde yer alacak. 4 soru, her biri 2000 puan değerinde. Bir kişi bildiği takdirde, ki az önce örneğini gördük Hande Hanım gibi, hanesine 4000 puan yazdırabilir. Hazırsanız eğer, ikinci etabın ilk sorusuna geçiyoruz. İşte konu başlığımız. Türkan Şoray, sinema dünyamızın efsanesi, çok kıymetli bir sanatçı ve dikkat etabının ilk sorusunun konu başlığı. Yıl 1972, Türkan Şoray, Elazığ'da çekimleri süren Cemo filminin setinde kaza geçirir. Ünlü sanatçı at binme sahnesi çektiği sırada kendini yerde buldu. Rol arkadaşı Fikret Hakan, Türkan Şoray'ı kucağında ambulansa kadar taşıdı. Bir saniyelik yanlış bir hareket ölmesine neden olacaktı. Türkan Şoray neyse ki başarılı bir ameliyat geçirdi. Ameliyattan sonra boynuna 11 kiloluk bir ağırlık takıldı. Türkan Şoray dönemin başbakanı Ferit Meli'nin emri üzerine özel bir uçakla İstanbul'a getirildi. Sultan tam 45 gün hiç hareket etmeden yatmak zorunda kaldı. Aynı kazayı Süperman olarak bilinen Amerikalı aktör Christopher Reeve geçirdi. Ama o şanssızdı. Felç oldu ve hayatını tekerlekli sandalyeye mahkum olarak geçirdikten sonra 2004 yılında hayata gözlerini yumdu. Sorumuz geliyor şimdi. Türkan Şoray'ın ölümden döndüğü kaza hangi film setinde yaşandı? 20 saniyelik süreniz başladı.

0: Süreniz bitti. Dört yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Cemo.
0: Hande Hanım.
2: Cemo.
0: Orhan Bey.
3: Cemo.
0: Aynı yanıtı verdiniz siz de ve Eda Hanım.
4: Cemo.
0: Cemo yanıtı acaba doğru mu? Puan alabilecek mi yarışmacılarımız? Ben ne demişim? Cevap soruda. Türkan Şoray, Elazığ'da çekimleri süren Cemo filminin setinde kaza geçirir. Cevap soruda. Cemo tabii ki doğru yanıttı ve böylelikle dört yarışmacımıza puanları bölüştürüyoruz. Eda Hanım da ilk puanlarını aldı. Yüzü gülmeye başladı Eda Hanım'ın.
4: Şeytanın bacağını kırdım.
0: Evet, sonunda şeytanın bacağını kırdınız. 1972 yılında çekilen bir filmdi Cemo. Türkan Şoray ve Fikret Hakan iki değerli ustanın başrolünde olduğu çok çok özel bir filmdir aynı zamanda Türk sinema tarihinde. İkinci etapta, dikkat etabında bir soru daha çıkıyor karşımıza. Acaba bu kez konu başlığımız ne olacak?

Yöresel danslar konu başlığımız. Kafkas genellikle Iğdır ve Kars yöresine özgü bir danstır. Halay özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da icra edilir. Bengi genellikle Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'de oynanır. Hora çoğunlukla Trakya'da görülür. Ayrıca Trakya karşılaması da çok meşhurdur. Bar özellikle Kuzeydoğu Anadolu bölgesinde icra edilen bir oyundur. Horon, Doğu Karadeniz kıyılarında kemençe ve davul eşliğinde oynanır. Teke zorlatması batı ve güney bölgelerinde oynanır. Misket, Ankara yöresine özgü bir oyundur. Karşılama Trakya'da yoğun olarak görülmektedir. Sorumuz geliyor. Bengi, verdiğim bilgilere göre hangi şehrimize özgü bir danstır? 20 saniye süreniz başladı. Buyurun lütfen. ...10 saniye...

0: Niye kaldı? Birçok dans ismi ve yöre ismi saydım. Bakalım beni dikkatle dinlediniz mi? Buyurun cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: Balıkesir.
0: Balıkesir yanıtını verdi Ali Bey. Hande Hanım.
2: Balıkesir.
0: Orhan Bey.
1: Kırklareli.
0: Kırklareli dediniz. Ben hiç Kırklareli dedim mi?
1: Demediniz, ben karıştırdım.
0: Ben hiç dediğimi hatırlamadım, o yüzden bir evet. Yani bir bakayım dedim, dememişim. Evet. Eda Hanım?
3: Ben hatırlayamadım maalesef.
0: Siz hatırlayamadınız. İki Balıkesir var, bir Kırklareli var, bir de yanıt yok. Acaba ben ne demişim? Bengi genellikle Marmara'nın güneyinde, özellikle Balıkesir'de oynanır. Balıkesir doğru yanıtı tabii ki. Ali Bey ve Hande Hanım cevapları doğru. Böylelikle puanları da bölüştünüz. Sizler herhangi bir yörenin oyununu bilir misiniz peki?
1: Ya benim halk oyunlarıyla pek...
0: Hiç yok mu?
1: Hiç gibi bir şey. Hatta kendi düğünümde bile oynayamadım.
0: Siz evliydiniz değil mi?
1: Evliyim. Kaan isminde çocuğum var. Buradan Allah eşime ve oğluma selamlarımı gönderiyorum.
0: Düğünde oynamadınız mı?
1: Yani idareten hani idare ederler
0: adet
1: ya.
0: Adet yerini bulsun evet. Diye hadi şöyle şöyle bir yapalım evet. Falan dediniz herhalde.
1: Onda da sonra izledim kendime güldüm yani.
0: Beceremiyorsunuz.
1: Beceremiyorum.
0: Ben de ilkokuldayken halk oyunları ekibindeydim. Elazığ'da okumuştum ben ilkokulu ve Dumlupınar İlkokulu'nun halk oyunları ekibinde. Aynı zamanda ekip başı da oldum. Birçok oyunu o yöreye ait olan Güneydoğu Anadolu bölgesi ya da Doğu Anadolu bölgesinin birçok aslında oyunlarında da hakimimdir. İşte halay olsun, çaydaçıra olsun. Bilir misiniz çaydaçıra?
4: Elazığ yöresinde.
0: Elazığ yöresinde çaydaçıra. Hiç duydunuz mu bunu?
2: Evet, duydum.
0: Evet, çok meşhurdur. Onu da oynuyorduk. Halay da çekiyorduk. Altıncı sorumuzdu yöresel danslar. Ve geçelim şimdi dikkat kategorisindeki yeni sorumuza. Konu başlığımızı görüyoruz.

0: Amerika'nın ilk ulusal parklarından Büyük Kanyon, Arizona eyaletindedir. Dünyadaki en eski ve en büyük jeolojik oluşumlardan biridir. Kanyonun uzunluğu 466 kilometredir. Genişliği 29 kilometre, derinliği 1.9 kilometreye ulaşır. Kanyonun Colorado Irmağı'nın hareketleri sonucu 2 milyar yılda oluştuğu düşünülmektedir. Kanyon binlerce yıldır Amerikan yerlisi Kızılderililere de ev sahipliği yapmaktadır. Bu bölgede Kızılderililerin çalı ve çamurdan yaptıkları tipi adındaki çadırlarını görmek mümkündür. Kanyonun hayranlarından olan Başkan Theodore Roosevelt de avlanmak için sık sık buraya gelirdi. Sorumuz gelsin. Büyük Kanyon'daki Kızılderililerin yaptıkları çadırların ismi nedir? 20 saniye süreniz başladı. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda 7. soru, 2000 puan değerinde bir soru. 5 saniye süre kaldı. Cevapları görüyorum. Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: Tipo.
0: Tipo. Hande Hanım.
2: Tipi.
0: Tipi diyor. Orhan Bey.
3: Ben de tipo olarak duydum.
0: Siz de tipi olarak duydunuz.
2: Ben de tipe olarak duydum.
0: Tipe olarak duydunuz. Evet. Şimdi bir tipo var. İki tane tipi var. Bir tane de tipe var. Kritik bir an. Ve... Yedinci sorumuzda acaba ben ne demişim? Bir izleyelim. Cevap soruda. Bu bölgede Kızılderililerin çalı ve çamurdan yaptıkları tipi adındaki çadırlarını görmek mümkündür. Cevap soruda. Tipi doğru cevaptı. Hande Hanım ve Orhan Bey puanları paylaşıyor. Ben de duyunca rahatladım. Neden? Çünkü... Hem Ali Bey'in hem Eda Hanım'ın söylemlerinden sonra kendimden bir anda şüphe ettim. Çünkü ben de soruları ilk defa görüyorum ve burada okuyorum. Bazen gördüğünüzü farklı bir şekilde okumak da mümkün. Acaba dedim yani tipo mu dedim, tipe mi dedim diye. Ama sizler de duydunuz. Tipi demişim. Ki Hande Hanım ve Orhan Bey de puanları almış oldu böylelikle. Yedinci sorumuz bitti efendim. Şimdi İkinci etabın son sorusu, yani 2000 puan değerindeki son sorumuzla karşılaşacaksınız. Önce konu başlığımızı görüyoruz. Ünlü sanatçılar ve vokalistleri. Bakalım kimlermiş bunlar? Hande Yener müzik hayatına Sezen Aksu'ya vokal yaparak başladı. Aşkın Nur Yengi ise Sezen Aksu, onunla Tunç Orkestrası'nda sanat hayatına giriş yaptı. Levent Yüksel, Sertab Erener ve Işın Karaca da Sezen Aksu'nun vokalistliğini yapan isimlerdi. Emre Altuğ, 90'lı yıllarda dönemin ünlü sanatçılarından Sezen Aksu, Nilüfer, Sertab Erener ve Levent Yüksel'e vokalistlik yaptı. Sıla ve Bengü, Kenan Doğulu'nun eski vokalistlerindendi. Fuat Güner ve Masar Alanson, Barış Manço'nun solist olduğu Kaygısızlar grubunun vokalistliğini yaptı. Murat Boz, Tarkan'ın vokalistlerinden biriydi. Günümüzde şarkıları dillerden düşmeyen Simge Sağ'ın geçmişte Gülşen, Yaşar ve Serdar Ortaç'a vokalistlik yapmıştır. Sorumuz gelsin. Az önce size verdiğim bilgilere göre Kenan Doğulu'nun vokalistliğini yapan sanatçılar kimlerdir? 20 saniyelik süreniz başladı. Dikkat kategorisi 2000 puan değerindeki son sorumuz. 5 saniye süre. Süre bitmeden yarışmacılarımız cevaplarını yazdılar. Buyurun lütfen. Sıla Mabel Matiz. Hande Hanım.
2: Sıla'dan eminim. Maalesef diğerinden ben de emin değilim, Gülşen'den.
0: Siz Sıla ve Gülşen dediniz. Orhan Bey?
3: Cevap yok, ben hatırlayamadım.
0: O kadar çok isim söyledim, evet. Ki o yüzden...
3: Zaten müzikle aram çok iyi değil biliyorsunuz, oyunlarla falan.
0: Eda Hanım?
2: Ben de tamamıyla emin olmadan Bengü dedim.
0: siz de Bengü yanıtını verdiniz. Şimdi bir Bengü var, bir boş cevap var. Sıla ve Gülşen, Sıla ve Mabel Matiz olacaktı aslında bir de. Onu da söyleyeyim.
1: Evet.
0: Ali Bey, Hande Hanım iki isim yazmışlar. Eda Hanım tek isim yazmışlar. Acaba ben ne demişim? Bir görelim lütfen. Sıla ve Bengü, Kenan Doğulu'nun eski vokalistlerindendi. Sıla ve Bengü, Eda Hanım birini yakaladı. Hande Hanım ve Ali Bey birini yakaladı ama hepsini birleştirmek mümkün olmadı. Böylelikle puan veremiyorum sizlere.
4: Yarımşar puan alamıyor muyuz?
0: Yarımşar puan, güzel Eda Hanım. Keşke yarımşar puan sizin gidişatınız adına bir şeyleri değiştirebilseydi. Keşke. Üçüncü etap ama çok kritik biliyorsunuz. Çünkü her bir sorunun değeri 3000 puan. En sevdiğiniz şarkıcı var mı? En çok şu sanatçının şarkılarını dinlerim dediğiniz var mı bir isim?
4: Ben genel anlamda şarkı dinlemeyi çok seviyorum. Yıldız Tilbe'nin şarkılarını ama özellikle çok seviyorum.
0: Çocuklar peki dinletiyor musunuz
4: bizi? Dinletiyorum sık sık.
0: Nasıl?
4: Çok eğleniyorlar
0: zaten. Şimdi ben de yeni bir babayım biliyorsunuz.
4: Evet.
0: Yeni evladım oldu.
4: Allah bağışlasın.
0: Mümkün olduğu kadar eşime yardımcı olmaya çalışıyorum Seyhan'a bu konuda. Size eşiniz nasıl destek verdi bebekleri büyütürken?
4: Çok yardımcı oluyor gerçekten. Yani şu an o çalışıyor, ben evdeyim. Ama eve geldiği zaman özellikle büyük oğlumla çok fazlasıyla ilgileniyor. Yani ben biraz daha o geldikten sonra küçük oğlumla ilgilenmeye başlıyorum. O biraz daha büyük oğlumla oynamaya, onunla ilgilenmeye geçiyor.
0: İlk günlerle bize vereceğiniz tavsiye var mı?
4: Yani şu an çok küçükler. Hani şu an size verebileceğim bir tavsiye maalesef yok. Annenin yükünü ne kadar azaltırsanız onun için o kadar iyi olur.
0: Evet, son puan durumuna bakalım isterseniz. Hande Hanım, yeni yarışmacımız, kendisi psikolog olmayı hedefliyor. Şu anda bir öğrenci ve 3. sınıfta okuyor.

İyi başladı, iyi götürüyor. 5350 puanla lider durumda. Orhan Bey 2350 puanla ikinci sırada. Ali Bey 1850 ve dün beraber finalde yarıştığımız Eda Hanım bu akşam iyi bir performans ortaya koyamadı. Şu ana kadar 500 puan toplayabildi sadece. Üçüncü etaba geçiş yapıyoruz. Cevap soruda üçüncü etapla, yani akıl oyunu etabıyla devam ediyor. Yine 4 soru yönelteceğim. Bu kez her bir sorunun değeri 3000 puan. Bir yarışmacımız bildiği takdirde 6000 puan kazanabilecek. Şu ana kadar gördük ki bu etap yarışmanın gidişatını, lideri, eleneni çok ciddi bir şekilde etkiledi. Özellikle 4 soru içerisinde en az puan alan finale kadar adını yazdırma başarısı bile gösterdi. Üçüncü etapta başarılar diliyorum ve işte bu etabın ilk sorusunun konu başlığı geliyor.

0: Konu başlığımız ehliyet. Beni lütfen dikkatle dinleyin. Ehliyet almak için gerekli olan minimum yaş sınırı ehliyet sınıflarına göre değişiyor. Eğer traktör kullanmak istiyorsanız ehliyet sınıfınızın F, yaşınızın minimum 18 olması gerekiyor. Şayet 21 yaşındaysanız ve kamyon kullanmak istiyorsanız C sınıfı ehliyet almalısınız. Otomobil kullanmak için gereken ehliyet sınıfı B, yaş sınırı 18. Otobüs kullanmak isteyenler 24 yaşını beklemek zorunda. Otobüs için gereken D sınıfı ehliyet. İş makinelerini G sınıfı ehliyet sahipleri kullanabiliyor. Ehliyet almak için 18 yaş yeterli. A1 sınıfı ehliyet sahipleri 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabiliyor. Bu ehliyeti almak için en az 16 yaşında olmalısınız. Sorumuz geliyor. F ve D sınıfı ehliyet almak isteyenlerin minimum yaş sınırlarının toplamı kaçtır? Minimum yaş sınırlarının toplamı kaçtır? 20 saniyeniz başladı. F ve D sınıfı. Toplamını istiyorum sizden. Bir kez daha vurguluyorum. Süreniz bitti. 4 yarışmacımızın cevabını göreyim lütfen. Ali Bey.
1: 32.
0: Neyle neyi toplayarak 32'yi buldunuz?
1: Onu sormayın. Toplayamamışım.
0: 24 18 24 18 yanlış görüyorum.
1: Evet, 24 18'i toplayamamışım.
0: Toplayamamışsınız.
1: Son dakikada silemedim yani.
0: Peki Hande Hanım.
2: 24 ve 18. D tipi 24, F tipi 18, 42.
0: 42'yi buldunuz oradan yola çıkarak. Peki Orhan Bey.
3: 45.
0: 45 yanıtını verdiniz siz.
3: 21 ve 24 olarak aklımda kalmış.
0: 21, 24 ve Eda Hanım.
4: Ben 39 olarak 21 ve 18'i toplayarak.
0: 21 ve 18 olarak hesapladınız. Buradan da 39'u buldunuz. Şimdi 32 var, 42 var, 45 var, 39 var. 4 yarışmacımızın da farklı yanıtlar verdiğini görüyorum. Ya biri doğru ise 6000 puan kazanacak. Ya da hiçbirinize puan veremeyeceğim. Üçüncü etaptayız. Üçüncü etapında ilk sorusunun doğru yanıtı geliyor ekrana. 42 doğru yanıt ve Hande Hanım 11.350 puana ulaşıyor. Çünkü tek başına doğru cevabı verdi ve 6.000 puan kazandı. Tebrik ediyorum Hande Hanım.
2: Teşekkür ederim.
0: Mesleğinizin bu başarıdaki acaba etkisi nedir?
2: İstediğim mesleği bulana kadar çok yol geldim aslında. Biraz sanırım o deneyimlerin etkisi var bunda. Bu şekilde diyebilirim.
0: Ehliyetiniz var mı?
2: Ehliyetim yok. Araba

0: Kullanmaktan biraz korkuyorum.
1: Neden?
0: Yani biraz kaygı problemim var o konuda. Hayvana ya da çocuğa çarpmak konusunda biraz endişeliyim. O yüzden çok istediğim bir şey değil ehliyet almak.
1: Bir psikologsunuz, yani psikolog olacaksınız
0: Evet,
1: okulu
0: umarım.
1: bitirdikten sonra.

0: oluyorlar. Timpani. Bir duyabilir miyiz? Glissandolu bir... Can I have a glissando note? Bununla onca çaba ait. Yani çok var. Yani... Klasik müzik nereye gidiyor?
1: Cem Yılmaz'la beraber senfoni orkestraları, buradan ustaya da selamlarımızı iletelim bir kez daha. Bakalım acaba bu başlığın içerisindeki içerikte ne varmış? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 1826'da 2. Mahmut devrinde kuruldu. Mızıkai Humayum adı verilen topluluk orkestranın temelini oluşturuyordu. Bilkent Senfoni Orkestrası 1993'te Bilkent Üniversitesi'nin özgün bir sanat projesi olarak kuruldu. Orkestra 53 seçkin sanatçıdan oluşmaktadır. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Cemal Reşit Rey'in yönetiminde 1945'te kuruldu. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın temelleri 1975'te bir oda müziği topluluğuyla atıldı. 78 kişilik sanatçı kadrosuyla ülkemizin en büyük sanat kurumlarından birisidir. Sorumuz geliyor. İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan kaç yıl sonra kurulmuştur? 20 saniye süreniz başladı.

0: süremiz 1500 TL. 10. sorudayız. 3000 puan değerinde bir soru bu. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey?
1: 5.
0: Ali Bey'in yanıtı 5. Hande Hanım?
2: 41. Bilmiyorum, yanıtı unuttum. Tarihleri.
0: Orhan Bey?
1: 46.
0: 46 yanıtını verdiniz siz. Eda Hanım?
3: 10.
0: İzmir Devlet Senfoni Orkestrası, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'ndan kaç yıl sonra kurulmuştur? Sorumuz buydu. Şu anda 4 tane farklı yanıt görüyorum yine az önceki gibi. Acaba biriniz kazanacak mı? Ve tam 6000 puan mı kazanacak, yoksa puan veremeyecek miyiz? Cevabımızı görelim. 30 doğru cevap olacaktı. Maalesef 4 yarışmacımız da bu fırsatı değerlendiremedi. Eğer biriniz doğru yanıt verseydiniz çok önemli bir avantaja sahip olabilirdiniz tabii ki. Bir şey mi söyleyeceksiniz Ali Bey?
1: Düğümleniyorum.
0: Düğümleniyorsunuz. Bugün yani şimdi puanınıza bakıyorum. Yani nerede dünkü Ali Bey? Nerede önceki günkü Ali Bey? Şapkayı taktı, tişörtü giydi. Ama
1: yaramadı.
0: Bilgiler evde kaldı.
1: Evet. Maalesef. Son iki soru inşallah.
0: Eda Hanım.
3: 40.945'i hatırladım. Ama 75 mi 55 mi orasından emin olamadığım için 10 yıl yazdım.
0: Kaç puanda olduğunuzu biliyor şey musunuz yok. Peki?
3: Biliyorum, maalesef bilmez olaydım.
0: 500 puandasınız.
3: Evet.
0: Ya beni de gerçekten çok şaşırttınız. Dünkü performansın ardından bugün...
3: İçler acısı.
0: Sizi tanımakta çok zorlanıyorum.
3: Kesinlikle, ben de öyle düşünüyorum.
0: Şimdi 10 soru geride kaldı. 11-12 final öncesi. 3000-3000. Yani bir kişi kazanma ihtimali zaman zaman oluyor. Bir anda yarışmanın seyrini değiştirebilmeniz için Eda Hanım, tek başınıza kalan iki tane soruyu bilmeniz lazım ki ancak finale çıkabilirsiniz. Böyle bir ihtimal var matematiksel açıdan. Acaba bunu başarabilecek misiniz? Yoksa başka bir yarışmacı mı bu akşam finalde benimle olacak? İşte 11. sorumuzun konu başlığı. Kadın erkek farkı kategorimizin konumuzun başlığı. Erkeklerin vücudunda 4,5, kadınlarda ise 3,6 litre kan vardır. Erkeklerde kadınlarınınkin yarısı kadar yağ dokusu vardır. Kadınlarda yağ dokusu vücudun %27'sini oluşturur.

0: Bu oran erkeklerde %15'tir. Ancak kadınlar derilerinin altındaki yağ tabakası nedeniyle daha iyi yüzerler. Kadınların işitme ve koklama duyuları daha güçlüdür. Buna karşılık erkekler ışığa karşı daha hassastır, gözleri ayrıntıları daha iyi seçer. Kadınlar erkeklerden 5 kat daha fazla ağlarlar. Bir erkeğin günlük kalori ihtiyacı 2500 iken kadınınki 2000 kaloridir. Erkek beyni kadından %14 daha ağırdır. Sorumuz geliyor. Verdiğimiz bilgilere göre bir erkeğin bir haftalık kalori ihtiyacı nedir? 20 saniyeniz başladı. ...10 saniye kaldı. Süre bitti. Yarışmanın kaderini her an belirleyebilecek bir sorudayız. Cevapları göreyim lütfen. Ali Bey.
1: 17.500.
0: 17.500'e nasıl ulaştınız?
1: Vallahi sizin şu an ne dediğinizi bile tam çıkartamadım. 2005'te çarptım, bir haftalık 7'ye çarptım. Bayağı bir karıştırdım yani.
0: Ama o 7500'ü evet. Buldum diyorsunuz.
1: Nasıl buldum da bilmiyorum.
0: Hande Hanım, siz de aynı yanıtı vermişsiniz.
2: Evet.
0: Siz nasıl ulaştınız?
2: Bir günlük 2500 dediniz, bir haftayı soruyordu. 7 ile çarptım.
0: Oradan 17500 dediniz. Orhan Bey?
3: 17500.
0: Siz de aynı yanıtı verdiniz. Eda Hanım?
4: Aynı şekilde 17500.
0: Yanında da hatta sağlaması da var diyorsunuz. 2500 çarpı 7 yapmışsınız. 4 tane 17500 yanıtı var. Acaba puanlar bölüşülecek mi? Yoksa kimseye puan veremeyecek miyiz? Buyurun cevabı görelim. 17500 11. sorunun doğru yanıtıydı. Ve 4 yarışmacımızın önünde yeşil ışık yandı. Son final sorusu öncesindeki yani 12. soruya gelmeden puanlara bakarsak eğer 12.100 puandasınız Hande Hanım.
2: Evet.
0: Orhan Bey 3.100 puanda, Ali Bey 2.600 puanda, Eda Hanım 1.250 puanda. Hande Hanım son soruyu yani 12. soruyu bilmeseniz dahi, başka bir yarışmacı tek başına bilse dahi adınızı finale yazdırdınız. Tebrik ediyorum şimdiden.
2: Teşekkür ederim.
0: 12.100 diğer yarışmacılarımızın üzerine 6.000 koysak dahi size yetişemeyeceği matematiksel olarak ortada. Ve tıpkı dün Eda Hanım sizin gibi yeni yarışmacımızdı. Aynı performans, daha iyiydi hatta performansı ve öncesinde finale çıkmıştı ama son soru gideni belli edecek. Finalist belli ama bir yarışmacımıza veda edeceğiz. Diğer iki yarışmacımız da yoluna devam edecek. Şu anda matematiksel olarak üçünüzün de gitme ihtimali var. Ali Bey de gidebilir. Eda Hanım da gidebilir. Orhan Bey de gidebilir. Bakalım kim gidecek? İşte 12. sorunun konu başlığı.

0: Her sporcu olimpiyatta yer almayı hayal eder. Spor tarihinin en büyük organizasyonu olimpiyatlarla ilgili bir soru geliyor. 1988 olimpiyatları Seul'de, 1992 olimpiyatları Barcelona'da, 1996 olimpiyat oyunları Atlanta'da, 2000 olimpiyatları Sydney'de, 2004 olimpiyatları Atina'da, 2008 olimpiyatları Pekin'de, 2012 olimpiyatları Londra'da, 2016 olimpiyatları Rio'da, 2020 olimpiyatları Tokyo'da düzenlendi. Sorumuz geliyor. Londra olimpiyatları Atlanta olimpiyatlarından kaç yıl sonra düzenlenmiştir? Buyurun, süreniz başladı. Londra olimpiyatları Atlanta olimpiyatlarından kaç yıl sonra düzenlendi? Süremiz sona erdi. Bu yazda Tokyo'da olimpiyatlar vardı. Sporcularımız da biliyorsunuz çok başarılı bir organizasyonda yer aldılar. Toplam kaç madalya kazandığımızı hatırlayan var mı?
1: 4 ya da 5 diye hatırlıyorum.
0: Ben söyleyeyim o halde. 1948'deki olimpiyatlardan sonra en başarılı olimpiyatımızdı bizim. 2 altın, 2 gümüş, 9 bronz madalya, 13. Ve olimpiyatlar tarihinde en fazla madalya aldığımız bir olimpiyat oyunlarında geride bıraktık. Sporcularımız 6 ayrı branşta kazandılar ve bir rekor kırdılar aynı zamanda. Buradan oraya gidip katılmak da çok kıymetli. Madalyalarla beraber bizlere bu gururu yaşatan sporcularımıza da bir alkışlayalım mı? Daha nice olimpiyatlarda nice başarılar dileyelim ve cevapları görelim. Buyurun lütfen. Ali Bey.
1: 16.
0: Ali Bey'in yanıtı 16. Hande Hanım.
2: 16.
0: Aynı yanıtı verdiniz siz de. Orhan Bey.
1: 16.
0: Ve Eda Hanım.
3: 12.
0: 12. 3 tane 16 var. 1 tane 12. Siz nasıl ulaştınız 12'ye?
3: Ben 3 sonrası yani aradaki fark 16 diye, 12 diye hatırladım. Belki
0: Londra
3: bir tane kaçırmış olabilirim.
0: Londra hatırlıyor musunuz?
3: Şu an inanın hatırlamıyorum.
0: Hatırlamıyorsunuz. 2012 idi. Atlanta'yı?
1: 96.
0: Hatırlamıyorsunuz. Hatırlayan var
1: 96.
0: mı?
2: 96.
0: 96. Bakalım puanları 3'e mi böleceğiz? Yoksa Eda Hanım mı bilecek? Ya da hiçbirinize puan veremeyecek miyiz? Cevabı görelim lütfen. 16 tabii ki doğru yanıttı. Atlanta Olimpiyatları 1996'da ve böylelikle sadece Eda Hanım'a buradan puan veremiyoruz. Eda Hanım, size veda ediyoruz.
3: Maalesef.
0: Yani dün 5000 lira kazandınız. Final sorusuna doğru yanıt verdiniz. Çok iyi bir performans ortaya koydunuz ama bundan sonraki süreçte size ailenizle birlikte mutluluklar diliyoruz.
3: Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Eşinize de selamlarımızı ve saygılarımızı iletelim. Çocuklarınıza da Allah uzun ömürler versin.
3: Amin. Sağ olun. Cümlemizin inşallah.
0: Hande Hanım, bu akşam sizinle ilk kez tanıştık.
2: Evet.
0: Ve finalist oldunuz. Toplam 13.100 puanla dakikalar sonra karşılıklı yarışacağız. 5.000 lira para ödülü için.
2: Evet.
0: Orhan Bey ve Ali Bey ile yarın tekrar birlikte olacağız. Onlarla da görüşmek üzere. Dünyanın en çok bilgi veren yarışması cevap soruda final etabıyla yeni bir isimle devam ediyor. Karşımda birazdan Hande Hanım olacak. Cevap soruda, cevap soruda. 360 ekranlarında final anı. Cevap sorudanın en son sorusu ve final sorusu olacak. Karşımda da yeni yarışmacımız Hande Hanım var. Sizi bu akşam ilk kez tanıdık. 25 yaşında bir öğrenci kendisi. Psikoloji okuyor, psikolog olmayı hedefliyor. 3. sınıf öğrencisi. Bu yarışmaya peki nasıl katıldı Hande?
2: Bu yarışmaya erkek arkadaşım başvuralım dedi hep beraber. Hep birlikte başvurduk. Onun sayesinde haberim oldu. Başvurdum ve kabul edildim. Çok da mutluyum burada olmaktan.
0: Gelmeden önce hangi etabın senin için bir avantaj olacağını düşünüyordun?
2: İlk kısmın düşünüyordum ama puanı az olduğu için hani çok da olmayabilir dedim. Dikkatimin iyi olduğunu düşünüyorum. İkinci kısım orada devreye giriyor. Yani ikinci kısımda puan toplarım diye düşünmüştüm.
0: Hande Hanım, 5000 lira para ödülümüz var finalde. Evet. Fakat ben size iki ayrı seçenekle sunacağım. Birincisi, soruya yanıt verebilir, doğru ise 5000 lirayı kazanabilirsiniz. Yanlış ise o zaman size veda edeceğiz. Hı hı. Ancak bir başka yol var ki kasaya 1000 lira koyabilir. Bu da cevap vermeme hakkınızı kullanmış olduğunuz anlamına gelir. Yarın tekrar sizinle birlikte olabiliriz. Hı hı. Final için hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 5000 lirayı kazandığınız takdirde yapacağınız herhangi bir şey var mı ilk etapta? Evden gelirken kazanırsam şunu yaparım diye bir planlamanız var mı?
2: Antalya'ya gideceğim. Büyüdüğüm şehre çok özledim. Onu düşünüyorum. Yani aklımda şu sıralar hep o var.
0: Bakalım 5000 lirayı kazanıp planladığı Antalya seyahatini gerçekleştirebilecek mi Hande Hanım? Final sorumuzun konu başlığı geliyor.

İstanbul'un fethi konu başlığımız. Beni lütfen dikkatli dinleyin Hande Hanım. Tarih 29 Mayıs 1453. İstanbul kuşatmasının 53. günü. O sabah Osmanlı ordusu saldırıya yoğun top ateşiyle başladı. Çarpışmalar uzun süre devam etti. Ulubatlı Hasan adlı bir yeniçeri aldığı 40 ok darbesine rağmen Osmanlı sancağını surlara dikmeyi başardı. Ateşlenen Osmanlı ordusu o güne kadar başarılamayanı başardı ve surları aştı. İstanbul artık Türklerindi. Henüz 21 yaşında olan Sultan II. Mehmet, Fatih Sultan Mehmet adıyla anılmaya başlandı. 1058 yıllık Doğu Roma İmparatorluğu yok oldu. Orta Çağ kapandı ve Fransız İhtilali'ne kadar sürecek yeni çağ başladı. İstanbul'u fetheden padişah Fatih Sultan Mehmet hastalanarak 1481 yılında vefat etti. 5000 lira değerindeki final sorumuz geliyor. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında vefat etmiştir? 20 saniye süre başladı.

0: süren bitti. Hı hı. Ve kalemi de koydun. Fatih Sultan Mehmet kaç yaşında vefat etmiştir diye sordum. Az önce söylediklerimi tekrar hatırlatayım. Soruya yanıt verme hakkını kullanabilirsin. Doğru ise zaten hiçbir sorun yok. Bizimle yarın da devam edeceksin. Üstelik 5000 lirayı kazanmış olarak yarın buraya geleceksin. Yanlış ise sana burada veda etmek zorunda kalacağız. Ancak ben cevabımdan emin değilim ya da bilmiyorum diyerek cevap vermeme hakkını kullanarak 1000 TL'yi kasaya koyup yarın yeniden bizimle birlikte yarışabilirsin. Şimdi hazırsan eğer soruyorum. Final sorumuza cevap verecek misin?
1: Hayır.
0: Hayır diyorsun. Yani 1000 lirayı kasaya koyarak ben yarın burada tekrar olmak istiyorum diyorsun.
1: Evet.
0: Var mı aklında hiçbir yanıt?
1: Yanıtı biliyorum büyük ihtimalle. Fakat kafamda hesaplar yaparken kaçırdım. Yani kaçırmadım biliyorum ama emin değilim. Yarın da burada olmak istiyorum. O yüzden yanıt vermek istemiyorum.
0: Aklında var ama bir şeyler evet. Var aklında. Peki söylemek ister misin? Belki de aslında o yaş tahminin doğru olabilir. Sen şu anda zaten 1000 lirayı kasaya koyduk. Önünde hı-hı. de 1000 lira yazıyor. Evet. Yarın bizimle birliktesin. O konuda herhangi bir sorun yok. Hı-hı. Nedir tahminin?
1: 1453'te 21 yaşındaydı. Yanlış hatırlamıyorsam 1481 yılında vefat etti.
0: Doğru.
1: Tamam. O 1481'den emin olamadığım için orada bıraktım zaten.
0: Yani sen aslında iki tarihi de doğru olarak bildin. Ama son 1481 vefat ettiği tarihten emin olamadığın için
1: evet.
0: O yüzden cevap vermeme hakkını kullandın. Hande Hanım yarın bizimle birlikte olacak. Üstelik kasada 1000 lirasıyla birlikte yine yarışacak. Bugün kendisini tanıtacak.

0: aldık. Müthiş bir performans ortaya koydu. Finale kadar geldi. Bir tahmini var. O tahminler aslında verdiği tarihlerle örtüştü. Cevabı görelim. 49 yani 1453'ten evet. ve 1481'den yola çıkarak az önce verdiğiniz tarihleri kendiniz kafanızda hesapladınız. Evet. Ama emin olamadığınız için bize yanıt vermediniz. Sağlık olsun diyelim. Önemli olan yarın tekrar burada olmanız tabii ki.
1: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
3: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
1: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
2: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
2: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para.
6: Sen mi öldürdün?
2: Evet.
7: İtham ediyorum. Bugün 13.45'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
6: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
3: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
3: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
3: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
4: Ben.
5: Botanik. Abacus.
2: Kasa.
6: Marul.
2: Kumbara.
3: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
7: Süper Kumbara.
8: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla karşınızdayım efendim. Biliyorsunuz ki ben her gün bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün ne yapacağım, neredeyim? Dolapdere'de koltuk döşemeciye geldim. Bakalım bana ne iş yaptıracaklar? Sezai Usta beni sabırsızlıkla bekliyor. Buyurun yanına gidelim ve başlayalım.
1: Tuğba koltuk döşeme işini nasıl yapamayacağını hepimize göstermek üzere yola çıkıyor.
0: Evet, ustamın yanına geldim. Sezai Över, yılların ustası efendim. Merhaba, hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. Umarım bugün benden memnun kalırsınız bir çırak olarak.
2: İnşallah Tuğba Hanım.
0: Efendim ben bugün koltuk döşemeye, böyle sandalye döşemeye geldim. Efendim şu anda siz burada bir işleme başlamışsınız. Bu
2: evet.
0: Koltuk yatak başlığı mı?
2: Bu yatak başlığı efendim.
0: Bunlara düğme dikiliyor değil mi şu anda?
2: Evet.
0: Bitmek üzere.
2: Evet, bitmek üzere.
0: Bitmeden bir yerinden yetiştim ben. Hadi başlayalım o zaman. İğnesi de bir hayli korkutucu. Önce siz bana bir tane gösterin.
2: Buradan,
0: kesin ben sonra yaparım
2: zaten. Buradan takıyorsunuz.
0: Evet.
2: Alttan çekiyorsunuz iğneyi.
0: Çektim.
2: Çekin.
0: Tamam.
2: Sonuna kadar çekiyorsunuz.
0: Çektim
2: çekin,
0: usta.
2: Çekin. Bakın burada altta bir delik daha var. Oradan çıkartıyorsunuz.
0: Şuradan.
1: Aman Sezai Usta dikkat edin.
0: Doğru yerden mi verdik?
2: Doğru.
0: Düşüyordum. Evet.
2: Çekiyorsunuz tekrar.
0: Sar makarayı, sar.
2: Sonuna kadar gerdirdik.
0: Tamam
2: düğmeyi
0: usta.
2: Düğmeyi takıyorsunuz.
0: Normal düğme diker gibi aslında
2: evet,
0: ama.
2: Evet, evet, evet.
0: Mantık aynı.
2: Evet.
0: Hop. Tamam.
2: Şimdi bunu
0: tekrar
2: şu
0: buradan.
2: İpi gerdirerek, bunu gerdirip onu takıyorsunuz tekrar. İğneyi geçiriyorsunuz.
0: Ha şey,
2: aşağıya.
0: Şuradan.
2: Evet.
0: Geri.
2: Hı-hı.
0: Tamam.
2: Alttan alıyorsunuz.
0: Şöyle.
2: Evet. Düğmeyi buradan tutun.
0: Ha bir dakika. Ne oldu ustam?
2: Şöyle.
0: Ha tamam.
2: Tutun elinizle. Gerdiriyorsunuz.
0: İp kopmaz değil mi?
2: Tamam şu anda tamam.
0: Tamam.
2: Tekrar buraya geliyorsunuz.
0: Alttan mı?
2: Evet. Alttan üstten.
0: Şurası mı acaba? Arkadaşlar bunun sevgili seyirciler. Şurası mı acaba doğru nokta? Elinize batırmayın.
2: Şuralarda olmaz.
0: Ha,
2: şurada
0: tamam.
2: Bak.
1: Ben de ondan korkuyorum Tuğba.
2: Yanlış oldu. Tuğba Hanım.
0: Yanlış mı?
2: Evet. Aynı yerden takıyorsunuz ama yanlış yerden çıktı. Tam dik olarak kullanıyorsunuz.
0: Şöyle.
2: Tamam. Neyse idare eder.
0: Tamam.
1: Ustamız sendeki başarısızlığı fark etti Tuğba.
2: Yok onu koymayın oraya.
0: Nereye ustam?
2: Siz iğneyi takın tekrar.
0: Ha.
2: Bir elinizle bunu tutun.
1: Düğme dahi dikemiyorsun Tuğba. Bravo sana.
0: Ta ta ta tam. Oh. Şimdi ustanın yanında çalışınca insan ister istemez geriliyor.
2: Strese giriyor.
0: Evet. Strese giriyorum yanlış bir şey yapacağım diye.
2: Tekrar buraya geliyoruz.
0: Hadi buyurun başlayalım.
1: Sezai ustacığım, mesele sizin Tuğba'nın yanında olmuş olmanız değil. Bakmayın öyle söylediğine. Her işte böyledir Tuğba.
0: Siz tek çalışıyorsunuz değil mi?
2: Evet, tek çalışıyorum.
0: Maşallah ya. Ben size bazen boş zamanlarında gelip yardımcı olurum.
2: Olabilir.
1: Hiç iyi bir fikir değil Sezai Usta. Siz yalnız daha iyisiniz, inanın bana.
2: İşlem bitti.
0: Bitti mi? Bitti.
2: Elinize sağlık.
0: Teşekkür
2: ederim.
0: Şimdi
2: alttan bunu düğüm yapmamız gerekiyor.
0: Ah, ustam bitti.
2: Ha, burası, dur, bu olmamış.
0: Olmamış mı?
2: Tuğba Hanım.
0: Aa.
2: Evet, şimdi olur.
0: Olduğu kadar değil mi?
2: Düzelteceğiz.
1: Normal olmamasına şaşırmamak lazım.
0: İnşallah karıştırma.
1: Sen asıl eksiksiz, hatasız bir defada yapabilsen şaşırırdık Tuğba.
0: Ah.
2: Tamam, fark etmez.
0: Tam sonuna geldim, patladım.
2: Buradan alın. Tamam.
0: Bitti mi?
2: İşlem tamam.
0: Ay. Sanki çok yorulmuşum gibi.
2: Bir tane de burada var.
0: Orada da mı var? Tamam ustam, yaparım onu da.
1: Üç düğme yaptın, ikisi yanlış oldu Tuğba. Gerçekten hem hayret ediyorum, hem şaşırıyorum, hem de mahcup oluyorum. Senin adına ve ekibimiz adına. Nasıl bu kadar kolay işlerde bu kadar basit hatalar yapıyor, başarısız oluyor ve ısrarla nasıl hala her işi kolay sanıyorsun diye.
0: Evet efendim, Sezai Usta'ya ben birkaç düğme dikiminde yardımcı oldum. Tamamlamak üzereydi. Dur dedim usta, ben yapacağım geri kalanını, değil mi?
2: Evet.
0: En azından küçük de olsa bir katkı sağlamış ve bu işi de öğrenmiş oldum ustam. Şimdi bana ne yaptıracaksın?
2: Sandalye yapacağız.
0: Gerçekten
2: sandalye
0: mi?
2: Sandalye koltuk döşemesi.
0: Aa, bana güveniyor musunuz bu konuda?
2: Güveniyorum tabii, niye güvenmeyeyim? Çıraklık yaparsınız.
0: Yani olduğu kadar artık o zaman. Hadi geçelim o zaman.
1: Ben hiç güvenmiyorum sana Tuğba bu iş konusunda.
2: Tuğba Hanım, sandalye getirir misiniz?
0: Tamam usta.
2: Onları yapalım.
0: Hangisini yapacağız? Bunu mu?
2: Öbürünü getirin.
0: Şunu.
2: Evet. Süngeri de getirin.
0: Sünger şu mu?
2: Evet.
0: Buna göre keseceğiz ha?
2: Evet. Kesimini yapacak mısınız?
0: Neden olmasın? Neden olmasın yani?
2: Buyurun.
0: Şimdi tam buraya göre mi keseceğim?
2: Ondan 5'er santim büyük kesiyorsunuz.
0: Ha, büyük keseceğim.
2: Evet.
1: Sen kesme, ziyan edeceksin Tuğba.
2: Süngeri götürebilirsiniz.
0: Dükkanınızı dağıtmıyorum inşallah.
2: Yok.
0: Giderken toplarım, söz.
2: Yok.
0: Evet.
2: Şimdi ne yapıyoruz?
0: Ne yapıyoruz? Saçımı kesiyoruz. Ne yapıyoruz usta?
2: Bunun dolgusunu yapacağız.
0: Tamam.
2: Süngerleyeceğiz.
0: Tamam.
2: Orada çuvalın içinde malzemeler var.
1: Tuğba düz yolda yürüyemiyor ki size çıraklık yapsın Sezai Usta.
0: Bundan?
2: Evet.
0: Aa, sert durması için değil mi?
2: Evet. Dolguyu bunlarla yapıyoruz.
0: Aa, bunu kaldıracağım. Değil mi?
2: Onu çakacağız buraya normalde.
0: Tamam. Bu alt malzeme mi olacak?
2: Evet.
0: Bunu üstüne dolduracağız.
2: Onu altına, süngerin altına koyuyoruz.
0: Onu anlamaya çalışıyorum ben. Bunu altına koyacağız.
2: Evet.
1: Ustamızın uzun uğraşlarıyla Tuğba dolgu konusunu anladı nihayet.
0: Tamam.
2: Oradan kesiyorsunuz.
0: Şöyle.
2: 3 santim şuraya kadar.
1: Sezai Usta, Tuğba'da makas varsa siz biraz daha geride durun.
0: Şeyle mi, makineyle mi çakacağım? Makineyle. Tamam, makinem nerede?
2: Makineni getireyim.
0: Hani benim makinem.
1: İşin gücün eğlence Tuğba. Biraz ciddiyet lütfen.
0: Ha, tamam ustam. Ben ciddiyetimi koruyorum. Ne kadar da ciddi bir kız.
2: Şunu buraya getirdiğiniz zaman tabanca değecek buraya.
0: Tamam. Aa, ne değişik işler ya. Programın adı değişik işler. Aa, çok zevkli.
1: Tuğba her durumda, her zor işte mutlaka kendine keyifli gelecek bir şeyler buluyor. Bu kaçınılmaz.
0: Allah Allah ya.
1: Ama sen yine de kullanırken dikkatli ol Tuğba.
0: Korkmayın arkadaşlar.
1: Oyuncak değil elindeki.
0: Bu nedir efendim bu malzeme ustam?
2: Bu kendir sapı.
0: Nereden toplayıp geliyorlar bunları?
2: Bu köylerde ekiliyor bunun özü.
0: Allah Allah.
1: Tuğba dolgu malzemesi olan kendir saplarını dolgu malzemesinden ziyade oyun malzemesi olarak kullanıyor. Sezai ustamız sabırla Tuğba'nın dolgu malzemelerini uygun yere yerleştirmesini bekliyor. Hadi Tuğba, oyunu bırak ve işinle ilgilen lütfen.
0: Sonra?
2: Sonra çakacağız yine. Bir tane daha buraya çak.
0: Çok zevkli ya. Bunu da yapmadım demem yani, değil mi ustam?
2: Bütün meslekleri öğrendiniz o zaman.
0: Elinize dikkat edin ustam, ben acemiyim.
3: Ay
0: ustam, elimi değiştireyim dedim. Zaten boşa sıksam da bir şey olmaz herhalde, değil mi?
2: boşta pek bir şey yapmaz da göze falan gelirse.
0: Ay Allah korusun. Biraz kameraman arkadaşlarım korkuyor ama ayaklarını...
2: Tuba Hanım siz mi çıraksınız, ben mi çırağım?
0: Vallahi ustam biraz öyle oldu sanki ama kusura bakmayın ya. Oyun oynar gibi bana. Bu oyun oldu ya bugün. Ay daha bu köşe varmış. Ben biraz şurada takılayım.
2: İş bitmeden takılmak yok. Tamam bitti.
0: Bitti usta.
2: Kumaşı getirin Tuba Hanım.
0: Tamam. Getirdim ustam.
1: Sıra sandalyemizin kumaşlanma aşamasında.
0: Evet ustam.
2: Çakmaya başlayın.
0: Ya çok tatlısınız. Ben sizi çok sevdim ya. Hem bana kızmıyor, hem güler yüzlü. Hem işi yapalım diye bir an önce bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Daha
2: müşteriye teslim edeceğiz. Yarın bu iş teslim edilmesi gerekiyor Tuba Hanım. Bir an evvel yapmamız gerekiyor.
0: Bunu yarın mı? Yarın mı gidecek bu?
2: Evet, yarın gönderiyoruz.
0: Hemen bu gece sabaha kadar çalışır bunu yetiştiririm size.
1: Tuğba, Sezai Usta'ya yardımcı olmayı iyice benimsedi. Gerekirse sabaha kadar

0: çalışır, işi yetiştiririm diyor ve hepimizi hayrete düşürüyor.
1: Şu parmağın ucu şu faturanın dibinde olacak.
2: Şurası mı?
1: Evet.
2: Oraya çakacağım.
1: Oraya çakacağım.
0: Korkma Tuğba, cesur ol.
1: Olmuyor. Ya.
2: Benim ne yapacağım şaşırdım ya. Evet, böyle zımbalama işlemimiz sona erdi artık.
1: Şimdi kenarlarını kesiyoruz.
0: Zımbalama sonrası kumaşın fazlalıklarını dikkatlice kesmelisin Tuğba.
1: Çileye kaçırmayın.
2: Aa, bir de o var.
1: Tabii, tabii.
2: Ustam o zaman...
1: Mobilyaya kaçırmıyorsunuz.
2: Siz bir deneyin. Deneyin yalnız. Siz bir yapın. Ben mahvedeceğim çünkü onu. Belli oldu. Yok, ben yapamazmışım zaten. Ustam, bana bu işi bırakmamakla çok iyi yaptınız. Çünkü ben onu mahvedecektim şimdi. Yaptığımız tüm çalışmayı bir celsede...
0: Sezai ustamız senin yapamayacağını anladı zaten Tuğba. O nedenle sana bırakmadan kendisi kesti kumaşı.
2: Bitti mi şimdi? Ben konuşurken bitti.
1: Bunun şeridi yapışacak.
0: Biraz dinlen Tuğba. Ne de olsa bütün işi Sezai ustaya yaptırdın.
1: Tuğba Hanım, tabancayı getirir misiniz?
2: Tabancayı derken?
1: Yapıştırma tabancası.
2: Tamam.
1: Açın onu.
2: Bir dakika ustam. Şöyle. Oldu herhalde. Tamam, hazırım.
1: Onun ısınması lazım ama.
2: Tamam. Bekleriz. Kestik.
0: Hazır kesmişken fırsattan istifade et Tuğba. Oyna, eğlen ve mümkünse ortalığı süpür ve temizle lütfen.
1: Ters süpürüyorsunuz.
0: Ki en kolay iş olan süpürmeyi bile başaramadın Tuğba. Sezai Usta seni uyarmaktan eminim çok yoruldu.
2: Ne düştü? Bu ısındı galiba ustam. Herhalde.
1: Verin bana. Yapıştıralım.
2: Tozlar vurulup doldu.
0: Çalışma hayatında toz da olur toprak da Tuğba. Nazlanmayı bırak, ustamızı dikkatle izle.
2: Her bir sıkışta geliyor değil mi?
1: Tabii tabii.
2: Tabii kurumadan yapıştırmam
1: onu
2: lazım.
1: Onu çekerek sürün, yapıştırın.
2: Şöyle tutar mısınız usta? Kim kimi çalıştırıyor ya değil mi? Nasıl gidiyor usta?
1: Çok güzel.
2: Çok içten söylediniz.
0: Ustamız seni kırmamak adına çok güzel diyor ama bence çok da güzel gitmiyor Tuğba. Hem çok yavaşsın hem de çok dikkatsizsin.
2: Oldu mu gerçekten?
1: Güzel oldu, çok güzel.
2: Yine çok içten söylediniz. Bitti. Evet ustam.
1: Çok güzel oldu, elinize sağlık.
2: Gerçekten mi?
1: Artık yarın teslim edebiliriz.
2: Ciddi olamazsınız. Yani yok, kesin teslim etmeyecek Sezai ustam. Güldüğüne göre kesin bir şey var. Ustam.
1: Yok.
2: Çok teşekkür ediyorum. Güler yüzünüz, samimiyetiniz, bana göstermiş olduğunuz ilgi, sevgi, sabra karşı tekrardan teşekkür ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
2: Bol kazançlarınız olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim size de.
2: Efendim sevgili seyirciler, ben bugün dediğim gibi biraz döşemeciliğe giriş yaptım. Biliyorsunuz ben her gün bir yerdeyim, bir iş yapıyorum. Kim bilir yarın kapınızı çalarım ve sizinle çalışmak istediğimi söylerim. Kim bilir? Bir sonraki programda tekrar karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandın programıyla bir kez daha karşınızdayım efendim ve karşınızda olmaktan da inanılmaz mutluyum. Her gün bir mesleğin yerine geçip o gün o işi yapmaya, yeni işler öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum. Bugün neredeyim? Tuzla Marina'da dev bir akvaryumdayım. Viyasi'ye geldik efendim. Burada akvaryuma dalış gerçekleştireceğim ve köpek balıklarını besleyeceğim. Hayatımda bunu ilk defa yapacağım. Yani dalış kısmını. Köpek balıklarına hiç girmiyorum bile. Bu işi her gün yapan iki dalgıç arkadaşımız var. Yani işleri bu. Ben de bugün onlara dahil olacağım ve dalış gerçekleştirip besleme yapacağım. Neler yapacağız hiç bilmiyorum. Tabii ki bu kıyafetle değil. Yukarı çıkacağız ve dalışımızı gerçekleştireceğiz. Hadi buyurun başlayalım.
1: Sevgili izleyiciler, Tuğba bugün oldukça heyecanlı bir iş seçmiş kendine. Neler olacak? Ben de sizler gibi merakla bekliyorum.
0: Efendim, ben dalış yapmadan önce kıyafetimi giydim bir güzel, saçımı topladım, makyajımı da çıkardım. Peki öncesinde akvaryuma dalış yapmadan buradan bir bilgi alalım değil mi Gökçe Hanım'dan? Kendisi veteriner hekim burada. Hoş geldiniz programımıza.
2: Merhaba, hoş buldum.
0: Ben bayağı böyle şu an kendimi sıkılmış, daralmış hissediyorum. Normal
2: yok,
0: değil mi bu kıyafet?
2: İlk defa giydiğiniz için öyle. Su geçirmemesi için çok dar yapılıyor, o yüzden.
0: Evet. Peki akvaryumla ilgili bilgi alabilir miyiz sizden? Ne kadar balık var? Hangi tür balıklar daha sık beslenmesi gerekiyor? Biz şu anda köpek balıklarını beslemek üzere burada bulunmaktayız. Ne yapmam gerekiyor bunun için mesela?
2: Şimdi bizim akvaryumumuzda 7500 balığın bulunduğu 53 tane tankımız var. Bir de tünelimiz var. Tünelde 3 tane santalgir cinsi köpek balığımız var. Bunları hedef besleme yapıyoruz.
0: Peki efendim, ben bu işi yapabilir miyim, yapamaz mıyım?
2: Şimdi
0: öncesinde
2: burada
0: yapmadığım için.
2: Şimdi ilk seferde yapabilir misiniz bilmiyorum tabii ki. İnşallah
0: ben de biliyorum.
2: Yaparsınız. İnşallah bir sakatlık çıkmaz. Onun haricinde niye yapamayasınız? Yani uzun uğraşlar sonucu tabii hepsi. Ama yapılabiliyor. Arkadaşlar da çok güzel yapıyor. Rahatlar. Yani korkacak bir şey yok aslında. Rahat olabilirsiniz. Zaten yanınızda iki tane dalgıç arkadaş olacak. Onlar size
0: şimdi
2: yardımcı
0: rahatladım
2: olacak. Sizi sürekli koruyacaklar zaten tigerlardan. Ya bizimkiler zaten çok sakin. Sürekli yediklerinden emin olduğumuz için bir agresiflikleri olmuyor.
0: İnşallah. Bugün de bir sorun çıkmazsa.
2: Çıktıktan
0: sonra tekrar sizle konuşuruz. Yani akvaryumdan çıktıktan sonra eğer çıkabilirsem sevgili seyirciler. Hakkınızı helal edin. O zaman biz ne yapalım? Dalış yapacağımız ekibin yanına gidelim. Artık işlem başlasın. Hadi buyurun.
1: Tuğba didişiriz, birbirimize laf söz atarız. Kırmadan, dökmeden, incitmeden tatlı tatlı atışırız ama birbirimizi severiz bilirim. Sen yine de o havuza girmeden bir daha düşün derim. Ya da lütfen kendine dikkat et orada.
0: Dalış alanına geldim. Çok heyecanlıyım. Dalış ekibi arkadaşlarım beni bekliyorlar ama dalış yapmadan önce su altında ne yapacağım? Koca bir tüp bağlayacağız sırtıma. Ondan sonra ne olacak? Tüm bilgileri Ayşegül Hanım'dan alacağız. Efendim merhaba, hoş geldiniz programımıza.
3: Merhabalar, siz de hoş geldiniz.
0: Hoş buldum. İnşallah hoş bulurum ya. Bilmiyorum, korkuyorum bir yandan ama.
3: Yok yok, korkulacak bir şey yok. Şimdi ben size aşağıda yapmanız gerekenlerle ilgili ufak bir briefing vereceğim. Ondan sonrası sizde artık.
0: Ondan sonrası ben de. Rahat olabiliriz. Evet efendim, bunu sırtıma takacağız. Taktıktan sonra içeride nasıl nefes alışverişi gerçekleştireceğim bunu bilmek istiyorum öncelikli
3: evet
0: olarak.
3: Şimdi tüpümüz, BC'miz, bizi taşıyan yeleğimiz ve regülatörümüz var. Bu üç parçadan oluşuyor. Diğerleri de işte maske, palet kalıyor geriye. Ama en hayati nokta bu. Regülatörümüzü, bunu değil, bu ahtapot yedek havamız bu arada. İki tane regülatörümüz var.
0: Ha,
3: birisi yedek,
0: anladım,
3: birisi asıl kullandığımız. Regülatörümüzü bu şekilde tutup dişlerimizin arasında alıyoruz. Ağzımızı açık tutmamaya çalışıyoruz. Ve olabildiğince suyun altında gülmemeye çalışıyoruz.

0: Evet, onu ben hiç yapmam. Emin olabiliriz güzel sürekli. Bilmiyorum suyun altında ne yapacağım ama.
1: Şimdi gösteriyorum bu şekilde. Hı hı. Aa.
0: Tamam. O nefes alışverişini ben yapacağım değil mi? Yani
1: bir evet, şey yapacaksınız.
0: Tamam. Ne kadar süre bunu kullanabiliyorum tüpü aşağıda?
1: Yani çok böyle sürekli palet basmazsanız ve derinliğiniz de bu derinlikte sığda kalırsa rahatlıkla 1,5 saat yeter diye düşünüyorum.
0: Oh, iyi. Şimdi rahatladım. Biterse ne yapacağım diye. Peki işaret dillerimiz olacak
1: evet,
0: değil mi suyun
1: işaret
0: altında?
1: Dillerimiz olacak.

0: Zaten tek dalış yasak olduğu için yanında muhakkak bir buddy'in olacak. Bu buddy'in sana sürekli nasılsın, iyi misin, problem var mı diye soracak bu hareket. Sen de iyiysen iyiyim diyeceksin karşısına tekrar. Ama iyi değilsen problemim var diyeceksin bu hareketle.
1: Bir durumlar var hareketi bu.
0: Ama problemini de anlatman gerekiyor. Problemim var. Yani işte, problemim var maskemde. Problemim var paledimde. İşte problemim var bende. Yani anladım, nerede olduğunu göstermen gerekiyor ki sana yardımcı olabilsinler.
1: Tamam.
0: Maskemiz var. Maskemizi de göstereyim. Nasıl takılıyor, nasıl kullanılıyor. Maskemizi şöyle yüzümüze yerleştiriyoruz.
1: Evet.
0: Buradan arkadan tutuyoruz, tutturuyoruz.
1: Bu zamana kadar kullandığım tek maskeydi.
0: Maskemiz suyun altında bazen su alabilir.
1: İşte ben onu bir ayarlayamıyorum.
0: Bunun bilgisini vereyim. Ama çok kolay, korkulacak hiçbir şey yok. Maske suratınızda. Şuraya kadar su doldu. Güldünüz. Güldüğünüz zaman su kaçar.
1: Ya. Hiç gülmem ya ben de zaten. Evet.
0: Ağzınızdan nefes alıp suyun altında sadece ağızdan alıp ağızdan vereceksiniz bu arada. Bunu hiç unutmayın. Ağzından nefes aldım.
2: Tuğba bunu kesin unutur.
0: Buradan daha vereceğim. Buradan biraz bastırıp kafamdan hafifçe yukarıya kaldırıp diye burnumdan verince buradan altta tahliye edilmiş olacak. Sudan kurtulacaksınız.
2: Farkındayım. Anlamadın değil mi Tuğba?
1: Evet, anlamadım. Tamam. Yok, anladım da. Aşağıda bunu gösterebilecek miyim hiç bilmiyorum.
0: Bence yaparsınız.
1: Evet. İnşallah.
0: Yani
1: evet,
0: kolay bir şey değil.
1: Kolay mı sandın?
0: Kolay mı sandınız? Deneyeyim görün.
2: Sloganımız oldu, kolay mı sandın?
0: Okey. Problemim var. Gidelim. Oturalım. Bu kadar.
1: Bitti derken, gidelim derken.
0: Ya şu hareket var, dalışı bitir. Aha. Ya da çıkalım. Yani iyiyim deyince sakın böyle yapmayın. Çıkarırlar sizi
1: ya
0: direkt.
1: Ya da ben peşlerine takılıp böyle kuzu gibi giderim artık ne yapmam gerekiyorsa.
0: Aynen.
1: O zaman başlıyoruz. Hadi buyurun.
2: Tuğba dalış için son kontrollerini yapıyor.
0: Şimdi maskene tükürmeni istiyorum. Elinle böyle iyice şey yap, her yerine değdir. Çünkü buğu yapıyor yoksa. Her yerine değdirdiğinden emin ol. Tamamsa suya bir daldır çıkar onu. Tak maskeni. Çok sıkıysa söyle gevşeteyim. Tamam paletlerini giy. Şimdi giyiniyoruz. Kollarını arkaya geçir. Şimdi ben bunu böyle kaldıracağım. Sen de şu iki yandan tutup aşağıya doğru çekeceksin, tamam mı? Burada bir tane butonumuz var. Buna bastığımız zaman BC'miz iner, yani şişken iner. Buna bastığımız zaman da BC'miz şişiyor gördüğün gibi. Ha. Şimdi bastım, iniyor. Yani sen aşağıya inmek için bunu indireceksin.
1: Tamam.
0: Yukarıya çıktığında da suyun üstünde kalabilmek için bunu şişireceksin.
1: Ha, anladım.
0: Ama sen bununla çok oynama yine de suyun altında. Olur mu?
1: Olur.
0: Arkadaş sana yardımcı olacak.
2: Aman Tuğba, bir olur olmaz şeyleri kurcalama. Bir de sakın gülme lütfen.
0: BC'ni şişiriyorum. Gönderiyorum.
2: Ve beklenen zamana ulaştık. Dalış anı geldi çattı. Tuğba'nın havuz içinde rahatça hareket edebilmesi için hazırlanan ekipmanlar, eğitmenlerimizin yardımıyla nihayet Tuğba rengarenk havuza biraz korkak, biraz tedirgin, biraz çekingen de olsa dalıyor. Gerçi açık konuşmak gerekirse o havuza dalmak ister istemez ilk defa dalacak olan biri için tedirginlik yaşatabilir. Tuğba'yı bu cesaretinden dolayı tebrik ederim. Bu arada hazır Tuğba havuzdayken sizlerle biraz sohbet etmek istiyorum sevgili Kolay mı Sandın izleyicileri. Çünkü biliyorsunuz Tuğba'nın insafına kalsam beni hiç konuşturmayacak. Ama benim de işim bu, dış sesim ben. Konuşmasam olmaz ki. Hem konuşacağız derken elbette Tuğba'nın dedikodusunu yapmayacağız. Tuğba şu anda nasıl zaman geçiriyor, neler yapıyor onlardan bahsedeceğiz. Zira dalgıç kızımız Tuğba konuşmak ve gülmek için şu an çok müsait değil. Profesyonel dalgıçlarımızla çeşit çeşit balığın bulunduğu havuza dalan Tuğba, alışma süreci ve ilk anların ardından

0: tarafından dikkatli bir şekilde ve dalgıçlarımız nezaretinde Sand Tiger cinsi köpek balıklarına da yaklaşıyor. Yüzüyor, havuz dışında aldığı eğitimleri uyguluyor, bizlere iyi olduğuna dair işaretler veriyor, el sallıyor ve havuzun büyülü atmosferinin keyfini çıkarıyor. Biraz da havuzumuzdan bahsetmek istiyorum. Havuzumuz İstanbul Tuzla ilçesi Tuzla Marina'da bulunuyor. Atmosferi, dizaynı, balık türlerinin çeşitliliği ve egzotik yapısıyla büyük küçük tüm ziyaretçilerini kendisine hayran bırakıyor. Ama benim asıl merak ettiğim Tuğba'nın havuz içindeki durumuna dair eğitmenlerimizin görüşleri nasıl olacak? Heyecanla dalış sonrası Tuğba'ya dair yapacakları yorumları bekliyorum. Derken Tuğba dalışı nihayete erdirdi ve yavaş yavaş basamaklardan çıkıyor.
1: İlk dalışı olduğu için kendisinin tabii ki de doğal olarak bir tedirginlik ve ufak bir panik hali olması çok doğaldı. Bununla ilgili dengede ve su altındaki ilk nefeslerinde biraz problem yaşasa da bunun birkaç dakika içinde bu sorunun üstesinden geldik ve birlikte bir dalış gerçekleştirdik. Bu dalışın akabininde birlikte köpek balıklarını da beslemeyi düşünüyorduk. Ancak kendisinin ilk dalışı olması ve suyun altındaki hareketlerine ilk başta çok yeteri kadar hakim olamamasından dolayı bu için riskli olduğuna karar verdik. Ve köpek balığı beslemesini biz ekibimiz olarak kendimiz gerçekleştirdik.
2: Ben Tuğba Hanım'ı öncelikle tebrik ve takdir etmek istiyorum. Hem daha önce dalış yapmamış olması, ilk dalışını köpek balıklarının içerisine deneyimlemiş olması açıkçası çok cesaret örneği bir davranış. Bir de kendisinin ilk dalış olmasına rağmen çok soğukkanlı gördüm aslında dalış öncesinde. Yani belki heyecan yaşadı tabii kendi içerisinde ama hiç yansıttığını düşünmüyorum ben bize. Çok gayet cool görünüyordu.
0: Bilmez miyim? Çok cooldur kendisi. Korkar belli etmez, cesurdur pes etmeyi sevmez.
3: Efendim ben bugün muhteşem bir gün geçirdim. Çok güzel bir tecrübeydi benim için. İlk defa dalış yaptım. Daha dalış nedir öğrenirken bir anda kendimi onlarca balığın içinde buldum. Köpek balıklar tabii ki, köpek balıkları beni az da olsa korkuttu. Ben ki köpekten korkan insan, köpek balığı deyince yani ne oldu bana bugün bir cesaret geldi hiç bilmiyorum. İlk başta suya girdiğimde nefes alamıyorum diye panik yaşadım. Aslında alabiliyorum, hava tüpüm var ama alamadığımı düşünüyorum. Bilmiyorum neden. Bu oluyormuş ama. Dalış arkadaşlarım o kadar rahatlardı ki bana müthiş rahatlık verdiler. Onlara çok teşekkür ediyorum. Biraz da olsa balıkları beslemeye çalıştım ama benim için bu çok tehlikeli olduğundan dolayı çok fazla beni balıklarla muhatap etmediler. Zaten onlar benim elimden yemek yemedi. Bir yadırgadılar herhalde bu kimya falan diye. Efendim uzun lafın kısası çok güzeldi bugün benim için. Hobi olarak gelip burada dalış yapmak istiyorum bundan sonra. Bilmiyorum neyi ne kadar yapabildim ama artık takdiri sizlere bırakıyorum. Bir sonraki programda nerede olurum bilinmez. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

Sevgili dostlar merhaba. Bendeniz psikolog doktor Mehmet Şakiroğlu. Ne yapmalı diye sorduğumuz programımızın bugün konusunu teknoloji ve teknoloji bağımlılığı. Teknoloji hayatımızın her alanında iyi ve kötü özellikleriyle bulunmakta. İşin psikolojik tarafını konuşacağımız bu programda acaba bir teknoloji bağımlılığım var mı? Online oyun oynuyorum ama bu artık bir bağımlılık noktasına doğru gidiyor mu? Akıllı telefonuma elim sık sık gidiyor gün içinde belki 100 kere, 150 kere. Acaba burada bir sorun var mı sorularına cevap arayıp hem de bunlara çözüm önerileri sunacağım. İsterseniz önce bir teknoloji bağımlılığına sahip olup olmadığını, böyle bir dertten muzdarip olup olmadığımı anlamak için hangi soruları soracağımızla programımıza başlayalım. İşte bunun için size 4 tane madde önereceğim. Bu maddelerden birincisi yoksunluk. Hemen her programda olduğu gibi tahtamıza yoksunluğu yazalım. Bir, tabii ki tebeşir kullanmanın bu tatlı romantik hali de var. Bu sesler çıkacaktır. Yoksunluk şu,

saat bilgisayar oyunu oynayan ben, o gün sadece yarım saat oynadığım için uykuya dalmakta zorluk çekiyorsam, diğer işlerime odaklanmakta zorluk çekiyorsam, işte buna teknolojiden uzak kaldığım zamanlar, olumsuz duygular ve hisler yaşamaya teknoloji bağımlılığının yoksunluk kriteri diyoruz. Şayet teknolojiden uzak kalmak zorunda kaldığınızda siz olumsuz duygu ve hislere kapılıyorsanız yoksunluk maddesi gerçekleşmiş demektir. İkincisi, hemen hemen her bağımlılıkta karşımıza çıkan bir kavram. Onun adı tolerans. Tolerans geliştirilir her bağımlılıkta hemen hemen. Ufak bir dozla başlarsınız keyif veren şeylere. Sonra zamanla bu artar. Bir süre sonra siz 2 saat bilgisayar oynarken artık bu 3 saate çıktıysa, aynı keyfi almak için 1 hafta sonra 4 saate çıkardıysanız, aynı doyuma ulaşmak için 6 saat, 7 saat bu sürekli artıyorsa, siz bu bağımlılık yapıcı riskli olaya tolerans geliştirmişsinizdir. Yani tolerans sizin o işi yaparken eşit derece doyum almak için sürekli süreyi arttırmanıza denir. Tolerans varsa bağımlılık şüphesi oluşur. Teknoloji bağımlısı olup olmadığımızı anlamaya çalışırken 3. maddemiz inkar. Hemen hemen bütün bağımlılıklarda inkar edilir. Birileri size söyledi, bunu çok kullanıyorsun, bunu fazla tüketiyorsun, bunu fazla yapıyorsun. İşte o noktada bağımlılık riski olan kişiler fazla yapmadığını savunurlar. Ve sizin ona bu şekilde yaklaşımınızdan memnun kalmazlar. Hayır, fazla kullanmıyorum der. Hani çocuğunuza evde bilgisayarı fazla kullandığını söylediğinizde yapıyor ya size. Ya da eşinize ya elinden de telefonu hiç bırakmıyorsun dediğinizde yapıyor ya. İşte ona inkar deniyor. İnkar bağımlılık riskini artıran faktörlerden bir tanesi. Hemen 4.'üne gelelim. Biraz hızlı gitmemiz gerekiyor çünkü çözüm önerilerine vakit kalsın istiyorum. 4.'sü işlevsellik. İşlevsellikte düşüş. Bu şu anlama geliyor. Bir şeye bağımlı olduğunuzda ona o kadar çok odaklanır, o kadar çok onu yapmak istersiniz ki hayatın diğer alanının işlerini ihmal etmeye başlarsınız. Bu tütün için de geçerlidir, başka bütün bağımlılıklar için de geçerlidir. Zihninizde hep o madde ya da o iş vardır. Bu nedenle okul hayatınız varsa okulu, iş hayatınız varsa işi, eşinizle ilişkinizi, sosyal ilişkilerinizi madde dolayısıyla azaltırsınız. Teknoloji bağımlılığında şayet karanlık bir odanın içinde siz oturup da bir bilgisayar ekranında bütün gününüzü geçiriyorsanız orada çok renkli bir dünya yaşadığınızı düşünebilirsiniz. Fakat gerçek hayat odanın dışında ve o odanın dışında işiniz, eşiniz, belki çocuklarınız, aileniz, anneniz, babanız var. İşte bunları ihmal ettiğiniz noktada işlevsellikte, sosyal işlevsellikte düşüş ortaya çıkıyor. Şimdi gelelim çocuklara bu konuda bir problemleri varsa nasıl destek olabiliriz bunu anlamaya. Şimdi ilk yaptığımız şey genelde yasaklamak oluyor. Benim daha eskiden böyle üniversitenin ilk yıllarında bilgisayarlar yeni yeni çıkmaya başladığında çok kullanan çocukların bilgisayarları hemen rafların üzerine yerleştirilir. Çocuğun ulaşamayacağı bir yerlere koyulur. Ve daha doğrusu o teknolojik cihazlara ulaşım tamamen engellenirdi. İşe yarıyor mu? Hayır. Bugün hiç işe yaramaz. Bir çocuk fazla internet kullanıyor diye elinden tabletini aldığınızda onun internetini almış sayılmazsınız. Çünkü internete her yerde ulaşabilir. Bu manada yapmanız gereken şey birincisi onun internette teknolojiyle ya da akıllı telefonuyla neler yaptığını öğrenmek ve biraz da yanında olmak. Oturdunuz çocuğunuzun yanına, online oyun oynuyor. Şöyle bir bakın, ne oynuyor acaba? Tabii ki onun özel hayatına girmeden, onun sınırlarını aşmadan. Oyun hakkında sorular sorun. Hatta siz de biraz oynamayı deneyin. Bilgi sahibi olursanız korkularınızdan kurtulursunuz. Bilgi sahibi olup korkularınızdan kurtulursanız zihninizdeki çocuğum internette kesin kötü bir şeyler yapıyor fikrinden de kurtulursunuz. Çünkü artık yeni nesil bizden bu konularda daha bilgili olabilir ve aslında kötü bir şey yaptığını düşünmemiz bizim zihnimizdeki bir hata olabilir. Ne kadar bilgi alırsak o kadar rahatlarız. İkincisi, mesela çocuğumuza evde akıllı telefon kullanımı ile ilgili bir kural koyduk. Dedik ki yemek masasında
akıllı telefon istemiyoruz.

bu çocuğa bu kural koyuldu. Fakat kendi biz oturduk yemek sofrasında sürekli elimiz akıllı telefonda. E oğlum ben işim gereği kullanıyorum canım dediğinizde o sizin işinizi falan anlamaz. O sadece şunu görür. Kural sadece benim için var, diğerleri için yok. O yüzden evde teknolojiyle ilgili kuralları koyarken herkes için koyun. Sadece çocuğunuza kural koyarsanız o sizin görmediğiniz her yerde kuralı çiğneyecektir. Bu kuralı neden koyduğunuzu bilin ve kurala lütfen evde herkes uysun. Yasaklamak yok. Kural koyuyorsak biz de uyuyoruz. Çocuğumuzun internette yaptığı şeyler hakkında bilgi sahibi olup korkularımızı azaltıyoruz. Peki bu kullanımları azaltmak için bunun hocam bir kısa yolu yok mu diye soracak olursanız hemen tahtamı silip size çok pratik bir kısa yoldan bahsetmek istiyorum. Tahtamı önce şöyle güzelce sileyim. Yoksunluk, tolerans, inkar ve işlevsellik demiştik. Evden okula giderken tertemiz olan gömlekler okuldan eve dönerken biraz tebeşir tozu olur. Bu işin doğasında bu var. Şimdi 4 adımdan bahsedeceğim size. 4 adımda akıllı telefonların kullanımını nasıl azaltabiliriz? Birincisi yatak odası. En kısa zamanda cep telefonlarının yatak odasına girmesini engelleyin. Tabii bu kuralı nasıl koyuyoruz? Demin bahsettiğim gibi ailece uyacak şekilde koyuyoruz kuralı. Cep telefonu yatak odasına girdiğinde ne yazık ki gençler 16-24 yaş arası gençler özellikle cep telefonunu sürekli check ediyorlar. Özellikle online oyun oynayanların sık sık cep telefonlarını kontrol ettiklerini biliyoruz. Bakınız kulaklarınızı 4 açın, inanılmaz bir oran vereceğim size şimdi. Her 4 gençten bir tanesi 24 saat online. Bu ne anlama geliyor? Yani şu anlama geliyor. Çocuklar uyku sırasında sık sık uyanıp telefonlarını kontrol ediyorlar. Şayet telefon yatak odasında olursa gözlerini açar açmaz elini telefona götürebiliyor. Peki size diyecekler ki ya anne baba yatak odasına telefonu sokmak zorundayım çünkü alarmını kullanıyorum. Asla kabul etmeyin bunu. Çünkü alarm için bir alarm saati de işi çözer. Bugün işten eve giderken hemen bir alarm saati alıp evde kullanmaya başlayabilirsiniz. İkinci yer. Çok çok önemli olduğunu düşünüyorum. Telefonları ikinci adımda getirmememiz gereken yer yemek masası. Yemek masası ailenin bir araya geldiği yerdir. Yemek masası ailelerin birbirlerinin sorunlarını dinlediği, şikayetlerini dinlediği, mutluluklarını paylaştığı, birbirlerine minnettarlık ifadelerinde bulunduğu yerlerdir. Şimdi bir yemekte bir bakıyoruz ailedeki bütün bireylerin kafası telefonun üzerinde. Hepsi telefonla özel, kendine özel bir şeyler yaparken hızlıca yemeklerini yiyip kalkıyorlar. Oysa ki bir aile olmanın en önemli özelliklerinden bir tanesi o sofrada bir araya gelmektir. İşte telefonlar yemek masasına getirilmesin kuralı koyduğunuzda paylaşımlarınız da artacak. Aile üyelerininle daha derin bir ilişki kurmaya başlayacaksınız. Bu sosyal desteğinizi arttıracak ve aslında aile ortamının size akıllı telefonunuzun ekranından daha fazla şey getirebileceğini göreceksiniz. Bu aynı zamanda bir manevi doyum sağlayacak. Ama kuralı tekrar hatırlatıyorum. Yemek masasına artık telefon getirilmeyecek dediğimizde hepimizin ailece bu kurala uyması lazım. Hiçbir şekilde arada istisnai bir kişi olmasın. O zaman kural inandırıcılığını kaybediyor. İkinci aşamayı geçtik diyelim. Üçüncü aşama. Üçüncü aşama neden var? Onu şimdi açıklayacağım ama hemen o demeyin. Arabada herkes... Büyük yazdım çünkü çok önemli. Arabada herkes cep telefonlarını bir kenara koysun. Arabada giderken cep telefonu kullanılmasın. Neden biliyor musunuz? Çünkü arabada yolculuk yaparken siz dış dünyayla temas edersiniz. Çocuklar zaten evin içinde. Evden çıktığında okulda. Arabadayken de bütün yolculuk boyunca o telefona bakarlarsa dış dünyayı tanımıyorlar. Oysa ki arabanın camından dış dünyaya açılan o muhteşem pencerede çocuklarımız hayatı öğrenirler. Yaşadıkları şehri iyisiyle, kötüsüyle öğrenirler. Bu manada arabada telefonu kapatmak birincisi sizin ve çocuklarınızın şehirle kurduğu

bağlantıyı, hayatla kurduğu bağlantıyı arttırırken aynı zamanda akıllı telefona maruz kalma süresini de azaltacak. Hadi gelin dördüncü maddeye geçelim. Dördüncü madde. Ama unutmuyoruz ha, bu araba kuralına siz de uyacaksınız muhakkak. Özellikle arabayı kullanan sakın. Dördüncü madde okul. Artık şey öyle bir noktaya getirdim ki zaten okullarda telefonlar toplanıyor girişte. Hadi bakalım deyin çocuğunuza. Sen hiç götürme telefonu. Hiç götürme. Neden götürüyor çocuklar? Çoğu zaman bizim endişelerimizden dolayı götürüyor. Ya başına bir şey gelirse, ya kaybolursa, ya arkadaşlarıyla bir yere gider ben haber alamazsam gibi korkulardan götürülüyor. Ama burada bir denenebilir. Çünkü çocuk okula telefonu götürdüğünde bir şekilde onu açabiliyor. Açtığı anda okulun ona vereceği birçok şeyden de uzaklaşmış olabiliyor. Korkmadan teknolojiden ve akıllı telefonlardan dört adımda sorun çıkardığı yerlerden telefonumuzu arındırabiliriz. Şimdi size bir hikayeyle, güzel bir insanın hikayesiyle bugünkü programı sonlandırmak istiyorum. Bu güzel insan benim Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nde okuduğum zamandan gelen bir arkadaşım. Hiç çıkmazdı bilgisayar laboratuvarından. Bütün gün bilgisayar laboratuvarındaydı. Biz futbol maçı yapardık, kafelerde otururduk, arkadaşlarımızla gezerdik. Çimlerin üzerine oturduk, çayımızı içerdik. O hep laboratuvardaydı. Ve dedik ki bir gün, oğlum sen niye çıkmıyorsun bu laboratuvardan? Ya hayatını çarçur ediyorsun laboratuvarın içinde. O da bize dedi ki, ileride herkes hayatını bilgisayarlarla geçirmeye başlayacak. Ben sadece ona hazırlanıyorum. Ondan sonra bize dedi ki, ben internet üzerinden çiçek satmayı düşünüyorum. Ya dedik, internet üzerinden çiçek mi satılır? Her yerde çiçek var. O dediğini yaptı. Bunu başardı. Ve şimdi artık kendisiyle görüşmek istediğimizde randevu almamız gereken tek arkadaşımız o. Bu hikayeyi niye anlattım, bu güzel insanın hikayesini? Çünkü teknolojiden korkarsak çocuklarımızın ileride bir meslek sahibi olmasını da engellemiş olabiliriz. Gelecek teknolojinin içerisinde, gelecek belki o telefonlarımızın içerisinde. Fakat biz bir şekilde teknolojinin zararlarından korunduğumuz, teknolojinin faydalarından maksimum yararlandığımız, gelecekte teknolojinin nimetlerinden de bir şekilde faydalanabileceğimiz bir yaşamı teknolojinin tam orta yerinde kurabilmeliyiz. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Sağlıcakla kalın.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa, yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
2: Ben.
3: Kral Şakir.
2: Armut piş ağzıma düş.
1: Dört arkadaşımızla birlikte.
2: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
1: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
2: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
1: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
2: Ben.
3: Botanik. Abacus.
2: Kasa. Marul. Kumbara.
1: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
4: Süper Kumbara!
5: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
4: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde 10 Ekim Cumartesi 13'te TV4'te.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
4: Dedim ki eyvah.
5: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
6: Her şeyimi kaybettim.
7: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
4: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
8: Sonra bir gün yardım istedim.
9: Hayatım o gün değişmeye başladı.
10: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
11: Bugün gerçekten yaşıyorum.
5: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
3: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
12: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Çiçeğinize teşekkürler.
4: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
5: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
3: Seviyorum galiba.
5: Sevdiğini yeni mi anladın?
3: Romanımdan bir cümle sadece.
4: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar.
6: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
3: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
5: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
3: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
5: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
3: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
5: Ev çok dar, çok karanlıktı.
7: Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordu.
5: Dolaştım diye.
3: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla. Oturacağımız yeri sen seç sevim. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
8: Aşk Mabudesi bugün 18'de TV4'te.

Ben Travel'da bugün size kabaklı, havuçlu, bir böyle yumurtalı bir tarif hazırlayacağız. Hemen malzemelerimi sayıyorum. Havucum var, kabağım var, tam buğday unum var, susamım var, süt var ve yumurta tabii ki. Olmazsa olmazımız. Çok besleyici, çok yararlı bir tarif. Hemen önce kabaklarımızı ve havuçlarımızı rendeleyeceğiz. Daha sonra bunları soteleyeceğiz. Soteledikten sonra bir omlet bazı hazırlayacağız. Bu omlet bazını hazırladıktan sonra da var olan bu karışımın üzerine dökeceğiz ve pişirmeye başlayacağız. Sonra da afiyetle bu hazırlamış olduğumuz yumurtalı tarifi yiyeceğiz. Kabaklı, sütlü yumurta. Kabaklı, havuçlu, sütlü yumurta. Düzeltiyorum. Bunu dilerseniz ben normal kabaktan yapıyorum. Dilerseniz bal kabağından da yapabilirsiniz. Eğer bal kabağından yaparsanız içerisine havuç koymanıza gerek yok. O lezzeti bal kabağından da sağlayabilirsiniz. Renkli, güzel, farklı bir yumurtalık tarif. Hemen havuçlarımızı iyice rendeliyoruz. Tam buğday unu kullanacağız. Birazcık fazla tam buğday unu kullanacağız. Yani normalde omlet yaparken ben birazcık un kullanmayı tercih ediyorum. Ama buna fazla kullanacağız. Böyle bir akıtma gibi, krep gibi olmasını istiyorum. Ocağımızın altını yakıyorum. Kabakları rendelemeye başlamadan önce hemen havuçlarımızı yavaş yavaş soteleyelim. Bol malzemeli, besleyici özelliği çok fazla olan bir tarif, yumurtalı bir tarif. Çok güzel olacak. İsterseniz bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. İsterseniz dağınık dağınık da yapabilirsiniz. Ben böyle dağınık dağınık yapacağım. Omlet gibi yapmayacağız. Şimdi kabakları da rendeliyorum. Ben uzun yıllar boyunca sebze yemedim. Uzun yıllar böyle sebzeden hoşlanmadım. Örneğin brokoliden hiç hoşlanmadım. Kabak hiç yemedim. İşte pırasa hiç yemedim, hiç sevmedim falan. Sonra, o zamanlar tabii Adana'da yaşıyordum. İstanbul'a yerleştikten sonra bir sebze yemeye başladım. Böyle bir şey olamaz. İşte enginarlar, brokoliler. Ondan sonra o kadar güzel geldi ki, o kadar böyle keyifli geldi ki dedim ki ya bugüne kadar ben bunları niye yememişim? Gerçekten hani tek yönlü beslenmek doğru değil. O yüzden sebzeyle, etle doğru bir şekilde besleniyor olmak her zaman daha faydalı. Kabakları da rendeledik. Dediğim gibi bol malzemeli, besleyici özelliği fazla olan bir tarif bu. Havucu aldık. Önce soteleyeceğiz. Şimdi kabakları da koyacağız içerisine ve soteleme işlemine devam ediyor olacağız. Birazcık daha yağını arttırdım. Havuç börtme yapar gibi. Önce havucu gördüğünüz gibi önce böyle bir güzel güzel soteleyeceğiz. Şimdi içerisine birazdan kabakları ekliyor olacağız. Şimdi kabaklarımız da burada bir kenarda şöyle dura dursun. Tahta kaşığımız da dursun. Bu arada biz yumurtalı bazımızı hazırlayalım. Bir yemek gibi yapacağız aslında bunu. Besleyici özelliği çok fazla olan, çok keyifli ve çok güzel bir tarif. Bu tarifleri Instagram'dan yorum yapıyor olmanız gerçekten beni çok mutlu ediyor. Instagram'dan Travel'da diye aratırsanız ve yaptığımız yemekleri birlikte yaparsak, onları benimle paylaşırsanız ben gerçekten çok mutlu oluyorum. Lütfen bana yazın ve yazmaya devam edin. Çok güzel şeyler yazıyorsunuz. O yüzden ben çok mutlu oluyorum. Ya güler yüzümün aslında sebebi de birazcık sizsiniz. Hani ne kadar güler yüzü, ne kadar enerjik olduğuma dair bir sürü yorum geliyor. Bunun için teşekkür ediyorum. Bunun asıl sebebi sizsiniz. Çünkü sizden enerji alıyorum. O beni gerçekten mutlu ve motive ediyor. Hemen havuçları yavaş yavaş 5 tane yumurta değil 6 yumurtadan yapacağız. Şimdi çırpma telimizle 6 tane yumurtamızı iyice çırpacağız. İyice birbirini karıştıracağız. Çok güzel bir şekilde çırpacağız. İçerisine birazdan tam buğday ununu ve sütünü ekleyeceğiz. Biraz da susam ekleyeceğiz.
Susama bizim Adana'da küncü deniliyor. Gerçekten böyle ülkemi çok seviyorum. O kadar güzel bir ülkede yaşıyoruz ki. Her bölgede farklı lehçeler, farklı şiveler var. Ve bu böyle hani gerçekten bir renk cümbüşüne dönüşüyor. İyice yumurtayı çırpıyoruz. Bu arada havuçlarımıza bakalım bir. Çok da ölmesinler. Hemen kabakları ekleyelim. Şuradan bütün dibini alalım. Hafif yağ koyuyorum. İyice soteleyeceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok basit, çok keyifli bir tarif. Üzerine burada tuzunu ekliyorum. Yemekleri genellikle tahta kaşıkla yapmayı tercih edin. Çünkü tahta kaşık bu yemeğin ya da kahvaltının içerisinde lezzetini katmayacaktır. Çünkü metal ya da başka kaşıklar kullanırsanız bunlar böyle lezzette küçük değişiklikler ve pişme oranlarında küçük değişiklikler yapabilirler. Evet, çırpmaya devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi iyice köpürdü. Sütünü ekleyeceğiz. Birazcık daha çırpalım. Tam buğday unumuzu ekliyoruz. Dediğim gibi birazcık omletten farklı olarak daha besleyici, daha doyurucu, daha böyle içerisinde fazla malzemenin olduğu bir hale getirdik. Şöyle bir ortalığımızı toparlayalım. İyice çırpıyoruz. Buğdayla, sütle, yumurtanın birbirine karışması için. Bakın burnuma şu an havuç kokusu, kabak kokusu geliyor. Pişmiş havuç ve kabak kokusu. Böyle yavaş yavaş pişiyor ve renk değiştiriyor gördüğünüz gibi. Tam da istemiş olduğum gibi. Birazcık susam ekliyorum üzerine. Çörek otuyla da yapabilirsiniz. Çörek otu da güzel yakışacaktır ve lezzet katacaktır. Susamı biraz cömertçe attım. Susam taneleri yediğiniz zaman ağzınızda böyle çok güzel bir lezzet bırakacak, tat bırakacak. Çırpmaya devam ediyoruz. Evet, şu an yumurtalı bazımız hazır. Şimdi sadece kabakların ve havuçların pişmesini bekleyeceğiz. Evet, kabaklar ve havuçlar istemiş olduğum kıvamı geldi. İyice birbiriyle karıştılar. Birazcık tuz atalım. Biraz da pul biber atalım. Biraz da karabiber atalım. Baharatlarını da ekledikten sonra hemen kabakların ve havuçların üzerine ekleyelim. Gördüğünüz gibi bir yemek gibi görünüyor şu an. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Dediğim gibi bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. Böyle İspanyol omleti yapıyoruz ya kalın ya da fritata yapıyoruz. Bunu omlet gibi de yapabilirsiniz. Ama omlet gibi yapmak için bence alt tarafını ocakta pişirdikten sonra üst tarafını da fritata yapar gibi fırında pişirmeniz gerekiyor. O yüzden ben böyle dağınık bir şekilde yapacağım. Yumurtaları bu şekilde dağıtarak iyice pişireceğim. Çok lezzetli ve çok güzel olacak.

Görüntüsü çok güzel. Birazdan tuz miktarına bakacağım. Tuz miktarına acaba nasıl oldu diye bakıyor olacağız. Çünkü bir şeyin tabii ki lezzetine, tadına bakmadan yapmamız mümkün değil. Hemen gördüğünüz gibi yumurta hemen pişti. Pişerken şöyle. Bence birazcık daha tuz atmalıyız. Birazcık daha tuz attım. Birazcık karıştırdım. Ve olma haline bence geldi. Tekrar bir tadına bakalım. Çok da pişsin istemiyorum. Birazcık böyle o katılığında sıvılık arasında kalsın istiyorum. Çok güzel. Ağzıma böyle o susamlar da geliyor. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif oldu. Dilerseniz ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz Rusların vazgeçilmez kahvaltısı tvorog. Tvorog içerisinde lor peyniri, içerisinde yoğurt, yaban mersini ve çileğin olduğu çok basit, protein bakımından çok zengin, çok böyle renkli bir kahvaltılık besin aslında. Hemen yoğurdumuzu koyuyoruz. İçerisine lor peynirimizi koyacağız. Rusya çok geniş bir coğrafyaya sahip olduğundan dolayı çok farklı kültürler ve çok farklı yeme içme özellikleri aslında var. Ama çoğu noktada da benzeşiyorlar. Çoğu noktada da aslında ortak payda da buluşuyorlar. Bu da kahvaltılarının vazgeçilmez bir tarifi. Bu tarifi isterseniz ananasla da yapabilirsiniz. Yani ananasla da bu tarif çok lezzetli ve çok güzel olacaktır. Protein bakımından çok zengin, yapımı çok kolay, hızlı, sağlıklı bir kahvaltılık aslında tarif olarak nitelendirebiliriz. Yaban mersini çok faydalı. Yaban mersini stresle mücadeleden tutun, idrar yolları sağlığına kadar her şeye iyi gelen bir besin. Hemen çilekleri güzel güzel doğruyoruz. Bütün bütün de koyabilirsiniz ama ben böyle doğramayı tercih ediyorum. Yaban mersinlerini de ortadan ikiye ayıracağım. Şöyle küçük bir bıçak darbesiyle ortadan ikiye ayıracağız. Dediğim gibi yapımı çok kolay, çok lezzetli. Protein bakımından zengin, içerisinde meyve var. Günlük şeker ihtiyacınızı sabah kahvaltılarında bu şekilde giderebilirsiniz. Eğer hani diyetisyen tavsiyesiyle tabii ki diyet yapıyorsanız size uygun bir kahvaltılık olabilir. Hemen yaban mersinlerini ortadan ikiye ayırıyorum. Yaban mersini çok severim ben. Çok basit, çok güzel bir tarif. Evet, şimdi tüm malzemelerimizi karıştıracağız. Ve tvorog hazır hale gelecek. Şuradan tahta bir kaşık aldım. Meyvelerimizi kabımızın içerisine koyuyoruz.

Şu meyveleri koyduk. Şimdi kaşığımızla iyice yoğurdu, lor peyniri, yaban mersinini ve çileği karıştırıyoruz. Lor peyniri protein bakımından çok zengin olan bir peynir. Yapımı çok kolay olan bir peynir. Kendi evinizde de yapabilirsiniz. Baktığım zaman çilek de böyle şu an çok güzel oldu. Hani meyveli yoğurtlar var ya, onlara benziyor aslında. İyice karıştırdık. Hemen bir de tadına bakalım. Muazzam. Çok güzel, çok sağlıklı. Çok da pratik bir tarif. Umarım bu lezzet tarifleri siz de evinizde yapıp afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Machu Picchu turu bizi acıktırdı. Yemeğimizi yiyoruz ve yemek sonrası bizlere yemek hazırlayan kızlara söz veriyoruz. Bakalım onlar neler söyleyecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu'dan döndük, yemeğimizi yedik ve bize çok güzel yemekler hazırlayan restoranımızdayız. İşte o restoranın yetkilileri. Hello.
2: Todos.
1: Hola, hola.
2: Hello.
1: Hola.
2: Hola, hola.
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
1: Ah, muy bien. Gayet güzel görüyorsunuz değerli izleyenler. Please wave hand to Turkey.
2: Hello, Turkey.
1: Turkey. Evet, opa.
2: Pisco sour from Peru.
1: Pisco sour.
2: Yeah.
1: Evet, pisco sour efendim Peru'nun en sevilen içeceği, alkolsüz muhteşem bir içecek. Böyle limonata gibi içiyorsunuz, kendinize geliyorsunuz. Please wave hand to Turkey.
2: Hello Turkey.
0: Harika 7 günlük bir yolculuğu Machu Picchu'da tamamlıyoruz.

dinleyenlerimiz, Cusco'dan çıktık yola Lima'ya geldik ve Peru'nun başkenti Lima'da aktarma beklerken bir Lima şehir turu yapalım dedik. O esnada karşımıza ne çıktı işte arkamda görüyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüyle karşılaştık. Büyük gurur duyduk, tüylerimiz diken diken oldu ve bu anı sizlerle de paylaşmak istedik. Ne yazıyor büstün altında? Pasa en casa, pasa en el mundo. Yani yurtta sulh, dünyada sulh diyor. Atatürk'ün bu ünlü sözünü Lima'da da görmek bizi gururlandırıyor diyoruz ve Lima'dan sizlere işte böylesine keyifli, gurur dolu bir manzara sunuyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, uçağı beklerken Lima'da dolaşalım dedik. Barranco adlı bir semte geldik. Burası aynı zamanda bir belediye, bir ilçe. Büyükçe ve Lima'nın genelde zenginlerin oturduğu, bohem hayatında yaşandığı, sanat hayatının da canlı olduğu bir ilçe Barranco'yu sizler için gezeceğiz. Paris uçağımıza kadar Barranco'da bir tura çıkıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakalım Lima'nın bu bohem sanatçı semti nasılmış?

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi Rotalar'ın bugünkü bölümünde Kadırga semtindeyiz. Yolculuğumuz hemen sahilden, kara surlarından başlayacak. Küçük Ayasofya'yı gezdikten sonra Cinci Parkı, Şeyh Suvar Sokak ve Kadırga Parkı'nda gezimize son noktayı koyacağız. Tabii ki her zaman olduğu gibi yine rota boyunca hikayeler, efsaneler ve söylenceler bizlere eşlik edecek.

Şu anda İstanbul'un Marmara surlarının hemen önündeyim. Arkamda gördüğünüz semtin adı Çatladı Kapı. Peki ismi nereden geliyor? 1500'lerin başında burada var olan bir Bizans sur kapısının depremde çatlamasıyla bu isim ortaya çıkmış. Ama işin ilginç yanı burası bir zamanlar Bizans Sarayı'nın ta yukarıdan Sultanahmet'ten başlayıp kıyıya kadar geldiği bölge. Ve işte tam da bu noktada bir deniz feneri olduğu biliniyor. İşin ilginç yanı bu deniz fenerinin bir işlevi var. O da ola ki Antakya'dan, Akdeniz'den Arap orduları Bizans'a doğru sefere çıkarsa oradan itibaren bütün kaleler duman ve ateşle birbirlerine haber veriyorlar. Ve işte o haber ağının nihai noktası burası. Ve burada öğreniyorlar ki Arap akınları başladı. Tabii biz bunu nereden öğreniyoruz? Charles Texier adlı Fransız bir yazarın Asya Minor adlı, Küçük Asya adlı kitabında bu olaydan bahsediyor. Ama asıl ilginç olan ondan çok daha önce Evliya Çelebi seyahatnamesinde bu olayı bakın nasıl anlatmış. Çatladı Kapı'da Güngörmez Padişahı'nın sarayı yanında tılsımlı dört köşe bir sütun üzerinde bir dev sureti vardı. Ne zaman ki İstanbul üzere Akdeniz tarafından düşman gemileri belirse bu tunç dev suretinden bir ateş ortaya çıkıp bütün gemileri yakardı.

Bizans İmparatorluğu'nun inşa ettiği ve yüzyıllar boyunca şehri koruyan Marmara surları ve tabii ki diğer surlar Osmanlı dönemine kadar oldukça sağlam olarak ayakta gelmeyi başardı. Daha sonra Osmanlı İstanbul'u ele geçirdikten sonra bu surlara çok ihtiyaç duymadı. Çünkü böyle bir güvenlik sistemine ihtiyacı yoktu. Bu nedenle de surlar bakımsızlıktan oldukça harap durumdaydı. Tabii ki bütün bunların yanında önüne ve üstüne de evler inşa edilmişti. Hal böyleyken 1656 yılına gelindiğinde bir olay yaşandı. O olayla işte bu surlar bir makyajlanma hikayesi yaşadı. O da şuydu. Boyun eğri Mehmet Paşa 1656 yılında 80 yaşında sadrazam olur. Ve o sadrazam olduktan sonra batıda bir tehlike belirir. Venedikliler. Venedikliler Çanakkale

Ancak Benedikler hiçbir zaman buraya gelemezler. Ancak bütün bu olaylardan tedirgin olan halk boyun eğri Mehmet Paşa'yı 4. Mehmet'e şikayet ederler. İşte 4. Mehmet de bu şikayet sonrası onu bu görevinden alır.

Şu anda Fransız hapishanesi olarak bilinen yerin hemen önündeyim. Tabii ki bugün başka bir işle yüklenmiş, başka işler için kullanılan bir mekan. Oysa burasının tarihi neredeyse 500 yıl geriye gidiyor. 16. yüzyılda Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransızlara verilen ticari bir takım ayrıcalıklar var. Bunlara kapitülasyonlar diyoruz. Bunlar 1914 yılına kadar değişerek, dönüşerek, ayıtnamelerle desteklenerek devam ediyor. 1914 yılında kapitülasyonlara son veriliyor ve ortadan kalkıyor. İşte o dönemde Fransızların burada ticaret yapan kendi vatandaşlarını yargılama, hapsetme gibi ayrıcalıkları da var. Fransız mahkemesi bugün Beyoğlu'nda. İşte burası da Fransız hapishanesi olarak bilinen yer. Orada mahkumlar ya da davalılar yargılanıyorlar. Mahkum olan kişi buraya getiriliyor ve burada hapsediliyor. Buranın denize yakın olmasının da önemli bir özelliği var tabii ki. Çünkü belki de bu mahkumlar buradan gemilerle memleketlerine, Fransa'ya gönderilmeleri daha kolay oluyordu. İşte o günlerden yadigar kalan bu yapı, dediğim gibi bugün bambaşka bir işlev için daha çok Kültür Bakanlığı hizmetinde kullanılan bir yapı olarak karşımızda duruyor.

Arkamda gördüğünüz yapı Küçük Ayasofya Camisi. Tabii ki ismi halk arasında verilmiş isim. Oysa cami olduğu dönemdeki ismi Kesikbaş Hüseyin Ağa Camisi. Ama ondan önce de bir isim var. Bizans döneminde Sergio Bacchus Kilisesi olarak inşa edilmiş. Ancak yapılışının çok sıra dışı bir hikayesi var. Hikaye şöyle anlatılıyor. Justinianus, İmparator Justinianus, Üsküp yakınlarında bir köyde doğmuş. Ve onun amcası olan Justin, o sırada orduda önemli bir komutandır. Ve yeğenini Üsküp'teki köyden alır, buraya getirir. Aklıyla, gücüyle, kudretiyle kısa zamanda ordu içinde Justinianus yükselir. Ancak o sırada umulmadık bir şey olur. İmparator Anastasius'a bir suikast girişimi düzenlenmiştir ve bu işin suçlarından biri olarak da Justinianus yakalanır, hapse konur ve idam edilecektir. Ancak bu idamdan çok önce İmparator Anastasius'un rüyasına bir şey girer. Bu şey iki azizdir, Sergio ve Bacchus. Bu azizler Justinianus'un masum olduğunu ve affedilmesi gerektiğini söyler. Sabah uyandığında Anastasius'un ilk işi Justinianus'u hapisten çıkarıp onu affetmek olur. İşte böylece hayatta kalan Justinianus yıllar sonra Bizans imparatoru olacaktır ve hayatını borçlu olduğu bu iki azizi hiç unutmayıp onlar adına arkamda gördüğünüz kiliseyi inşa ettirecektir. Yanında biri daha vardır. O da eşi Theodora. İşte her ikisi de bu kilisenin yapımına önemli katkılar sağlamıştır. Her ikisinin izlerini de içeride görmemiz mümkün.

Milattan sonra 527 yılında inşa edilen Sergio Bacchus Kilisesi yaklaşık 1500 yıldır ayakta. İşte o dönemde bu kiliseyi inşa ettiren Justinianus ve eşi Theodora'nın izlerini caminin içinde hala görmemiz mümkün. Özellikle Bizanslıların bu sepet tarzı dediğimiz sütun başları muhteşem işçilik sergiler. İşte bu sütun başlarının bazılarının üstünde hala Theodora ve Justinianus'un monogramlarını, yani isimlerinin baş harflerini görmemiz mümkün. Ama asıl önemlisi bütün binayı firdola dolanan bir eski Yunanca yazılmış yazı var. Peki bu Yunanca metinde ne yazıyor? Başka hükümdarlar eserleri için bir fayda temin etmeyen fanilerin namını yücelttikleri halde, hükümdarımız Justinian, bütün mahlukatın yaratıcısı, Mesih'in kulu olan ve imanı da ne alev, ne kılıç, ne de diğer işkencelerle sarsılmayan ve Mesih'in aşkını, ölümü hoş görüp kanını dökerek ebedi hayata liyakat kazanan Sergius'u yüceltmek ve saygı göstermek ve halkında dindarlığın rağbetini temin etmek için bu yüce binayı yaptırdı.

Ayasofya'dan neredeyse 10 yıl önce inşa ettirilen Sergio Bakus Kilisesi'ni halk arasında Küçük Ayasofya adıyla anmışlar. Her ne kadar adının başında küçük olsa da mimarlık dünyasında etkisi çok büyük olmuş. Burası sekizgen plana göre inşa edilmiş ve bu plan yüzyıllar sonra başka yapılarda karşımıza çıkar olmuş. İşte onlardan ilkini San Vitale Kilisesi'nde görüyoruz. Yine Justinianus'un yaptırdığı, bugün İtalya Ravenna'da olan bu kilise, burası örnek alınarak inşa edilmiş. Kutsal Roma İmparatoru Şarman tarafından Aachen'de büyük bir katedral yapılır. İşte o katedralin de planı yine Küçük Ayasofya'dan örnek alınmıştır. Peki, Batı dünyasında etkisini gösteren Küçük Ayasofya, İslam dünyasında, Osmanlı mimarisinde nasıl bir etki göstermiştir? Mimar Sinan burayı es geçmez ve buradan örnek alarak bugün Eminönü'ndeki Rüstempaşa Camisi'ni inşa eder. Ama asıl işini taçlandırdığı ve ustalık eserim dediği Selimiye Camisi de yine Küçük Ayasofya'nın planı örnek alınarak inşa edilmiştir. Hal böyle olunca da 527 yılında başlayan Küçük Ayasofya'nın serüveni, yani Sergio Bakus Kilisesi'nin serüveni, yüzyıllar boyunca sürmüş ve 16. yüzyılda Selimiye Camisi'ne kadar ulaşmıştır.

Mimariye olan etkisi dışında hikayeleriyle de öne çıkan bir yapıdan bahsediyoruz. Bu yapıda sadece Justinianus'un rüyası ya da bu yapıyı camiye çeviren kişinin başından geçenler değil, bir başka önemli olay daha yaşanmış. 551 yılındayız. Papa Virgil Roma'dan geliyor ve İmparator Justinianus'la bir konu üzerinde fikir alışverişinde bulunuyor. Ancak bu muhabbet sırasında, bu sohbet sırasında Justinianus rahatsız oluyor tavırlarından. Ve doğal olarak da ona bir ceza verme hazırlığında. Bunu öğrenen Papa Virgil hayatını kurtarmak için buraya sığınıyor. Ve söylence odur ki buradaki bir sütuna sıkı sıkı sarılıyor. Askerler onu götürmek için saçından, ayağından, başından çekiyorlar. Ama bir türlü papayı sütundan ayıramıyorlar. Ve rivayet devam ediyor. O kadar sıkı sarılıyor ki bu sütuna, askerler çektikçe sütun yerinden çıkıyor ve o bölüm çöküyor. Askerler bunu ilahi bir işaret olarak kabul ediyorlar ve Justinianus'a bildiriyorlar. Justinianus da ona ceza vermekten vazgeçiyor. Burası Beyazıt döneminde, ikinci Beyazıt döneminde camiye çevrilmiş. İşte o camiye çevrildiğinde pek çok detay buraya eklenmiş. Mihrap, minber ama bütün bunların dışında müezzin mahfilinin altındaki Edirne Kari denilen boyama, süsleme işi hakikaten görülmeye değer. Burayı camiye çeviren Babüssade Ağası Hüseyin Ağa. Ama onun bir de lakabı var. Kesikbaş Hüseyin Ağa deniyor. Peki kesikbaş nereden geliyor?

1505 yılına gelindiğinde 2. Beyazıt dönemidir ve 2. Beyazıt'ın bazı semtleri şenlendirme politikası dahilinde bazı Bizans kiliseleri camiye çevrilir. İşte Sergio Bakis Kilisesi de bunlardan biridir ve Babüssade Ağası Hüseyin Ağa tarafından burası camiye çevrilir. Mihrap, minber, minare eklenir. Ancak daha sonra Hüseyin Ağa'nın başına çok ilginç bir şey gelir. Rüşvet almak ya da bir takım yolsuzluklar nedeniyle idama mahkum olur. Ve o sırada bostancılar onu alıp idam etmek için burada bulunduğunu haber alırlar ve burada olduğunu haber alan bostancılar camiye gelirler. Hüseyin Ağa durumdan haberdardır. Kaçmaya başlar. O sırada bostancılar bir kılıç darbesiyle Hüseyin Ağa'nın başını uçururlar. Ancak o uçan baş Hüseyin Ağa'nın elindedir ve o şekilde baş elinde bir süre daha koşmaya devam eder. Rivayet odur ki işte Hüseyin Ağa'nın gelip son nefesini verdiği yer hemen arkamda gördüğünüz türbesinin olduğu yerdir. Ve ölümünden sonra bulunduğu yere o türbe inşa edilir ve bugün Hüseyin Ağa burada yatmaktadır. Ama daha sonra bu olaydan ötürü halk arasında Hüseyin Ağa'ya kesikbaş sıfatı ya da lakabı verilir ve Hüseyin Ağa kesikbaş Hüseyin Ağa olarak anılmaya devam eder.

İstanbul'da sokak adlarına ya da semt isimlerine baktığınızda o bölgenin geçmişiyle ilgili fikir yürütme şansınız oldukça yüksektir. Şu anda Kadırga'dayız. Kadırga ismine bakarak aslında buranın bir liman ve gemilerle ilişkili bir semt olduğunu anlamak mümkün. Gerçekten de böyle. Bizans döneminde burası önemli bir liman. Justinianus'un yaptırdığı Sofya Limanı burada. Ve doğudan gelen gemiler Sofya Limanı'nı kullanırken batıdan gelen, Avrupa'dan gelen gemiler ise Galata limanlarını kullanırmış. Ve uzun süre burası liman olarak işlevini sürdürmüş, surlarla çevrilmiş ve yanında da bir de yerleşim varmış. Daha sonra Fatih dönemine geldiğimizde, fetihten sonra ise buraya bir tersane de yapılmış. Ancak daha sonra Kasımpaşa'ya tersane inşa edilince burası önemini yitirmiş ve daha çok sahil sarayların ya da padişaha yakın kimselerin sarayların olduğu bir bölge haline gelmiş. Bir zamanlar 300 gemi alan Sofya Limanı zamanla dolar ve ortaya bugün deniz kıyısında olan Cinci Meydanı çıkar.

Kadırga Cinci Parkı, diğer adıyla Cündi Parkı olarak geçiyor. Buraya bir meydan adı verilmiş. Ancak isminin kökeniyle ilgili çeşitli rivayetler var. Cündi, süvari anlamına gelir ki buradan yola çıkarak belki de bir zamanlar burada atlı cirit yarışları yapıldığını söylemek mümkün. Ama Cinci adının ise geldiği nokta konusunda bambaşka bir hikaye anlatıyor.

anlatılıyor. O da Sultan İbrahim'e macunlar hazırlayan ve bu sayede de atırı sayılır bir servet edinen Cinci Hoca'nın burada bir sarayı olduğu yine söylenceler arasında. 1950 yılına kadar burası bayram yeri olarak kullanılmış. Cambazhaneler, atlı karıncalar ve belki de parayla at gezisi yaptıran kişiler de buradaydı. İşte 1950'lere kadar bu şekilde kullanıldıktan sonra bir süre terk ediliyor ve daha sonra burası çok güzel bir şehir meydanına dönüştürülüyor.

Kadırga biraz parklar zengini bir bölge aslında. Cinci Park'la hemen diğer tarafta da Kadırga Parkı var. Ve ikisini birbirine bağlayan şahane eski Türk evlerinin olduğu sokaklar var. Şu anda onlardan biri Şeyh Suvar Bey sokaktayım. Burası geçtiğimiz yıllarda evler restore edildi, boyandı ve şahane bir sokak olarak ortaya çıkarıldı.

Kadırga Parkı'nın ortasında şehrimizdeki tek örnek olan, Suriçin'deki tek örnek olan namazgahın hemen üstündeyim. Burası 1779 yılında 3. Ahmet'in kızı Esma Sultan tarafından yaptırılmış. Aslında namazgah dediğimiz bu tip altında çeşme, üstünde namaz kılınan yerlerin bulunduğu yapılar menzillere, kervan yollarına ya da daha çok kırlık, böyle sayfiye yerlerine inşa edilirmiş, mescidin, caminin olmadığı yerlere. Bu çok ilginç. Muhtemeldir ki burası geniş bir parktı, geniş bir alandı ve yakınlarda da belki bir mescit yoktu. Onun için de buraya böyle bir namazgah inşa ettirmiş Esma Sultan. Tabii ki bu çeşmenin önemli bir özelliği de çevresindeki kitabeler. Dilerseniz o kitabelere ve Esma Sultan'ın hayatına yakından bir bakalım. Esmahan Sultan 1726 yılında Lale Devri'nde doğar ve 52 yıllık ömür sürer. Bu 52 yıl boyunca da 3 kez evlenmiştir. İşte o evliliklerinden biri Vezir-i Azam Muhsinzade ile'dir. Ve çeşmenin de kitabelerinde hem eşinin hem de kendinin isimleri geçmektedir. Peki neden burada bir çeşme yaptırmışlardır? Çünkü burada yaşadıkları saray hemen çeşmenin yan tarafındaki sırtlardadır. Ancak işin ilginç yanı bugün olmayan bu sarayı yapan Mimar Sinan'dır ve Sokollu ile eşi Esmahan Sultan için yapmıştır. Onlardan sonra işte 3. Ahmet'in kızı ve eşi bu sarayda yaşar. Onlar bu dünyadan ayrıldıktan sonra ise çeşitli sultanlar elinde değişir durur saray. Ta ki 19. yüzyıla kadar. 19. yüzyılda ise bakımsızlıktan terk edilir ve bugün yerinde yerler esmektedir.

0: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
2: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
4: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
0: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
4: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
4: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para.
6: Sen mi öldürdün?

0: Evet.
1: İtham ediyorum. Bugün 13.45'te TV4'te.
2: Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada POTS. Lekeleri podla. Kötü kokuları podla. Kısa programlarda podla. Önce Ariel POTS, üzerine çamaşırlar. Sen de podla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel POTS. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
7: Ben.
8: Kral Şakir.
7: Armut piş ağzıma düş.
6: Dört arkadaşımızla birlikte.
7: Ne diyor? Ay dilimin ucunda.
6: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
7: Zaten benim ilgi alanımdır sandviç.
6: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
8: Ben.
9: Botanik, abaküs,
7: kasa,
10: marul,
7: kumbara.
6: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
11: Süper kumbara!
1: Süper kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.

0: Regl gecelerimi. Çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
3: Dedim ki eyvah.
4: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
5: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
3: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
6: Hayatım o gün değişmeye başladı.
7: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
8: Bugün gerçekten yaşıyorum.
4: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
2: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
9: Yeniden mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Yaşanacaksa. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacak. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
5: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
4: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.

Çatladı Kapı'dan başlayan yolculuğumuz çeşitli yerleri gezdikten sonra Kadırga Parkı'nda namazgahta son buldu. Yine her zaman olduğu gibi yolculuğumuz boyunca rivayetler, efsaneler, söylenceler bizlere eşlik etti. Bir başka bölümde tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.

Türkiye'nin ayçiçeği bahçesi. Doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleri. Burası Marmara bölgesinin en güzel şehirlerinden biri olan Tekirdağ. Trakya bölgesi sırasıyla Pers, Makedonya, Roma İmparatorluğu'nun hakimiyetine girmiş ve Tekirdağ ilk dönemlerde Rhodestus, Rodosto ve Rodosçuk ismiyle anılmış. 18. yüzyıla kadar bu isimle anılan Rodosçuk, sonradan Bizans tekfurları dolayısıyla verildiği öne sürülen Tekfurdağ ismiyle anılmaya başlanmış. Cumhuriyetten sonra 1927 yılında il olarak Tekirdağ adını almıştır. Bereketli toprakları ve Anadolu'yla Balkanlar arasındaki konumu dolayısıyla tarih içinde muhtelif kültürlerin ve kavimlerin egemenliği altında kalmış olan Tekirdağ yaklaşık 6000 yıllık bir geçmişe sahip.

Trakya'ya adını veren Orta Asya menşeli Trak Türkleri uzun müddet bu toprakları ellerinde bulundurmuşlar. Türkiye'nin tamamı Avrupa kıtasında bulunan üç ilinden biri olan Tekirdağ, Marmara Denizi'nin kuzeybatısında az engebeli, zengin alüvyonlarla kaplı topraklar üzerinde bulunmakta. Tekirdağ, doğal güzellikleri, tarihi yerleri ve tertemiz sahilleriyle seyahatseverlerin gözdesi konumunda. Yemyeşil Trakya gerçekten bir doğa cenneti. Istıranca'ya tırmanan Kırklareli rotasındaki ormanlar, Tekirdağ-Hoşköy arasındaki deniz ve çam ormanları, Gelibolu yönündeki bağlarda yaprakların yeşilden kırmızıya, kırmızıdan turuncuya dönüşüyle Tekirdağ, uzaklarda tepelere kurulmuş bir köy resmi gibi. Evliya Çelebi, deniz kıyısında büyük bir liman olup Mısır'ın, bütün Karadeniz sahillerinin ve Akdeniz'in iskelesidir dediğine göre Tekirdağ bugün olduğu gibi 17. yüzyılda da deniz ticaretinin önemli bir merkeziymiş. O dönem dünyada deniz ulaşımının bütün canlılığıyla sürdüğü ve limanları esas alan ticaretin ekonomide büyük ağırlık taşıdığı yıllara rastlıyor. Evliya Çelebi, Tekirdağ'da gördüğü ticari canlılıktan bir hayli etkilenmiş olmalı ki, gözünü limandan ayırıp şehre baktığı zaman da coşkusundan pek bir şey kaybetmiyor ve şehir için şu cümleyi kuruyor. Şehrin zemini Bahri Rum'un kenarında, safi bağ bahçe ve gülistanlı bayırlar eteğinde, güneyden kuzeye uzunlamasına deniz kenarında kurulmuş ve günden güne mamur olmada bir iskele şehridir.

Akdeniz'de bir cennet. Türkiye'nin en güzel kentlerinden. Masmavi denizi, yemyeşil doğası ve tarihe ışık tutan kültürüyle kendine hayran bırakan bir şehir. Burası Türkiye'nin portakal bahçesi Antalya. Antalya, Anadolu'da insana ait bilinen en eski yerleşim alanlarından biri. Helenistik dönemde Bergama Kralı 2. Attalos, askerlerine gidin ve bana yeryüzündeki cenneti bulun der. Askerlerinin gösterdiği yeri beğenen 2. Attalos, bölgenin stratejik önemini dikkate alarak buraya bir liman şehri kurdurur ve kent kurucusu Attalos'un adına binaen Ateleia olarak adlandırılır. Şehrin adı eski Arap kaynaklarında Antalya, Türk kaynaklarındaysa Adalya olarak geçer. Yerleşme 20. yüzyılın ilk çeyreğinden başlayarak Antalya olarak adlandırılır. Antalya doğası, palmiye ağaçlarıyla sıralanmış bulvarları, geleneksel mimarisini korumuş merkezi kale içi ve büyük ölçekli turizm yatırımlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri. Yapılan arkeolojik kazılarda Antalya ve bölgesinde günümüzden 40 bin yıl önce insanların yaşadığı tespit edilmiş. Tarihin her döneminde uygarlıkların gözde mekanlarından biri olan Antalya, 1391 yılında Yıldırım Beyazıt zamanında Osmanlı topraklarına katılmış. Antalya ilinin kapsadığı bölge tarih öncesinden günümüze dek pek çok medeniyeti barındırmış ve Türkiye'de en çok antik kent bulunan il olmuş.

Evliya Çelebi de seyahatnamesinde Antalya'dan şu sözlerle bahsetmiştir. Liman içinde her rüzgarın kasırga ve sağanağı eksik olmaz. Onun için gemiler palamarlarını sahildeki yüksek kayalara bağlarlar. Turuncu, kebbat, hurma, zeytin, incir, şeker kamışı nar-ı cihanı tutmuştur. Her tarafı bağ ve bahçedir. Bu şehrin halkı Anadolu halkı gibi güzel Türkçe konuşurlar. Bu güzel ve etkileyici şehir şairlere de ilham olmuş. Birçok şair Antalya'yı anlatan şiirler yazmıştır. İşte onlardan biri Ali Bozkurt Niyazlar'a ait bu dizeler. Bir yağmur, bir bulutsun Antalya. Bir güneş, bir kumsun. Bir deniz, bir tarihsin Antalya. Tarih fışkırır toprağından. Uygarlıklar beşiği Antalya.

Anadolu'da küçük bir şehir. Dört bölgede toprağı olan tekil. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar. Burası köklü tarihiyle dikkat çeken, doğal güzellikleriyle kendine hayran bırakan şehir Bilecik. Öyle bir il düşünün ki Karadeniz, İç Anadolu, Ege ve Marmara bölgelerinin tam kesişim noktaları üzerinde ve dört bölgede toprağı olan tek şehir. Onu eşsiz kılan bu özelliğinin yanı sıra geniş ormanları, mesire alanları, göletleri, dereleri ve doğal güzellikleriyle de insana huzur veren Türkiye'nin en küçük illerinden biri. Bilecik, antik çağlardan günümüze kadar tarihin her döneminden izler taşıyan eski bir yerleşim yeri. Şehirdeki ilk yerleşim M.Ö. 3000 yılına kadar uzanıyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun doğduğu topraklar olma özelliğini taşıyan Bilecik, tarih boyunca da gerek ipekçilik, dokumacılık, tarım ve madencilik gibi ekonomik yönleriyle, gerekse Bursa Eskişehir güzergahındaki konaklama merkezi niteliğindeki yerleşimleriyle her zaman önemli bir kent olmuş. Osmanlı dönemi yerleşiminin yoğun olduğu bölgede aralarında han, hamam, imarethane ve camilerin bulunduğu birçok yapı işgalde yıkılmış ve zarar görmüştür. Yine de birçok ibadethane tarihin ve işgallerin getirdiği yorgunluğa rağmen ayakta kalmayı başarmıştır. Bilecik, Türkiye'nin küçük bir şehri olmasına rağmen bünyesinde barındırdığı doğal güzellik alanları ve görülmeye değer tarihi yapılarıyla turistik şehirlerden biri. Köklü tarihiyle dikkat çeken şehir, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış. Bilecik, Türk tarihi bakımından ayrı bir öneme sahip. Söğüt, Kayıboyu'nun Orta Asya'dan 400 çadırla gelip, Osmanlı Devleti'nin kuruluş merkezliğini yaptığı yerdir.

0: Teşekkürler. Sevgili izleyenler, Süper Kumbara'ya hepiniz hoş geldiniz. Ben Yeliz Bozkurt. Bugün de kumbaramızda sevgi biriktireceğiz, bilgi biriktireceğiz, neşe biriktireceğiz ve tabii ki ekip ruhunu biriktireceğiz. O zaman herkes hazırsa arkadaşlarımızın başvuru videolarıyla Süper Kumbara başlıyor.
1: Merhaba, ben Selam Taş. 10 yaşındayım. 5. sınıfa gidiyorum. Yarışmanıza İstanbul Bakırköy'den katılıyorum. Orada olacağım için çok mutluyum. Diğer yarışmacılara bol şans diliyorum.
2: Merhaba, ben Onur Çevikkalp. 10 yaşındayım, 6. sınıfa geçtim. İlgi alanlarım bilgisayar oyunu oynamak, piyano çalmak ve bitkiler. Yarışmayı uzun süredir takip ediyorum. Ben de bu heyecana ortak olmak istedim ve yarışmacı arkadaşlarıma başarılar dilerim.
3: Merhaba, ben Aylin Melike Yerim. 10 yaşındayım, 6. sınıf öğrencisiyim. Yarışma izlemeyi çok sevdiğim için ben de katılmak istedim. Bu yarışmada çok eğleneceğimi düşünüyorum. Hazırım ve heyecanlıyım. Arkadaşlarıma başarılar dilerim.
4: Benim adım Ayaz, 4. sınıf öğrencisiyim. Hobilerim masa tenisi oynamak, basketbol oynamak, kitap okumak ve yüzmektir. Yarışmanızı daha önce izledim. Çok güzel olan bu programa katılmaya karar verdim. Yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum.
0: Teşekkürler. Ve Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla şimdi de stüdyomuzda yüz yüze tanışma vakti. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün birinci masamızda Aylin'i misafir ediyoruz. İkinci masamızda Anıl Mert var. Üçüncü masamızda Selen ve dördüncü masamızda Ayaz. Hoş geldiniz. Var mı heyecan?
5: Çok.
0: Çok. Aylin'cim çok heyecanlıysan seninle başlayalım o zaman.
5: Teşekkürler.
0: Hadi anlat biraz, bahset kendinden bize.
5: Ben Aylin Melike'nin, dediğim gibi 10 yaşındayım. Hı hı. 6. sınıfa geçtim yeni. Büyüyünce seslendirmen olmak istiyorum. Yani dublaj sanatçısı.
0: Hı hı. Dublaj sanatçısı olmak istiyorsun.
5: Evet.
0: Peki nasıl karar verdin dublaj sanatçısı olmaya?
5: Ben animasyon filmleri izlemeyi çok severim.
0: Hı
5: hı. İzlerken düşündüm ki, ay ben neden bunları seslendirenlerden biri olmayayım? Çok hı hı. Eğlenceli olmaz mı? Benim de sesim olur bir şeydi.
0: Peki animasyonlarda mesela en çok sevdiğin animasyon ne ve ondan böyle hı. hangi karakterleri seviyorsun? Biz seslendirsek mi acaba burada seninle? Hı. Var mı öyle
5: olabilir.
0: Bir film?
5: Mesela? Siz örnek verseniz, benim çok var.
0: Mesela hangisi var? Biz seninle burada bir doğaçlama yapalım mı?
5: Olur.
0: Tamam, mesela ne olsun? Ne seçelim? Hı. Ben ne olayım istersin?
5: Siz civciv olun bence.
0: Ben sarı giydiğim için mi?
5: Evet.
0: Tamam peki. Ben civciv olacağım, sen ne olacaksın?
5: Ben de papağan olayım. Tamam, ben salladım şu an.
0: Tamam peki, sen de papağan ol. O zaman ben şimdi sana başlıyorum. Sen benimle seslendirme sanatçısı gibi konuşacaksın.
5: Tabii.
0: Dublaj sanatçısı gibi. Biz İnce seninle diyelim ki bir animasyonun içindeyiz şimdi.
5: Teşekkürler. İnce sesle mi yapayım?
0: Türkçe yapalım.
5: İnce ses.
0: Ha, ince ses. Evet, evet, evet, biraz ince. Ben İngilizce anladım, özür dilerim.
5: Önemli değil.
0: Çünkü biliyorum İngilizce'yi de iyi konuşuyorsunuz, az önce sohbet
5: doğru.
0: ettik hepinizle. O zaman ben başlıyorum. Merhaba papağan arkadaşım, bugün nasılsın?
5: İyiyim civciv, sen nasılsın?
0: Ben de çok iyiyim. Biz yüzmeye geleceğiz. Sen de gelmek ister misin bizimle?
5: Tabii ki de isterim.
0: Peki senin kanatların acaba bu su yüzünden zarar görmez mi?
5: Hayır. Yüzmek çok eğlenceli benim için.
0: O zaman haydi beraber gidelim mi?
5: Haydi.
0: Ay, şahanesin. Alkış. Aylin için kocaman bir alkış arkadaşlar.
5: Teşekkürler. Bir de şunu söylemek istiyorum. Eğer teklif varsa beklerim.
0: Ay tamam, buradan duyurmuş olalım o zaman. Bir teklif varsa Aylin'ciğimiz için. Aylin animasyonları, çizgi filmleri seslendirmeye buradan aday. Teşekkür ediyoruz Aylin'cim. Güzel bir program diliyoruz sana.
5: Teşekkürler. Ben de arkadaşlarıma ve size güzel bir program diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Anıl Mert'cim hoş geldin.
2: Ben Anıl Mert Çevikkalp. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. Büyüyünce botanist olmak istiyorum.
0: Botanist olmak istiyorsun?
2: Evet.
0: Neden botanist olmak istiyorsun? İlk defa botanist olmak isteyen biriyle tanışıyorum çünkü.
2: Çünkü bitkileri çok seviyorum. Bana iyi hissettiriyorlar.
0: İyi hissettiriyor. Evde var mı bitkilerin? Ya da bitkilerin olduğu yerlere, ormana gider misin?
2: Giderim ama uzun zamandır gitmiyorum. Evde de bir tane kaktüsüm var.
0: Harika. Kaktüs ben de çok severim bu arada Anıl Mert'cim. Aynı zamanda sen piyano da çalıyorsun değil mi?
2: Evet, piyano da çalıyorum.
0: Ne zaman başladın?
2: 6 yaşımda başlamıştım.
0: Güzel çalabiliyorsundur diye düşünüyorum.
2: Evet.
0: Katılıyor musun peki resitallere?
2: Evet.
0: Okulda yapıyorsunuz. Sana da güzel bir program diliyorum. Selen'cim hoş geldin.
6: Hoş buldum. Ben Selen Ultaş. 10 yaşındayım. 6. sınıfa geçtim. İstanbul Bakırköy'de yaşıyorum. Aslen Erzincanlıyım. Hobilerim dans etmek, paten sürmek, tenis oynamak ve piyano çalmak.
0: Tenis oynamak da çok güzel. Hepsi çok güzel hobilerin. Tenisi ben de biraz seviyorum. Bir de paten çok keyifli değil mi Selen'cim?
6: Evet.
0: Ne zamandan beri paten kayıyorsun?
6: 6-7 yaşlarımdan beri.
0: Harika. Böyle sahilde falan mı yoksa gidip?
6: Yok, genelde bahçede, bizim evimizin bahçesinde.
0: Çok güzel. Sen doktor olmak istiyorsun.
6: Evet.
0: Nasıl başladı bu hayal?
6: Düşündüm ki yaşlılara yardım etmek çok iyi olur. Onların ömürlerini uzatabiliyorsam uzatmak isterim.
0: Harikasın.
6: İnsanlara yardım etmek isterim.
0: Harikasın. Ne kadar ince, düşünceli bir fikir. Teşekkür ediyorum. Alkışlıyoruz Selen'i. Sana da güzel bir program diliyorum Selen'cim. İyi ki geldin. Ayaz'cığım hoş geldin.
7: Merhaba, ben Ayaz. 10 yaşındayım. Hobilerim masa tenisi oynamak, basketbol oynamak, yüzmek, piyano çalmak ve kitap okumak. Yarışmanıza katılmaya karar verdim. Çünkü çok eğlenceliydi. Ben de niye bu deneyimi yaşamayayım diye başvuru yaptım.
0: Sen de doktor olmak istiyorsun.
7: Evet.
0: Umuyorum ki bütün hedefleriniz gerçek olur arkadaşlar. O zaman umarım hazırsak başlayalım mı?
5: Başlayalım.
0: Aylin çok heyecanlı. Başlayalım diye o zaman Aylin için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
5: Kardeşim Göktürk'ün G'si.
0: Göktürk'ün G'si. 70 puan değerinde ve benzetmelerden geliyor sorumuz.
5: Gelsin bakalım.
0: Uysal ve sokulgan anlamında kullanılan benzetmedir. Süremiz başladı.
5: Kedi gibi.
0: Hızlı bir cevap.
5: Evet.
0: Evet. Umarım acaba bu hızlı cevapla kumbaramıza ilk 70 puanımızı atar mıyız görelim? Bravo Aylin. Süpersin. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
8: Anıl'ın A'sı.
0: Anıl'ın A'sı. 50 puan değerinde ve taşıtlardan geliyor sorumuz. Yük taşımakta kullanılan motorlu büyük araçtır. Süremiz başladı.
8: Kamyon.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Acaba kumbaramıza 50 puan daha atar mıyız görelim. Bravo Anıl Mert, süpersin. Anıl Mert'cim, Selen seni kutlamak istiyor. Teşekkür ederiz Selen'cim ve Selen için geliyor harf tablomuz.
6: Kuzenim Eren'in E'si.
0: Eren'in E'si 60 puan değerinde ve futboldan geliyor sorumuz. 2024-2025 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'da oynamış kalecidir. Fernando nokta nokta. Süremiz başladı.
6: Muslera.
0: Yine çok hızlı bir cevap. Acaba doğru cevabımız Muslera mı görelim? Bravo Selen. Selen'cim Galatasaraylı mısın?
6: Evet.
0: Muslera'nın da fotoğrafı yanıma geldi. Ben şimdi size hemen bir bilgi vermek istiyorum. 2011'de Galatasaray'a transfer olan Muslera, 2025'te Galatasaray'dan ayrılana dek önce bir sorayım. Sizce kaç kupa kazanmıştır? Aylin'cim tahminini alalım.
5: Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlara bırakıyorum.
0: Arkadaşlara bırakıyorsun. Peki Anıl Mert'cim?
8: 3.
0: 3. Selen'cim?
6: 15.
0: Ayaz'cım?
7: 4.
0: Selen'cim seni kutluyorum. Gerçek bir Galatasaraylısın. Çok yaklaştın. 19 kupa kazanmıştır. Alkışlıyoruz. Hem Selen'i hem de Muslera'yı. Ve Ayaz'la devam ediyoruz. Harf tablomuz gelsin Ayaz için.
7: Kardeşim Çınar'ın Ç'si.
0: Çınar'ın Ç'si zıt anlamlılardan geliyor ve 40 puan değerinde. Karnını doyurmuş anlamındaki sözcük ve zıt anlamlısıdır. Süremiz başladı.
7: Tok, aç.
0: Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz. Acaba cevabımız da doğru mu? Görelim. Şahanesiniz. Bravo Ayaz. Teşekkür ediyoruz. Birbirimizi de kutluyoruz. Çok tatlısınız.

0: Şimdi merak ediyor muyuz kumbaramızda kaç puan birikti?
1: Olur.
0: Olur. Hadi bakalım Aylin, senle başlayalım. Bir tahmin et.
1: Teşekkürler. 125'i geçmişizdir.
0: 125'i geçmişizdir. Anıl Mert?
2: 160 gibi.
0: 160. Selen'cim?
3: 190.
0: 190 Ayaz?
4: 210.
0: 210. Görelim bakalım kumbaramızda kaç puan birikmiş?
1: Bakalım.
0: Bakalım. Kumbaramızda 220 puan birikmiş ve hedefimize kalan puan 2280. Evet, kutlayın birbirinizi. Ayaz'cığım çok yaklaştın, tebrik ederim. Haydi herkes birbirini kutluyor, teşekkür ederiz. Şimdi devam ediyoruz. Aylin, ne Aylin için harf tablomuz geliyor?
1: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 70 puan değerinde ve hayvanlar aleminden geliyor sorumuz. Hızlı ve uzun süre uçan, bazı cinsleri takla atmasıyla da bilinen kuş türüdür. Süremiz başladı.
1: Güvercin.
0: Çok hızlı bir cevap.
1: Hatta derler taklacı güvercin diye.
0: Taklacı güvercin mi derler? Evet. Acaba doğru cevabımız güvercin mi görelim? Bravo. Arkadaşlar, bizim TÜBİTAK'tan aldığımız bir bilgi var. Onu da paylaşmak istiyorum sizinle.
1: Tabii,
0: eğitilmiş bir güvercin saatte 100 kilometre hızla durmadan 15 saat uçarak 1500 kilometre yol alır. Alıştırmalarla saatteki hızı 200 kilometreye kadar çıkabilmektedir. Ne diyorsunuz bu bilgiye?
1: Bravo,
0: ne diyorsunuz bu bilgiye? Evet. Sen taklacı güvercin dedin az önce.
3: Sanki fazla.
0: Evet. Sanki fazla mı? Değil mi? Aslında ne kadar mucizevi varlıklar, hayvanlar. Anıl Mert'le devam ediyoruz. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
2: Bursa'nın B'si.
0: Bursa'nın B'si anlam bilgisinden geliyor ve 60 puan değerinde sorumuz. Telaş etmeden olumsuz durumların geçmesini bekleyen kişiler için kullanılan sözcüktür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Nasıl derler, nasıl insanlar derler arkadaşlar? Açalım mı bir kutu? Hadi evet. Bir kutu açalım.
1: Olabilirim.
0: Açtık bir kutu. Düşündüğün değil. Bir kutu daha açalım derken Selen'den cevap
4: sabırlı.
0: Geliyor mu? Doğru cevabımız sabırlı mı görelim? Bravo Selen. Süpersiniz. Selen için geliyor harf tablomuz.
1: Dayım Musa'nın M'si.
0: Musa Bey'in M'si 60 puan değerinde ve matematikten geliyor sorumuz. Sayıların birbirine eklenmesi için yapılan işlemdir. Süremiz başladı.
1: Toplama.
0: Senin sayısalla aran iyiydi değil mi?
4: Evet.
0: Matematiği seviyorsun.
4: Evet, en sevdiğim ders.
0: Bakalım doğru cevap mı? Görelim. Bravo Selen. Kumbaramıza bir 60 puan daha 60 oldu. Teşekkür ederiz, harikasınız. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
4: Hatay'ın H'si.
0: Hatay'ın H'si 70 puan değerinde ve beslenmeden geliyor. Beslenmemizde önemli bir yeri olan günün ilk öğünüdür. Süremiz başladı.
1: Kahvaltı.
0: Yine çok hızlı bir cevap geldi. Acaba bu cevapla kumbaramıza bir 70 puan daha atar mıyız görelim? Bravo! Nasıl gidiyor arkadaşlar, iyi miyiz?
1: Çok evet. İyi.
0: Hadi bakalım Aylin için geliyor harf tablomuz.
1: Yumuşak G çünkü onu kimse seçmiyor. Ben seçeyim.
0: Aha, kimse seçmiyor diyor. Yumuşak G'yi seçtim. Bakalım yumuşak G 60 puan değerinde ve eş anlamlardan geliyor. Sorumuzu görelim. Hediye kelimesinin eş anlamlısıdır. Süremiz başladı.
1: Armağan. Armağan.
0: Armağan. Armağan mı doğru cevabımız görelim? Bravo Aylin, süpersiniz. Evet. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
2: Babaannem Zehra'nın Z'si.
0: Zehra Hanım'ın Z'si 60 puan değerinde ve sanat kategorisinden geliyor. Doğa, dağ, deniz gibi

0: Görünümlerle yapılan resim türüdür. Süremiz başladı.
1: Manzara.
0: Umbaramızda bir 60 puan daha. Atar mıyız? Bakalım.

0: Senin neyse?
1: Nazmiye Hanım'ın neyse 50 puan değerinde ve başkentlerden geliyor. Avusturya'nın başkentidir. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması. Aylin.
0: Viyana.
1: Doğru cevabımız. Viyana mı görelim? Selen ve Aylin'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza puanları attık arkadaşlar ve harf tablomuz Ayaz için geliyor. Son harfimiz Ayaz'cığım.
0: Fatsa'nın F'si.
1: Fatsa'nın F'si 70 puan değerinde ve meyvelerden geliyor. Genellikle portakaldan daha iri ve tadı daha ekşi bir meyvedir. Süremiz başladı.
0: Grapefruit.
1: Çok hızlı cevaplar geldi bugün. Hepinizi kutluyorum.
2: Biz bu gidişe
1: bakalım.
2: Bitiririz hemen.
1: Evet, bakalım bu cevapta doğru mu acaba? 70 puanı kumbaramıza atıyor muyuz görelim? Harikasınız. Çak, evet, herkes birbirini kutlasın. Harikasınız arkadaşlar. Nasıl geçti bu tur, ısınma turu?
0: Çok güzel. Çok
1: Aylin'cim, hadi seninle başlayalım. Aylin çok neşeli bugün, çok güzel dedi.
0: Teşekkürler.
1: Nasıldı?
0: Harikaydı. Sorular çok güzeldi. Hı hı. Arkadaşlarla keyifli zaman geçiriyoruz. Ben beğendim.
1: Sen beğendin. Teşekkür ediyoruz Anıl Mert'cim.
3: Sorular güzeldi, eğlenceliydi ve kolaydı. Bence çok güzel. Bence çok güzel vakit geçirdik.
1: Ben de sizlerle çok güzel vakit geçiriyorum arkadaşlar. Selen'cim.
2: İlk başta biraz heyecanlıydım ama heyecanımı şimdi attım ve çok eğleniyorum. Umarım hiçbir zaman bitmez.
1: Bitmez, bitmez. Endişe etme Ayaz'cığım.
0: Çok eğlenceliydi. Sorular basitti. İnşallah ikinci turda da güzel bir puanlar toplarız.
1: İkinci turda şahane olacak arkadaşlar. Ben bu ekibe güveniyorum. O zaman hızlıca ikinci tura gidelim mi?
0: Biz de size güveniyoruz. Bu ekibe güvenilmez mi?
1: Ah, çok tatlısın.
0: Teşekkürler.
1: O zaman hızlıca ikinci tura gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumbara'nın süper çocuklarıyla harika bir ısınma turu geçirdik ve şimdi geldik ikinci turumuza. Nasıl arkadaşlar? Heyecan gitti değil mi?
0: Evet.
1: Evet, o zaman Aylin için gelsin mi Arta ablamız?
0: Gelsin.
1: Gelsin bakalım.
0: Türkçe öğretmenim ve robotik öğretmenim Ayşe hocaların A'sını seçiyorum.
1: Ayşe hocalara buradan sevgilerimizi gönderiyoruz. 100 puan değerinde sorumuz ve yemekler kategorisinden geliyor. İçine pirinç, soğan, baharat ve kıyma konularak hazırlanan bir sebze yemeğidir. Süremiz başladı.
0: Biber dolması.
1: Çok hızlı bir cevap. Acaba
0: evet,
1: bu gelen cevapla kumbaramızda Aylin 100 puan atar mı görelim?
0: Atarım.
1: Atar. Oo, çok eminiz. Nasıl yemeklerle ara?
0: Yani güzel.
1: Hı hı.
0: Ama...
1: Geldi bak görseli de, sever evet misin biber dolmasını?
0: Çok değil ama...
1: Çok değil.
0: Şu üç yemeğe karşı aşırı bir şeyim var. Sushi, karnabahar, pırasa. Onun dışında her şeyi yerim.
1: Sevmez misin onları?
0: Nefret ederim.
1: Sushi'den neden? Ben seviyorum sushi.
0: Sushi'nin yani benim yediğim... Ben tatildeyim işte, onun tadı mı kötü sadece bilmiyorum ama çok kuru ve tatsız bir şey.
1: Bir de
0: bence
1: doğru söylüyorsun. Bizim o kadar çok kendi güzel yemeklerimiz var ki değil
0: doğru
1: mi? Onlar zaten, onlardan fırsat gelmez sushi'ye. Çok da önemli değil Anıl Mert'cim. Senin sevdiğin yemekler neler?
3: Brokoli severim.
1: Brokoli, brokoli de aslında Anıl Mert'cim kimse sevmez değil mi?
3: Evet.
1: Hep böyle çocuklara zorla yedirirler brokoli. Ben de çok seviyorum. Selen'cim sen?
0: Ben mantı seviyorum, pizza seviyorum, bir de patates kızartması seviyorum.
1: Ben de çok seviyorum patates kızartmasını. Ayaz'cığım.
0: Lahmacun, pide.
1: Of, çok güzel. Karnımız acıktı mı arkadaşlar biraz?
0: Biraz.
1: Hadi o zaman bu turu çabucak bitirelim de yemeğe gidelim, olur mu hep birlikte?
3: Olur.
1: Tamam, peki olur. Anıl Mert için geliyor harf tablomuz. Hangisi olsun?
3: Annem, Senem'in sesi.
1: Senem Hanım'ın sesi bitkilerden geliyor ve 90 puan değerinde. Zeytinyağlı ve etli sarma yapımında kullanılan üzüm bitkisinin geniş yeşil kısmıdır. Süremiz başladı.
3: Asma yaprağı.
1: Yine çok hızlı bir cevap. Hızlı gelen bu cevapla Anıl Mert kumbaramızda 90 puan atar mı görelim. Bravo.

0: Yemeklerden konuşmuşken birbirimizi kutluyoruz yine. Çok tatlısınız arkadaşlar. Selen için gelsin Arif ablamız.
1: Babam Yüksel'in yeğesi.
0: Yüksel Bey'in yeğesi. 90 puan değerinde ve hijyenden geliyor sorumuz. Temizlik ve beyazlatma amaçlı kullanılan bir tür kimyasal sıvıdır. Süremiz başladı.
1: Çamaşır suyu.
0: Doğru cevabımız çamaşır suyu mu? 90 puanı kumbaramıza Selen atar mı görelim? Bravo Selen, süpersin. Ve Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Denizli'nin D'si.
0: Denizli'nin D'si 110 puan değerinde ve sinemadan geliyor. Ailesinin tatile giderken unuttuğu bir çocuğun yaşadıklarını anlatan komedi filmidir. Süremiz başladı.
1: Evde tek başına.
0: Çok hızlı bir cevap Ayaz'dan. Acaba bu cevapla Ayaz da kumbaramıza 110 puan atar mı görelim? Bravo. Görselimiz de geldi arkadaşlar. Kimler izledi? Herkes izlemiş. Nasıldı? Eğlenceli bir film mi?
2: Biraz izlemedim sanırım.
0: Bir tek Aylin sen mi izlemedin?
1: Evet.
0: Peki kimler izledi? Kimi anlatmak ister? Anlatmak isteyen var mı Ayaz'cığım? Eğlenceli mi? Komik mi? Nasıl?
1: Evet. Eğlenceli. İşte hırsızlar geliyor. İki tane hırsız evine. O da evde tek başına kalan çocuk da onlara şaka yapıyor.
0: Şakalar yapıyor. Çocuk ama bir kahraman oluyor galiba değil mi? Hem komik hem de kahraman. Teşekkür ediyoruz Ayaz'cığım. Şimdi arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Acaba kumbaramızda ne kadar puan birikti?
2: Bakalım.
0: Tamam bakalım. Hadi bakalım görelim kumbaramızda kaç puan birikmiş. Arkadaşlar kumbaramızda 1100 puan biriktirmişiz ve hedefimize kalan puan 1400. Ayaz, Selen, Anıl, Mert ve Aylin sizleri kutluyorum. Harikasınız. O zaman hızlıca devam ediyoruz. Aylin için gelsin harf tablomuz.
2: Hangisi yüksek puanlı diye bakıyorum.
0: Yüksekleri seçeceksin. Bakalım evet. B120 puanlı
2: senin. Sınıftan Bade arkadaşımı B'si.
0: Bade'nin B'si 120 puan değerinde ve atasözlerinden geliyor. Emek verilen işlerden verim alınır anlamındaki atasözüdür. Bakarsan nokta nokta nokta nokta, bakmazsan nokta nokta nokta nokta. Süremiz başladı.
2: Bakarsan daha olur, bakmazsan daha olur.
0: Hızlı, hızlı cevaplarla. Bade'nin B'sinden nerelere geldik? 120 puanı atıyor muyuz görelim. Aylin kutluyoruz seni, bravo.
2: Teşekkürler.
0: Arkadaşlar harikasınız. Anıl Mert seni kutlamak istedi bu sefer de sen görmedin. Hadi bir kutlayın. Şahanesiniz, alkışlıyorum sizi. Ve Anıl Mert için geliyor harf tablomuz.
3: Ceyhan'ın C'si.
0: Ceyhan'ın C'si 140 puan değerinde ve sağlıktan geliyor. Mikrop, parazit, virüs gibi etkenlerle kişiden kişiye yayılan rahatsızlıklara verilen addır. Süremiz başladı.
3: Bulaşıcı hastalık.
0: Çok hızlı bir cevap Anıl Mert'ten. Gelen bu hızlı cevapla kumbaramıza 140 puan ekler miyiz görelim? Bravo Anıl Mert, süpersin. Selen için geliyor harf tablomuz.
1: Pırasa'nın P'si.
0: Pırasa'nın P'si 90 puan değerinde ve tekerlemelerden geliyor sorumuz. Az gittim, uz gittim tekerlemesinin devamıdır. Nokta nokta, nokta nokta, nokta nokta gittim. Süremiz başladı.
4: Emin ucunda.
0: Nasıl gittim? Az gittim, uz gittim. Yaklaştın Aylin.
2: Ben dere tepe düz gittim.
0: Katılıyor musun Selen?
1: Evet.
0: Selen ve Aylin'in ortak cevabıyla kumbaramıza 90 puan atar mıyız görelim? Bravo, harikasınız. Ayaz'cığım sendeyiz.

0: tarif tablomuzu alalım Ayaz için?
1: Manisa'nın M'si.
0: Manisa'nın M'si 80 puan değerinde ve ulaşımdan geliyor sorumuz. Uluslararası veya şehirler arası uçuşlar için kullanılan yerlere verilen isimdir. Süremiz başladı.
1: Havalimanı.
0: Bu cevapla kumbaramıza Ayaz da 80 puanı koyar mı görelim? Bravo! Arkadaşlar, sizce kaç soru kaldı? Tahmin var mı kaç soru kaldı?
2: Az kalmıştır ama.
0: 4 soru kaldı. 4 soru kaldı. Bitiyor artık. Çok hızlı ve güzel gidiyoruz. Bir kumbaramıza bakmak istiyorum ben. Acaba kaç puan biriktirdik? Hadi görelim. Ayaz, Selen, Anıl Mert ve Aylin'in ortak çalışmasıyla kumbaramıza tam 1530 puan attık.
2: Vay.
0: Hedefimize kalan puansa 970. Kutluyorum arkadaşlar. Biliyorum Aylin'cim, sen bitsin hiç istemiyorsun ama.
2: Doğru.
0: Seninle devam ediyoruz.
2: Teşekkürler.
0: Aylin için geliyor harf tablomuz.
2: Roka'nın R'si.
0: Roka'nın R'si 110 puan değerinde ve masallardan geliyor Aylin'cim. İyi kalpli bir kızla canavara dönüştürülmüş bir prensin hikayesini anlatan masaldır. Süremiz başladı.
2: Güzel, güzel ve çirkin.
0: Çok hızlı bir cevap. Atar mıyız Aylin kumbaramıza 110 puan?
2: Atarız bence.
0: Bence atarız diyor Aylin. Görelim. Bravo. Anıl Mert'cim nasılız? İyi mi?
3: Evet.
0: Enerji nasıl? Yüksek?
3: Evet.
0: Hadi bakalım, senin için gelsin mi harf tablosu? Gelsin.
3: Yumuşak G.
0: Yumuşak G 110 puan değerinde ve coğrafyadan geliyor sorumuz. Dünyanın kendi ekseni etrafındaki dönüş yönüdür. Süremiz başladı. Haydi ekip çalışması derken.
1: Batıdan doğuya.
0: Ayaz'dan gelen bu cevapla kumbaramıza 110 puan daha ekler miyiz görelim. Bravo. Harikasınız arkadaşlar.
2: Bir şey diyebilir miyim?
0: Tabii ki diyebilirsin Selen'cim.
4: O böyle ikide basıyordu yani, bizim basmamız imkansız gibi bir şey. Daha sonra okunurken böyle basıyordu.
0: Arkadaşlar demek ki o an çok bilmek istedi, cevap vermek istedi değil mi Ayaz'cığım? O yüzden de hemen o yakaladı. Ama şimdi senin için geliyor değil mi?
2: Soyadım Ulutaş'ın Ulusu.
0: Ulutaş'ın Ulusu 80 puan değerinde ve deyimlerden geliyor. Boyun eğmemek, karşı gelmek anlamındaki deyimdir. Süremiz başladı.
2: Kafa tutmak.
0: Selen kumbaramıza bu cevapla 80 puan atar mı görelim. Bravo Selen, süpersin. Deyimlerden biraz korkuyorduk arkadaşlar ama değil mi? Öyle korktuğumuz gibi olmadı sorular. Ayaz için geliyor harf tablomuz.
1: Irmağın ısı.
0: Irmağın ısı 90 puan değerinde ve müzikten geliyor. Çocukların da sevdiği bir şarkının sözleridir. Benim annem güzel annem beni nokta nokta nokta nokta sözlerinin devamıdır. Süremiz başladı.

0: Cevap? Tam Ayaz bir şey demişti ama.
1: El yanında.
0: El yanında. Anıl Mert'cim?
2: Al kollarına.
0: Doğru cevabımız. Al kollarına mı görelim?
1: Bravo.
0: Süpersiniz. Arkadaşlar bu tur da bitti. Nasıl geçti? Çok hızlıydı. Evet. Hadi bakalım mı şimdi kaç puan toplamışız kumbarada? Evet. Evet, hadi bakalım. Hadi bakalım. Görelim bakalım kaç puanımız birikmiş kumbarada.
1: 2000 olabilir.
0: Kumbaramızda 1920 puan biriktirmişiz arkadaşlar ve hedefimize kalan puanımız da sadece 580. Yani bu ne demek oluyor?
1: 3 soru daha bilersek hedefe ulaşıyoruz.
0: 3 soru daha eğer bilebilirsek finalde ödül bizim, hedefe ulaşıyoruz arkadaşlar. Hepinizi tebrik ediyorum.

0: soruyorum. Nasıldı bu tur? Güzel miydi Aylin'cim?
1: Güzeldi.
2: Çok güzeldi.
0: Çok güzeldi. Heyecan vardı biraz sanki. Aylin'cim sen böyle şimdi hareket ediyorsun ya.
2: Doğru.
0: Kameraman abilerimiz de seninle böyle bütün yayın boyunca hareket etti birazcık.
2: Doğru. Ben birazcık hareket ediyorum.
0: Heyecanlı Tabii. mıyız acaba? Ama heyecan gitti artık diye düşünüyorum.
2: Evet, gitti.
0: Gitti. Heyecanı gönderdik. Finale hazır mıyız?
2: Evet.
0: Evet hazırız. Anılmer.
2: Hazırız.
3: Bence de güzeldi. Heyecanımı bir önceki tur atmıştım. Bu tur çok eğlenceli geçti bence.
0: Çok güzel geçti. Evet finale hazırız. Selen'cim.
4: Ben de çok eğlendim. Bir sonraki turda çok heyecanla bekliyorum.
0: Ayaz'cım.
5: Çok eğlenceliydi. Üçüncü turda da inşallah hedefe ulaşırız.
0: O zaman Aylin, Anıl, Mert, Selen ve Ayaz hep beraber finale gidelim mi?
2: Evet.
0: Evet, evet finale gidiyoruz. Teşekkürler. Süper Kumar'ın süper çocuklarıyla geldik final turumuza. Arkadaşlar finale hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet. Hazırız. O zaman hızlıca başlayalım mı? Aylin için gelsin mi kategorilerimiz?
2: Haydi.
0: Haydi gelsin. Meyveler var, meslekler var, genel kültür var ve canlılar var Aylin'cim.
2: Genel kültür M.
0: Genel kültür M. Gelsin sorumuz. İçindeki sıvının ısısını uzun süre koruyan kaptır. Süremiz başladı.
2: Termos.
0: Bu hızlı cevapla kumbaramıza finaldeki ilk 200 puan atar mıyız görelim? Bravo Aylin.
2: Teşekkürler.
0: Süpersiniz.
2: Teşekkürler.
0: Ve Anıl Mert için geliyor kategorilerimiz.
3: Canlılar Bursa'nın B'si.
0: Canlılar Bursa'nın B'si. Sorumuzu görelim. Sıçrayarak ilerleyen ve suda yüzebilen bir canlıdır. Süremiz başladı.
3: Kurbağa.
0: Cevaplar çok hızlı geliyor arkadaşlar. Acaba bir 200 puan daha kumbaramıza ekler miyiz görelim? Anıl Mert, bravo. Arkadaşlar sadece kaldı bir soru. Bir soru daha bilirsek ne oluyor, ne olacak?
2: Final.
0: Final ödül bizim olacak. Hadi bakalım. Selen için geliyor kategorilerimiz.
6: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
7: Tambi boş.
6: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
7: Tambi boş.
8: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
9: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
10: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
11: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.

0: seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.

pestisitler, tarımsal ürünlere zarar veren bitki hastalıklarını, zararlılarını ve yabancı otları yok etmek veya kontrol altına almak için kullanılan bileşiklerdir. Pestisitler, zamanında, doğru ve uygun miktarda kullanıldığında, istenen kalite ve görünümde ürün elde edilmesini sağlar. Hastalık ve zararlıların neden olduğu kayıpları en aza indirir ve birim alandan alınan verimi artırır. Yanlış kullanıldığında ise doğal dengenin bozulmasına ve ürünlerde kalıntıya sebep olur. Pestisitler, bilimsel çalışmalar doğrultusunda hazırlanan, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onaylanan etiket bilgilerine göre kullanılmalıdır. İlaçların etiket bilgilerine uygun kullanılmaması, çok sayıda ilaçlama yapılması veya dozundan fazla ilaç kullanılması, olması gerekenden fazla ilacı karıştırarak uygulama yapılması, gerekli durumlar dışında pestisitlerin yayıcı, yapıştırıcı gibi diğer maddelerle karıştırılarak uygulanması, son ilaçlamayla hasat arasında geçmesi gereken süreye uyulmaması, ilaçlamada kullanılan alet ve makinelerin bakımının düzenli bir şekilde yapılmaması, pestisit kalıntısına neden olan başlıca

0: etkenlerdir. Ürünlerde yasal limitlerin üzerinde pestisit kalıntısı bulunması tüketici sağlığı açısından çeşitli riskler taşır. Bununla birlikte diğer ülkelerle yapılan ticareti de olumsuz etkiler. Pestisitlerin olumsuz etkilerini azaltmak için tarımsal üretimde karşılaşılan hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadelede alternatif yöntemlere öncelik verilmelidir. Entegre mücadele bu yöntemlerin başında gelmektedir. Entegre mücadele, hastalık, zararlı ve yabancı otların çevreyle ilişkilerinin göz önünde bulundurularak tüm mücadele yöntemlerinin birbiriyle uyumlu ve sıralı bir biçimde uygulanmasıdır. Öncelikle mekanik, biyoteknik, biyolojik mücadele yöntemleri tercih edilmeli, kimyasal mücadele ise son seçenek olarak ele alınmalıdır. Ülkemizde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından pestisit kalıntılarının tespitine yönelik sıkı denetimler yapılmaktadır. Prosedürlere uymayan çiftçilere idari para cezası uygulanmakta ve uygunsuz ürünler imha edilmektedir. Hastalık, zararlı ve yabancı otlarla mücadele yöntemleriyle doğru pestisit kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için size en yakın il, ilçe, tarım ve orman müdürlüklerine başvurabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, Piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı, COP31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
8: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
9: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
10: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
11: Schwarzkopf Kliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Kliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince

0: Gözü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Kliss, her sen için.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
5: Dedim ki eyvah.
6: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
7: Her şeyimi kaybettim.
8: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
5: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
9: Sonra bir gün yardım istedim.
10: Hayatım o gün değişmeye başladı.
11: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
12: Bugün gerçekten yaşıyorum.
6: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
4: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
13: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
4: tam bir boş,
3: kirlere geçit yok, zorlu lekelere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
4: Tam bir Bosch.
5: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
6: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
7: Kolay mı?
8: Nasıl kolay?
6: Aa!
7: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
9: Sağ ol baba.
7: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli adam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
6: Gel buraya, gel.
10: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: Kuzenim Arya'nın ağası.
1: Arya'nın ağası. Sorumuzu görelim. Tüylü, tatlı ve sulu bir meyvedir. Süremiz başladı. Ne olabilir acaba? Aylin.
2: Şeftali.
1: Herkes basmak istedi. Herkes aynı cevabı mı veriyor? Evet. Mert, Ayaz. Evet. Selen'cim katılıyor musun?
3: Evet.
1: Peki kumbaramızı acaba atıyor muyuz bir 200 puan daha? Ödül bizim evet. Ekip çalışmasıyla oluyor mu görelim?
2: Oluyor.
1: Bu ekip harikasınız. Bravo Aylin. Süpersiniz.
4: Süper kumbara.
1: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Aylin. Kutluyoruz.
2: Teşekkürler. Herkes çok iyiydi.
1: Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Anıl Mert. Kutluyoruz. Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Selen. Kutluyoruz. Ve Süper Kumbara'nın bugünkü birincisi Ayaz. Kutluyoruz. Arkadaşlar harikaydınız. Harika bir ekip çalışmasıydı. Çok güzel değil miydi? Muhteşem bir ekip olmadık mı?
4: Evet.
1: Bir de ekip için alkışlayalım mı? Hadi bakalım sevgili ailelerimiz de burada. Güçlü bir alkış geldi. Peki nasıldı? Aylin'cim senden alalım.
2: Harikaydı.
1: Programımıza katılmak. Bu deneyim nasıldı senin
2: için? Herkes katılsın.
1: Herkes katılsın.
2: Evet.
1: Nasıl bir duyguydu? Biraz bize bahset.
2: Başta çok heyecanlıydım ama sonra zamanla alışıyorsun.
1: Evet, Aylin'cim sen yanıma geldiğinde ilk tanıştığımızda içeride, odada hiç konuşamıyordun, çok heyecanlıydın. Doğru. Bir anda açıldın, nasıl oldu?
2: Ortama alıştım.
1: Ortama
2: İnsanları
1: alıştım.
2: Tanıdım.
1: Evet, mutlu çok oldum. Güzeldi değil mi? Bütün arkadaşlarımızı buraya davet ediyoruz.
2: Evet.
1: Anıl Mert'cim.
5: Bence de herkes katılmalı. İlk başta heyecanlı oluyor. İlk başta heyecanlı oluyorsunuz. Ama daha sonradan ısınma turunda heyecan geçiyor ve çok rahat alışabiliyoruz.
1: Çok güzeldi değil mi? Cevaplar da çok kolaylıkla geldi evet. Arkadaşlar. Hem ekip çalışması oldu hem de böyle hızlı hızlı cevaplar geldi. Çok güzeldi bence. Çok iyi bir program oldu Selen'cim.
0: Bence de ilk başta heyecanlıydı. Sonrasında çok eğlenmeye başladım ve ekibime de güveniyordum da. Zaten de güvenmeliydim.
1: Ekibine güveniyordun. Evet. Çok tatlısınız. Bir de sürekli birbirinizi kutladınız. Ben çok mutlu oldum. Birbirinizi tebrik ettiğinizde çok değerli ve kıymetliydi benim için. İyi ki geldiniz. Ayaz'cığım.
6: Bu kadar sıcak bir ortama bence herkesin gelmesini diliyorum. Çok eğlenceliydi.
1: O sıcaklığı beraber evet. Burada yakalıyoruz arkadaşlar. O sizlerin sıcaklığı.
2: Siz de iyi ki bizim sunucumuz oldunuz.
1: Ay teşekkür ederim.
2: Rica burada, ederim.
1: Buradan tabii ki yine Alper abimize de sevgilerimizi iletiyoruz. O zaman
2: tabii
1: ben,
2: ona da.
1: Tabii ki iletiyoruz. Ben gideyim mi ödüle doğru? Nerede ödül gören var mı?
2: Var. Orada.
1: Nerede? Duygu ablamız Çin'de. Nerede? Bu tarafta. Orada. Ben Duygu ablamız her zamanki yerinde bizi bekliyor. Teşekkür ederiz Duygucuğum.

Biz dört kuşaktır aşçıyız. Bu iş benim alın yazım diyebilirim. Mutfak benim için aslında her gün yeni bir dünya.

Yemek yapmak benim için bir iş değil, bir tutkudur. Beni en çok motive eden şey ekip ruhu. Bu işe başlamamdaki en büyük etkenlerden bir tanesi de mutfakta gerçekten kendim buluyorum.

Ben Şef Şafak Erten. Bolu doğumluyum. Eğitimlerimi de orada tamamladım. Aşçılık mesleğine de memleketimin aşçılarıyla ünlü olmasından dolayı ata mesleği olan aşçılık mesleğini seçtim. Beni son derece büyüklerimin bu mesleğe olan tutkusu itti. Akrabalarımdan, atalarımdan gördüğüm bu kültürü yaşatmak için ben de tutkum olan bu mesleğe atıldım. Küçüklüğümden beri aşçı olmak istiyordum. Çünkü bu kültürde büyüdük. Mengen aşçılarıyla ünlü, dünyaya nam salmış bir ilçe. Oradaki aşçılık okulu ve oradan yetişen birçok değerli şefler ve Mengen'de her yıl geleneksel olan düzenlenen Mengen Aşçılık Festivali artık uluslararası bir seviyeye taşındı. Oraya gelen bizim küçüklüğümüzde binlerce aşçının bembeyaz kıyafetleriyle bizi çocukluğumuzdan beri cezbetti. Ve ben de bu mesleği seçmeye karar verdim. Küçük yaşta başladık, çok küçük yaşta. 16 yaşında başladım okulumla birlikte. Tabii ki işimizin en önemli parçası okumak ve bilgiye edinmek, sonrasında da bunu uygulamak. Üniversiteyi de aynı şekilde devam ettim. Dedemin babasından geliyor. 4 kuşaktır bu mesleğin içerisindeyiz. Amcamlar, babamlar, kuzenlerim, Türkiye'nin ve dünyanın her yerinde ailecek o işi yapıyoruz. Aşçılık genlerden geliyor bence. Bizim ailede gelenek oldu. Bizden sonra gelenler de yine arkamızdan yetişiyorlar ailemizde. Amcam kendisi Ankara'da yaşıyor ve çalışıyor. Onları örnek alarak büyüdük biz bu meslekte. Amcam bizi kuzenimle birlikte çok küçük yaşlarda kendi çalıştığı yerlere götürürdü. Ayağımızın altına kasa koyardık. Öyle tezgahlara uzanmaya çalışırdık. Benim için bunlar çok güzel anılar.

Üniversite bittikten sonra çok kısa bir Antalya geçmişim oldu. Sonrasında Dubai'ye gittim. Dubai'de dünyanın en uzun kulesinde 122. katında bir restoranda çalıştım. Bir arkadaşım vesilesiyle oraya gittim. Kendisi orada bir Türk komiye ihtiyaç olduğunu söylemişti. Beni de çok heyecanlandırdı bu ilk defa yurt dışına çıkmak, farklı bir ortam görmek. Sonrasında Türkiye'ye döndüm, Ankara'ya. Ankara'da kaldım 4,5 yıl kadar. Bu süre zarfında da yine çalıştığım uluslararası şirket otel beni Suudi Arabistan'a, Endonezya'ya çeşitli görevlere gönderdi. Orada Türk Yemekleri Festivalleri düzenledim tek başıma. Sonrasında Ankara'dan bir askerlik maceram oldu. Sonrasında Bodrum'a döndüm. Bodrum macerasından sonra Antalya'da beni çok heyecanlandıran bir proje geldi bana. Bir otel açılışı ve bu otel içerisinde bulunan özel bir restoranın şefliği, aslında restoranların şefliği projesi geldi ama imza bir restoran vardı. Yurt dışından her hafta bir yabancı şef getirdik. Şeflerle bir hafta boyunca mutfakta vakit geçirmek, ekiple birlikte o menüyü sunmak, hazırlamak. Baştan sona oranın ilk şefi olarak yürüttüğüm bir projeydi. Benim için de gerçekten hayatımda imza projelerimden bir tanesidir. Sonrasında da Antalya'dan sonra da İstanbul'dan 5 yıldızlı bir otelden teklif aldım. Şu anda halihazırda çalıştığım şirketin başka otellerinde görev yaptım. Uluslararası luxury segmente hizmet veren. Yine buradan önce çalıştığım başka bir iş yerinde de Uzak Doğu Restoran'ın mutfak şefliğini yapıyordum. 2024'te yayınlanan Gomio rehberinde de Uzak Doğu Restoran'ın kategorisinde restoranıma bir kep ve kendim de Yükselen Şef ödülü kazandım.

Mutfak benim için aslında her gün yeni bir dünya. Çünkü bu sabah giriyoruz, tezgahlar bomboş ve bu dünyayı kuruyorsunuz. Sonrasında gün boyu bu yaşayan bir dünya var içeride. Ve gün sonunda misafirlerimiz buradan mutlu ayrıldığında o dünyayı kapatıyoruz ve bir ertesi güne hazırlanıyoruz. Mutfak tamamen bir ekip işi, ekip ruhu işi. Çünkü zaman zaman çok yoğun saatler çalışıyoruz. Sıcak bir ortam, kaos, baskılı bir ortam. Çünkü hiçbir şekilde hata yapma lüksümüz yok. Her gelen misafirimizi onların damak tadına uygun, lezzetli ve mutlu bir şekilde buradan göndermek bizim birinci kuralımız.

Akdeniz deniz ürünleri ve balık üzerine bir menü kurguladık buraya. İçerisinde çok taze deniz ürünleri olan ve benim prensiplerim gereği sürdürülebilir, coğrafi işaretli ve doğala, yereli, doğal çiftçiye, doğal tarıma önem verdiğimiz bir menüyle ilerliyoruz burada. Yoğun iş temposuyla zaman zaman vakit buldukça tabii ben de kendi tedarikçilerimle balık haline gidiyorum. Kendi ürünlerimi seçiyorum ve bunları misafirlerimize en taze şekilde sunuyoruz.

0: Hayırlı işler. Sağ ol
1: kardeşim.
0: Ne haber usta?
1: Teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: İyidir. Bir balık bakmaya geldik. Nelerimiz var bugün?
1: Şu anda buradanın mevsimi. Fener geliyor, buradan geliyor. Tekir geliyor, balkon geliyor. Yani çeşitli balıklar şu anda çıkmaya başladı. Halkımıza bol bol yemesini tavsiye ederiz.
0: Fener alacağız birkaç tane.
1: Fenerin çok güzel kavurması olur.
0: Evet.
1: Gerçi orası sizin işiniz.
0: Ben bir de karpaccio'da kullanıyorum onu böyle. Çiğ çok güzel oluyor. Eti de tam arka kısmına böyle saklanmış.
2: Balığın 250'si var. 260'ı var. 270'i var. 280'i var.
3: Balık hali tabii gece çok geç saatlerde açılıyor. Ürünler Türkiye'nin her yerinden geliyor. Karadeniz'den, Batı Karadeniz'den, işte Sinop'tan çok güzel kalkanlar, Çanakkale'den çok güzel mavi kuyruk karidesler, Ayvalık'tan kalamarlar, ahtapotlar. Gece gidiyoruz, orada müthiş bir mezat, müthiş bir kaos var aslında. Bizim de çok sevdiğimiz ortamlar, mutfaktan da alışkınız. Ve onlara en iyilerini seçip biz de nasibimize düşenleri mutfağımıza getiriyoruz.
2: Abiler, bu ıstakozları satıyorum, anan satan ayrını görsün, ağırlayınca para kazansın.
0: Bugün bir kırlangıç aldık.
1: Evet.
0: Güzel bir tane de müthiş bir istakoz aldık. Gerçekten çok iyi.
1: Canlı.
0: Canlı. Burada tabii taktığı zaman parmağı koparır. Bunu da muhtemelen alacağız herhalde. Öyle görünüyor. Bunu bulunca kaçırmamak lazım. Her zaman çıkmıyor. Bizim de restoranda en çok sattığımız ürünlerden bir tanesi. Çok taze görünüyor. Müthiş levrek balıkları, çok küçük bir tezgah ama çeşit çok. Dil balığı var, kırlangıç var, güzel barbun var, müthiş bir olta levreği var. Ürün şimdi geldi ve hemen toplanıyorlar, hemen mezat başlıyor. Türkiye'nin her yerine buradan ürün dağılıyor. Tabii biz de restoranımıza geliyoruz, buradan ürünlerimizi seçiyoruz. Bizim gelemediğimiz zamanda Gökhan bize gönderiyor.
4: Boğaz'dan geliyor.
0: Boğaz'dan geliyor. Restoranda servis edeceğiz. O zaman alalım bir kasa.
4: En kral, en canlı balığı ver.
0: Gökhan, bunu da koyalım o zaman balıklarımızın arasına. Şimdi biz Gökhan'la çok sık çalıştığımız için şu anda yerli bir tane Marmara dil balığı getirdi.
1: Çok lezzetli.
0: Şuradan giriyorum ben bunu. Hafif bir ovuyorum ve tek kalemle derisini alıyorum. Buralarını da kesiyoruz tabii. Şurada gördüğünüz gibi canlı balık. Gerçekten müthiş. Ben tava yapıyorum bunu. Tavası çok güzel oluyor, güzel.

Tabii menümüzde bulunan birçok ürün var. İmza yemeklerimizden bir tanesi kuskus. Onu da çok altını çizerek söylüyorum. En öne çıkan, misafirlerimiz tarafından en beğenilen yemeklerden bir tanesi. Biz bu menüyü tasarlarken yaz başında yaz menümüz için hem dediğim gibi doğal, insanlara dokunan ve bizim de insanlara dokunduğumuz bir menü olsun istemiştik. Bunun için de ben birkaç imza ürünü böyle kuskus olarak değerlendirdim bir tanesini. Onu da Tekirdağ'da bir kooperatifte kadınlara yaptırıyoruz. Bizim için hikayesi olan, bizim de misafirlere böyle bir deneyim yaşattığımız bir yemek. İşte nar ekşisini yine Hatay'dan getirtiyoruz. Çok özel, elde sıkıyorlar. Tamamen doğal. Kullandığımız birkaç baharatı yine Antep tarafından getirtiyoruz. Bunlar bizim için çok önemli şeyler.

Yapacağım bu yemek benim imza yemeğim. Kuskus yapacağız, deniz ürünleri kuskus. Kuskusumuzu Trakya bölgesinden getirtiyoruz. Kadın kooperatifinde elde yaptırıyoruz. Normal kuskuslar gibi değil. Detaylarında da göreceğimiz gibi biraz daha büyük, iri taneli. Karides ve kalamar kullanıyoruz. Ve kalamar kafaları kullanıyoruz. Karideslerimizi Çanakkale'den kullanıyoruz. Kalamarlarımız Ayvalık'tan geliyor. Sarımsak. Soteleyerek başlayacağız yemeğimize. Sonrasında çiğ olan kalamar ve karidesleri ekliyorum. Deniz ürünleri konseptini seviyorum. Restoranımızın konsepti de bu şekilde. Akdeniz, Mediteranyan kuzin olarak servis ediyoruz. Tabii benim için önemli olan bir nokta da ülkemizin etrafının denizlerle çevrili olması, müthiş deniz ürünlerine sahip olmamız bizi cezbediyor. Edamame fasulyesi kullanıyorum bu yemekte. Yemesi ve yapısı normal fasulyeye göre biraz daha sert ama çok aromatik ve lezzetli bir fasulye. Deniz ürünlerim pişti. Şimdi içerisine yine el yapımı taze domates sos ekleyeceğim. Fesleğenle, güzel sarımsakla fırında domateslerimizi dinlendiriyoruz. Sonrasında da blender yardımıyla çekiyoruz. Birkaç dakika domates ve deniz ürünlerinin aroması birbirine geçecek şu anda. Kaynamasını bekliyorum. Bu yemek bizim için, benim için çok önemli. Çünkü burada tamamen Türk ürünleri, tamamen bölgesel ürünler kullanıyoruz malzeme olarak. Ve restoranımızın imza yemeklerinden, benim de spesyal yemeklerimden bir tanesi. Dediğim gibi kuskusumuzu el yapımı yaptırıyoruz. Benim için çok önemli. Hem kooperatif kadınlarına destek oluyoruz burada. Hem de ülkemizin sürdürülebilirlik açısından devamlılığını sağlıyoruz. Deniz ürünlerimiz pişti, domates sosumuz pişti. Bu aşamada kuskusu ekliyorum. Bu tamamen benim reçetem. Bu restorana özel çalıştım bunu. Misafirlerimizin de beğenerek tadına doyamadığı bir yemek, imza yemeklerimizden.

tuz ekliyorum. Deniz tuzu kullanıyorum çünkü deniz tuzunu deniz ürünlerine çok yakıştırıyorum. Ve yine yemekte kullandığım karideslerin kabuk

Tereyağı elde ediyorum. Bunu da yine bu yemekte aroma ve lezzet vermesi için kullanıyorum. Karidesli tereyağımız. Yaptığımız yemeklerde kullandığımız ürünlerin kabuklarını, posalarını hiçbir şekilde çöpe atmıyoruz. Felsefemiz bu şekilde. Onlardan da yine karidesin az önce söylediğim gibi kabuğundan tereyağı da yapıyoruz, cips de yapıyoruz, toz da yapıyoruz. Menümüzün başka yemekleri var. Pancar kullanıyoruz. Pancarın kabuğundan toz yapıyoruz. Ve salatalarda onu da toz baharat olarak kullanıyoruz. Son olarak Kars kravyer peyniri ekliyorum. Ve doğranmış maydanoz ekliyorum. Maydanozun aromasını çok seviyorum. Çok taze. Peyniri ekleyerek aslında mutfak jargonunda ürünü bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Ve son olarak da çok az zeytinyağı ekliyorum. Tabii yağ oranını fazla kaçırmamak gerekiyor. Ben erken hasat zeytinyağı kullanıyorum. Tabii bu kuskus bir yahni yemeği gibi etsiz ama deniz ürünlü. Bu aşamada devamlı karıştırmak gerekiyor dibinin tutmaması için ve ürünlerin peynirle birlikte birbirine bağlanması için. Yemeğimiz olmak üzere. Az sonra tabaklama aşamasına geçeceğim. Yemeğimiz çok lezzetli ama çok kısa sürede olan bir yemek. Çünkü çok ekstra pişirme işlemi istemiyor. Kuskusu ben öncesinde hafif haşlamıştım. Al dente bir kuskustu. Burada deniz ürünleri ve domates sosla çektirerek hazırladım, yaptım.

0: fırınlanmış kalamarlarımız var burada. Yüksek ateşte fırınlıyoruz ve yemeğimizin üstüne dekor olarak koyacağız. Burada çok güzel fırınlandı ve glaze oldu. Şimdi yavaştan yemeğimizi yapmak için buraya koyuyorum. Çok aşırı sıcak. Ve hazırlamış olduğumuz kuskusumuz. Çok güzel kokular geliyor. Bu yemek için ben çok özel bir tabak kullanıyorum. Şöyle göstermek isterim. Tabağın adı midye tabak. Deniz ürünlerine çok yakışıyor. Yemekte tabak seçimi önemlidir. Ben de buna çok dikkat ediyorum. Bu tarz yahni, hafif sulu ve bağlamalı yemekleri biraz daha çukur tabaklarda servis etmeyi seviyorum. Şimdi bu yemekte de fırınlanmış kalamar kafalarımızı şu şekilde yemeğin üstüne koyuyorum. Böyle değişik tarzda yemekleri çok seviyorum. Ve yine üzerine birkaç parça böyle edamame taneleri ekliyorum. Yemeğimin son dokunuşlarını yapıyorum. İmza yemeğim olan deniz ürünü kuskusumuz hazır.
1: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter be.
2: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
1: Yardım edeyim sana.
3: Zahmet olacak.
2: Ben senin hayatından gideceğim.
1: Benimle evlenir misin?
3: Hayır dersem sakın kırılma.
4: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: İmran!
3: Tayfun!
2: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
1: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
3: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
1: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
3: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
1: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
5: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
6: Vay be. Bert 35 yaşında demek.

0: Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl.

0: kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
1: Yeni Ariel hepsi bir arada Pons. Ultra konsantre deterjan, leke çıkarıcılar, kalıcı parfüm teknolojisi bir arada. Sen de popla, çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
2: Tüy almadan 2 yıl mı? Buran akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: Ey maşallah, maşallah.
6: Gel anneciğim, gel. Derya kuzusu bunlar. Vitamin, mineral, omega 3 kaynağı. Gel çoluğuna, çocuğuna balık yedir. Sen de ye. Balık hafızayı geliştirir. Kemikleri güçlendirir. Gel. Gel babam, gel. Hamsi var, mezgit var, sargan var. Var istavrit, var. Sağlıklı yaşamın anahtarı, kolesterolün düşmanı. Bak gözlerine de iyi gelir. Vereyim sana hamsi. Var hamsi, var. Karası, buğulaması, her mevsim sofraların kralı. Çok güzel hamsimiz var. Balık yemeden yemek yedim deme. Hem kalbine dost, hem de çabuğuna. Afiyet olsun. Gel ablacığım, gel. Çok güzel balıklarım var. İstavrit var, mezgit var, sargan var. Bak ablam, çok güzel balıklar. Tenini nemlendirir, cildini güzelleştirir. Vereyim mi 2 kilo mezgit? Gel amcam, gel. Kilo mu vermek istiyorsun? Gel buraya. Senin diyet listeni biz yenileyelim. Bak bu balıkların kalorisi az, hem de doyurucu. Vereyim sana buraya mezgit. Yer misin? Yer.
5: Yersin.
6: Gel vatandaş, gel.
7: Ülkemiz balık cennetidir. Balık en zengin protein kaynaklarından biridir. Kendinize ve sevdiklerinize iyilik edin. Düzenli olarak balık tüketin. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı.
8: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş.
9: Doğrusu Carrefour'da.
10: Sadece durulalım.
11: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
12: Sen nereden buldun bizim duruyu?
13: Bravo valla.
14: Sen de sadece durula.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
15: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
16: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insan.

0: kadınların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Hayallerinin peşinden koşanlara tüm gücümüzle eşlik edişimiz tam da bu yüzden. Bu yüzden bilgiyi paylaşma isteğimiz. Deneyimleri buluşturan enerjimiz. Başarıyı görünür kılma azmimiz tam da bu yüzden. Hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle kadın girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Bu yıl 6.sını düzenlediğimiz Üreten Kadınlar Yarışması'yla kadın girişimcilere çok özel fırsatlar sunuyoruz. 6 kategorinin birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
12: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
1: Sadece duruladım, sen de durula.
0: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: Sakın sudan geçirme.
1: Tasarruf eder çok.
2: Tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok.
0: Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
2: Tam bir boş.
1: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Boş. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Boş.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yaşanacaksa yaşanacak.
6: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
4: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
5: Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
6: Kolay mı?
7: Nasıl kolay?
5: Aa!
6: Sabah hayasında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
5: Gel buraya, gel.
8: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

Çocukluğum bu mesleğin içinde geçti. 4 kuşaktır nesilden nesile aktarılan bu iş şimdi benim hayatımın vazgeçilmezi oldu. Her mutfağa girdiğimde yaşadığım heyecan gün geçtikçe artarak da devam ediyor. Dün olduğu gibi bugün de hazırladığım her tarif benim imza tabağım oldu.

Vatan tüccarın mallarıdır bu gömlekler. Yetişen alıyor. Ablacım buyur bak ne güzel gömlekler. Yetiş vatandaş, koş. Yetişen alıyor bu gömleklerden. Vatan tüccarın malları. Abicim alır mısın bu gömlek? Beyoğlu'ndan 135 liraya alma. Ablacım gömlek 35 lira. 135 liralık gömlekler bizde 35 lira.

0: Türk renk gömlekler, her boy, her bedene gömlek. Sadece 35 lira vatandaşlar. Koşun, yetişen alıyor. Yetişin vatandaşlar. Bitmeden değil, lazım gömlek.
1: 140 liraya aldığınız gömlekler bizde.

0: Soygun saat tam 12'de başlayacak. 11.45'te Nur Osmaniye kapısında buluşacağız. Belma Recep Cemil, çarşının üstündeki kubbelere Veli Efendi Han'ın yanındaki duvardan çıkacaksınız. İşaretli cam sessizce açılıp, ipi önce bu demire atıp oradan aşağı sarkıtacaksınız. Belma iple oradan aşağı inecek. Soyacağınız kuyumcu, X işaretli Lili kuyumcusudur. Dükkan kapısının en ince noktası dahi alarma bağlıdır. Kapıya katiyen dokunulmayacak. Nuri ile ben Nur Osmaniye kapısında sizleri bekleyeceğiz. Soygun 40 dakika içinde tamamlanmış olacak. Ve icap ederse tabancalarınızı kullanacaksınız.
1: Bütün yük yine benim omuzlarımda.
0: İçimizde senden başka cambaz yok ki. Bu işi de başaracağına inanıyorum.

0: Alo, Ankara mı? Bir dakika efendim, Selim Mutlu Bey görüşecekler. Ankara karşınızda efendim. Buyurun, Erol Mutlu Bey henüz teşrif etmediler efendim. Evet efendim, özür dilerim. Buyurun, beyefendi yarın saat 14'e kadar doludurlar. Size ancak daha sonraya bir randevu yazabilirim. Adınızı söyler misiniz lütfen?
1: Günaydın beyefendi.
0: Alo, Merkez Bankası mı? Selim Mutlu Bey konuşmak istiyorlar. Lütfen müdür beyi bağlayın. Merkez Bankası müdürü beyefendi telefonda efendim. Günaydın.
2: Günaydın. Seni çok seviyorum.
0: Ben de seni çok seviyorum.
2: Bizim reis içeride mi?
0: Evet, sizi bekliyor.
2: Günaydın babacığım. Buyurun, beni çağırtmışsınız.
3: Gel aslan oğlum, otur söyle karşıma. İran'dan 1 milyon dolarlık akü talebi var.
2: Sahi mi? Çok memnun oldum buna.
3: Hemen bu talebe cevap verin.
2: Peki babacığım.
3: Yeni tezgahların bir an evvel kurulu faaliyete geçmesi için montajın başında bulunacaksın. Fabrikamızın randımanını %40 nispetinde arttırmamız gerekiyor.
4: Niye bana bu kadar soğuk davranıyorsun?
0: İçimden nasıl geliyorsa öyle davranıyorum sana. Bir iş ortağı olduğumuzu hiçbir zaman unutamıyorum çünkü.
4: Yetmiyor bana, hayatımın ortağı olmanı istiyorum.
0: Bu senin isteğin. İnsanların her istediği olmuyor Savaş. Nasıl ki benim de istediğim olmamışsın.
4: Ne istiyordun sen?
0: Bir hırsız kız olmamayı. Bizim büyük reis ikimizi burada baş başa görmeli.
4: Görürse görsün, ne olacak?
0: Aa, sus! Kulağına gidecek diye öyle korkuyorum.
4: Neden? Kötü bir şey yapmıyoruz ki. Sadece birbirimizi seviyoruz.
0: Ne yapacağını ben sana söyleyeyim. Oğlunu baştan çıkardığım için bir güzel kulağımı çekecek.
4: Hadi çocuklar.
0: Senin yanında çok ama çok mutluyum.
4: Ben de sevgilim. Yalnız senin yanında mutluyum.

0: Fena parti değil. Lakin bizi çok uğraştıracak. Keseceğiz, biçeceğiz, eriteceğiz, başka kalıplara dökeceğiz. Mal yarı yarıya fire verecektir. Bilirsin canım, ben hiç pazarlık sevmem. Size en yüksek fiyatı veriyorum. 200.000 Türk lirası, tamam mı?
1: Tamam değil Moiz efendi. 500.000 lira isterim. İstediğimi de alırım.
0: Yapmayınız Savaş Bey, bırakınız da fukara Moiz de bir ekmek yesin. Bari 300.000 vereyim.
1: 500.000.
0: İnsaf ediniz, sevdiğinizin başına, hiç değilse 400.000 olsun.
1: 500.000.
0: 500.000. 500. Öyle olsun. Madem ki Moiz'i seviyorsunuz, bırakın da Moiz mahvolsun. Vereceğim 500.000'i. Yalnız tabancanızı çıkartmayın çünkü şekerim, kalbim vardır. Buyurun 500.000'i al. Alasmanın Savaş Bey, hoşça kalın.

0: Çok az patron, 500 binde 50 bin mi benim hakkım?
1: Bir şey mi dedin?
0: Çok az dedim. Kellesi koltukta olan biziz, kaymağı yiyen sen.
1: İstediğin ne?
0: Hakkım olan parayı, sadaka değil.
1: Al hakkını! Başka hakkını isteyen var mı?
2: Gurur duyuyorum senin gibi bir kızım olduğu için. Bir de mürüvvetini görsem ölmeden...
3: Babacığım neler diyorsun, Allah sana uzun ömür versin.
2: Sağ ol kızım.
3: Kahvaltını yaptıktan sonra ilaçlarını almayı sakın unutma.
2: Unutmam kızım.
3: Başka bir isteğin var mı?
2: Daha ne isteyebilirim ki? Benim için bu kadar çalışıp didinmene üzülüyorum.
3: Aşk olsun babacığım. Ben seve seve zevkle hizmet ediyorum sana.
2: Benim fedakar vefakar kızım.
3: Canım babacığım. Allah'a ısmarladık. Kendine iyi bak, olmaz mı?
2: Merak etme. Allah'a emanet ol yavrum.
1: İyi bir iş başardık. Al güzelim, bunlar senin payın. Bana teşekkür etmeyecek misin?
3: Neden?
1: Bir gecede tam 100 bin lira kazandın, benim sayemde.
3: Kim kimin sayesinde? Sen sıcacık arabanın içinde otururken ben kelle koltukta çalışıyordum.
1: İp çambazlığı daha mı cazipti sanki? Bir lokma ekmek uğruna hayatını tehlikeye attığın günleri unuttun mu? Eğer elinden tutmamış olsaydım şimdi hala o külüstür çadırda olacaktım.
3: Keşke hep orada kalsaydım.
1: Nankörlük bu, yaşadığın hayata bak! Paralısın, saray gibi evde yaşıyorsun! Canın ne istediyse yapabilecek durumdasın! Hala eski yoksul günlerini özlüyorsun! Neler kazandığının farkında değilsin!
3: Ya kaybettiklerim? Onlar kazandıklarımdan çok daha mukaddesti.
1: Anlayamadım.
3: Anlayamazsın.
1: Sen de beni anlamıyorsun, anlamak istemiyorsun. Neden kaçıyorsun benden? Bana karşı neden bu kadar duygusuzsun?
3: Bizim meslekte duyguya yer yoktur. Birlikte çalışmaya başladığımız ilk gün bunu bana sen öğretmiştin. Unuttun mu?

0: Buyurun.
1: Saat 12 efendim. İlaçlarınızı almanız lazım.
0: Ay, gene mi ilaç? Hiç unutmaz mısın sen?
1: Vazifem efendim. Buyurun. Şifa olsun efendim.
0: Zehir gibi. Şunu bil ki bu zıkkımı senden başka hiç kimse yutturamaz bana.
1: Teşekkür ederim.
0: Ben sana teşekkür ederim, melek kız.
2: Buyurun.
1: Günaydın.
2: Günaydın sevgilim. Büroma bir güneş doğdu. İlkbahar mı geldi yoksa?
1: Ne yapıyorsun, bırak beni!
2: Bir öpücük vermeden bırakmam.
1: Mesai saati olduğunu unutuyorsunuz galiba. Biraz daha ciddi olamaz mısınız?
2: Derhal bütün ciddiyetimi takınıyorum. Buyurun sekreter hanım, sizi dinliyorum.
1: Saat 13'te Hilton'da Amerikalı iş adamlarıyla randevunuz var. Hı. Öğle yemeğini onlarla beraber yiyeceksiniz.
2: Evet.
1: Saat 15'te Merkez Bankası'nda olacaksınız.
2: Evet.
1: Saat 16 ile 18 arasında fabrikada 3 randevunuz daha var. Bugünlük bu kadar.
2: Ya siz? Bu akşam bana verdiğiniz randevuyu hatırlıyor musunuz?
1: Unutur muyum hiç? Akşamı iple çekiyorum sevgilim.
2: Sevgilim ne demek? Sekreter hanım, mesai saatinde olduğunuzu unutmayın. Ayrılık saati geldiği zaman içime bir acı çöküyor.
1: Birbirimizden ayrılmıyoruz ki. Gece gündüz beraberiz.
2: Senden bir an bile ayrılmaya tahammülüm yok.
1: Benim var mı sanki?
2: Artık bu işi bitirmenin zamanı geldi.
1: Bitirmek mi?
2: Evet, benimle evlenir misin? Kimmiş benim kızımla evlenmek isteyen açık göz?
1: Patronumun oğlu Erol Bey.
2: Erol Bey mi?
1: Evet baba. Nazik, duygulu, çok iyi bir insan. Beni de çok seviyor.
2: Ya sen? Sen de onu seviyor musun?
1: Seviyorum. Hem de çok seviyorum babacığım.
2: Tatlı, müşfik, cana yakın, harikulade, eşi bulunmaz bir kız. Onu deliler gibi seviyorum babacığım.
0: Peki kimmiş benim oğlumun kalbini çalan bu kız?
2: Onu siz de tanıyorsunuz baba. Hem de çok yakından.
0: Ya.
2: Sekreteriniz Selma babacığım.
0: Selma mı? Sekreterim mi öyle mi?
3: Selma hanım, biraz gelir misiniz?
1: Emredersiniz efendim.
0: Gel.
1: Buyurunuz efendim.
0: Maşallah. Pek marifetliymişsin. Seni tebrik ederim.
1: Anlayamadım efendim.
0: Anlayamayacak ne var? Oğlumun aklını başından almış, gelinim olmaya kalkmışsın.
1: Özür dilerim. Bunun bir hata olduğunu bilmiyordum.
0: Sokul.

0: Bakayım yanıma. Hata yapmış değilsin. Fakat geç kaldın. Erol'u bu işe çok daha önce razı edebilirdin. Hiç değilse ben de sayenizde torunlarımı severdim.
1: Yani kızmadınız mı bana?
0: Ne münasebet! Sana bütün kalbimle saadetler dilerim kızım.
1: Teşekkür ederim, çok teşekkür ederim.
0: Bugüne kadar sekreterimdin. Bundan sonra gelinim olacaksın. Fakat yerine birini yetiştirinceye kadar seni bir yere bırakmam.
1: Peki efendim. Evlendikten sonra bile sizi yalnız bırakmak istemem ben.
0: Hakikatli kızım benim. Hemen düğün hazırlıklarına başlayayım.

İşte soyulacak fabrikanın planı. Yeni projemiz cazip olduğu kadar da tehlikelidir. Her ihtimali hesaplayarak kusursuz bir soygun planı hazırlamak zorundayız. Bu da sağlam bir istihbarata dayanır. Bu fabrikayı sahipleri en az içinde çalışanlar kadar tanımalıyız. Gerekli bilgileri elde etmek için ne mümkünse yapacaksınız.

0: Fabrika çok sıkı muhafaza altında. Dışarıdan gelebilecek her türlü tehlikeye karşı bütün tedbirler alınmış durumda.
1: Fabrikada 800 işçi ve memur çalışıyor. Ayda 2,5 milyon lira maaş dağıtılıyor. Bu para her ayın son günü bir kamyonetle geliyor. Kamyoneti silahlı muhafızlar koruyor.
2: Aylıklar kasa dairesine veznedarlara teslim ediliyor. Sayıldıktan sonra Victoria marka çelikten büyük bir kasaya konuyor. Kasa dairesine muhtemet ve veznedarlardan başka 3 kişi girebilir. Fabrika sahibi, oğlu ve sekreteri. Bu da sekreterin resmi.
3: Hayret, sana ne kadar çok benziyor. Bu benzerlik çok işimize yarayabilir.
0: Yaşlı, hasta ve sakat bir babasından başka hayatta hiç kimsesi yok. Babasının ismi Hilmi.
1: Patronun oğlu Erol'la nişanlı. Birbirlerini çok seviyorlar. Arabada bile el ele oturuyorlar. Yolda birbirlerine sarılıp yürüyorlar.
2: Çok az ve hafif makyaj yapıyor. Açık renk dudak boyası ve sedef rengi tırnak cilası kullanıyor. Her zaman sade ve zarif giyiniyor.
0: Fabrikaya dolmuş veya taksiyle gidip geliyor.
1: Her zaman herkese karşı nazik ve kibar. Nişanlısından başka hiç kimseye ismiyle hitap etmiyor. Sen değil, siz diye konuşuyor hep.
2: Okurken ve yazarken numaralı bir gözlük kullanıyor. İşi bitince gözlüğünü çıkarıyor.
4: İstediğimiz oldu. Büyük reis bize tam bir hafta izin verdi.
5: Yaşasın büyük reis.
4: Uludağ gezimize çıkabiliriz.
5: Hı hı.
4: Geceden bavulunu hazırlamayı unutma. Yarın öğleden sonra yola çıkıyoruz.
5: Merak etme, unutmam. Buyurunuz beyefendi. Sekreteriniz emirlerinizi bekliyor.
3: Harika. Babası bile ayırt edemez şimdi. Artık kaleyi içinden fethedebiliriz.
5: Gidiyorum ama aklım hep sende kalacak baba.
6: Hadi sen beni düşünme, hayatın tadını çıkarmaya bak. Bugünler bir daha ele geçmez.
5: Anlaşmadık babacığım. Canım babacığım.
6: Güle güle kızım. Yolun açık olsun.
3: Taksi efendim.
5: Şunu alır mısınız?
3: Alayım.

0: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın Nuri efendi, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim sekreter hanım.
1: İşe nereden başlıyoruz?
0: Masanızdan. Telefon numaraları bu fihriste. Özel adres ve numaralar bu defterde. Bunlar direkt telefonlar. Diyafonla da dahili konuşma yapabilirsiniz. Patronun konuşmalarını kırmızı ve yeşil telefonlara bağlarsınız.
1: Allah kahretsin, böyle netameli işler de hep bana düşer. Buyurun. Alo, buyurunuz efendim. Evet, bir dakika müsaadenizi istirham edeceğim. Sanayi Bakanlığı Genel Sekreteri Beyefendi telefondalar efendim. Buyurun. Buyurun konuşun, beyefendi karşınızdalar.
2: Buyurun, Erol Bey gönderdiler efendim.
1: Bana mı?
2: Evet, size.
1: Teşekkür ederim.
3: Bu çiçekler her gün gelir.
4: Sen benim kalbimde değil, kalbimin ta kendisisin. Göğsümde çarpan sensin sevgili.
1: Vay canına! Herif anmada abayı yakmış.
5: Bir müddet burada misafirimiz olarak kalacaksınız.
1: Benden ne istiyorsunuz? Niye getirdiniz beni buraya?
5: Lütfen sakin olun.
1: Hayır! Beni burada zorla tutamazsınız! Hakkınız yok buna! Bırakın beni!
5: Bize saygıda kusur etmek istemiyoruz.
6: Kaba davranmaya mecbur etme bizi.
5: Oturun ve bekleyin.
7: Aşk olsun sana. İlk defa bugün beni unuttun.
1: Ben mi?
7: Sen ya. Her gün bu saatte başıma dikilir, bana ilaçlarımı hatırlatırdın.
1: Ha, evet, ilaçlarınız. Hemen getireyim, affedersiniz.
7: Zahmet etme kızım. İlaçları aldım.
1: Hay Allah, nasıl da unutmuşum.
7: Aşık olmak kolay değil.
1: Başka bir emriniz var mı efendim?
7: Emrim, oğlumla birbirinizi çok sevmeniz.
1: Peki efendim.
3: Ne oldu?
1: Ne olacak, patronun ilaç saatiymiş. Hatırlamam gerektiğini neden söylemedin bana?
3: Bilmiyordum ki.
1: Neyse, ucuz atlattık.
3: Şimdi de Erol Bey çağırıyor seni.
1: Eyvah, fırtına dinmeden kasırga başlıyor.
0: Merak etme, aşk onun gözlerini kör etmiştir. Selma diye Belma'yı değil, dolmayı bile yutturursun ona.
1: Bu gidişle Zoka'yı yutmayalım da. Günaydın.
8: Günaydın sevgilim. Hazır mısın? Hemen çıkalım.
1: Çıkalım mı? Nereye?
8: Nereye olacak? Uludağ.
1: Uludağ mı? İyi ama sonra bizim işler ne olacak? Baban ne der?
8: Bu babamın bize bir hafta izin verdiğini dün söylemiştim ya sana.
1: Evet, söylemiştin. Tabii söylemiştin.
8: Bugün sende bir fevkaladelik var.
1: Bende mi? Ne gibi?
8: Gülüşün, bakışın, duruşun, her şeyin başkalaşmış. Bambaşka bir Selma olmuşsun.
1: Yok canım, sana öyle geliyor.
8: Hayret. Parfüm de kullanmazdın hiç.
1: Evet, bugün ilk defa denedim ama eğer hoşuna gitmediyse bir daha kullanmam.
8: Yok, sakın ha. Her şeyinle beğeniyorum seni. Her halinle güzelsin. Bavulunu aldın mı?
1: Bavul mu? Ne bavulu?
8: Hazırlanmadın mı yoksa?
1: Ne olursun kızma bana. Şimdi hazırlarım, şimdi.
8: Yalnız biraz çabuk ol. Bir saate kadar yola çıkmış olmalıyız.
9: İşler yolunda patron. Planı harfiyen uyguladık. Kızın elinde yalnız bu bavul vardı.
7: Kusursuz bir plan, öyle değil mi? Tamamen dehamın eseri. Alo? Evet? Ne haber?
1: Felaket! Hiç hesapta olmayan bir Uludağ hikayesi çıktı. Patronun oğluyla sevgilisi bugün oraya gitmeyi çok önceden kararlaştırmışlar. Kabak bizim başımıza patladı, ne olacak şimdi?
7: Hiç bozuntuya verme, git onunla. Yalnız 3 günden fazla kalamazsın orada. Ay başından önce burada olmalısın.
1: Biraz sonra hareket ediyorum. Fakat bu kılıkla nasıl giderim oraya? Bavulumu hazırlamam gerekiyor.
7: Bavul burada hazır, şimdi gönderiyorum sana. Bavulu fabrikaya Belma'ya götür.

0: Hala benimle yarışmaya devam edecek misin?
1: Edeceğim ama üşüdüm.
0: Öyleyse doğru otele ısınmaya. Hala üşüyor musun?
1: Yok.
0: Nasıl? Benimle bir daha yarışa var mısın?
1: Tabii varım.
0: Hadi öyleyse kalk bakalım teleferiye.

0: Ne kadar muhteşem bir görünüşü var.
1: Uludağ burcu burcu özgürlük kokar. Zirvesi bir başka dünyadır. Oraya tırmanırken kötülüklerden sıyrıldığını, ruhunun arındığını, yüceldiğini duyarsın. Burada insan Tanrı'ya yakındır. Ona seslense sesini duyar. Yalvarsa belki de tüm günahlarını bağışlar. Burada zaman durur. Tüm dertler, acılar, her şey unutulur. Bu öyle büyük bir mutluluktur ki her anı sonsuzluğa dek sürer.

Buraya belki yüzlerce kez geldim. Uludağ beni hiçbir zaman böylesine sarmamıştı. Seninle her şey çok güzel sevgilim.

0: Bakar mısınız?
1: Selma Hanım çıktılar efendim. Size bu notu bıraktılar.
2: Seni uyandırmaya kıyamadım. Erkenden zirveye gitmeye karar verdim.
0: Bir başka dünyadır burası. İnsanlardan uzak, Tanrı'ya yakın. Tanrı'ya seslensen sesini duyar. Yalvarsan belki de tüm günahlarını affeder.
2: Affet. Affet beni Allah'ım. Bir damlacık mutluluğu esirgeme benden.

0: Hayatımın en güzel rüyasını Uludağ'da gördüm. Bu bir aşk rüyasıydı.
1: O tatlı rüya devam ediyor sevgilim. Ebediyete kadar da devam edecek.
0: Elveda tertemiz duyguların olduğu yer.
1: Üzülme. Evlendikten sonra belki bir gün gene geliriz buraya.
0: Kim bilir, belki de.

0: Alo.
1: Alo, ben Savaş.
0: Söyle.
1: Bugün ayın 29'u. Yarın mutlaka dönmelisin.
0: Fakat nasıl olur? Ya dönmek istemezse? Ona ne diyebilirim ki? Burada hayatından o kadar memnun ki.
1: Fazla laf dinlemem. Yarın burada olacaksın. O kadar.

Hatırladın mı şimdi kim olduğunu? Bitti mi aşk rüyası? O pis, o kirli mazinden kaçıp kurtulacağını sandın değil mi? Kaçamazsın. Kaçamazsın. Sen bir hırsızsın. Hırsız olarak kalacaksın.

0: birdenbire dönmek istemene çok şaşırdım.
1: Hiç dönmek ister miydim? Ama biliyorsun, babam hasta. Daha fazla yalnız bırakamazdım onu.
0: Haklısın sevgilim. Babanın rahatsızlığı her şeyden daha önemli.
1: Kaç gündür buradayım? Bu işkence daha ne zamana kadar sürecek?
2: Merak etmeyin, yakında kurtulacaksınız.

0: Yalnız biraz daha sabırlı olun lütfen.
1: Şifreyle anahtarı ele geçirmeden kasayı açmamız zor olacak.
2: Ya!
1: Henüz yeteri kadar hazırlıklı değiliz. Bu işi başaracağımızı hiç sanmıyorum.
2: Demek öyle.
1: Ne diye kendimizi

0: Uludağ sizi birbirinize çok yaklaştırmış.
1: Sevgilisi rolü oynamamı isteyen sensin.
0: Evet ama sevgilisi olmana değil.
1: Sen her rastladığı erkeğe gönül verecek kadar budala mı sandın beni?
0: Benim kadınlara güvenim yoktur.
1: Öyleyse ben de bu işte yokum. Güvendiğin adamlarınla beraber soyarsın fabrikayı.
0: Pekala, nasıl istersen. Ben de bu işi kendi usulümle hallederim. Çocuklar planı değiştirdik. Patronun oğlunu kendi arabasıyla kaçıracak, onu bizim kartal yuvasına kapatacaksınız. Sonra babasına haber gönderip oğlunun hayatına karşılık kasadaki parayı isteyeceğiz. Biricik oğlunun hayatını kurtarmak için kendi ayağına getirecektir paraları. Fidyeyi ödese de ödemese de bu gece ikisi de ölecek.
1: Yok, hayır. Kan dökülmesini istemiyorum.
0: O halde bu gece işi sen bitireceksin.
1: Peki, kabul.
0: Bu gece saat 10'da.
1: Saat 10'da.
2: Günaydın sekreter hanım.
1: Günaydın.
3: Günaydın. Paraları teslim edeceğiz.
1: Buyurun girin.
2: Teşekkür ederiz.

0: Alo, buyurun. Evet.
1: Ne oldu? Paralar geldi mi?
0: Evet, şimdi geldi.
1: Bu akşam işi planladığımız şekilde saat 10'da bitiriyoruz.
2: Sevgilim, benim hemen çıkmam lazım. Bir daha yazıhaneye dönemem. Akşam buluşuyoruz, değil mi?
0: Akşam mı? Peki, nasıl istersen?
2: Şadırvan'da, saat 10'da yemeğe bekliyorum.
0: Bir dakika!
2: Efendim? Bir şey mi söyleyeceğim?
0: Seni çok seviyorum.
2: Ben de seni, canımdan çok seviyorum. Allah'a ısmarladık.

0: Sen hala paydos etmedin mi?
1: Biraz birikmiş işlerim var da onları bitirmek istiyorum.
0: Yo, gelinimin kendini bu kadar çok yormasına iznim yoktur.
1: Fakat yarın sabah yetişmesi gereken işler var.
0: Peki, ama son olsun bu. Bir daha mesaiye kalmak yok, anladın mı?
1: Anladım efendim, iyi akşamlar.
0: Sana da yavrum.

Buyurun sekreter hanım. Ne bekliyorsun? Vaktimiz yok. Bir an önce bitirmeliyiz bu işi.

0: Sen bu saatte ne arıyorsun burada?
1: Sekreter hanımı bekliyorum.
0: Sekreter hanım nerede?
1: Patronun odasında. Dur, kımıldama! Kaldır ellerini! Kaldır ellerini, kurşunu yersin!

0: Alo, buyurun. Evet. Aa, öyle mi? Teşekkür ederim evladım. İyiyim, çok iyiyim. Selma mı? Selma sizinle beraberdi. Hayır evladım, eve hiç uğramadı.
1: Uğramadı mı? Peki, teşekkür ederim. Sizi rahatsız ettim. İyi geceler.

Alo, alo. Selma sen misin? Alo, cevap verin. Kimsiniz? Niye cevap vermiyorsunuz? Selma! Selma! Selma!

0: Saat kaç sıralarında oldu vaka?
1: Saat 10 sularındaydı beyim.
0: Suçlu apaçık belli. Anlaşılan kasayı sekreteriniz soymuş.
2: Hayır, olamaz. O yalnız bir sekreter değil, aynı zamanda benim nişanlımdır.
3: Benim de müstakbel gelinim.
0: Peki, adamlarınızın ifadesine ne buyurulur?
3: Çıldırmış onlar.
2: Selma bir hırsız olamaz.
0: Şimdilik hırsız zanlısı Selma hanımdır.
3: Biz haklı olduğumuzu ispat edeceğiz. Kasa otomatik fotoğraf tertibatlıdır. Soyguncu kimse, resmi çekilmiştir.
4: İyi günler hanımefendi.

0: Paydos'tan sonra niye fabrikada kaldın?
1: Fabrikada değildim, kaç gündür uğramadım oraya.
2: Neredeydin?
1: Bilmiyorum, kaçırdılar beni.
2: Kimler?
1: Tanımıyorum.
0: Kasayı nasıl açtın?
1: Ben açmadım.
3: Kim açtı, suç ortağınla?
1: Suçlu değilim ben.
2: Bu akşam fabrikadan yanında iki valizle çıkmışsın.
1: Hayır, yalan bu.
0: Paralar nerede?
1: Hiçbir şeyden haberim yok, masumum ben, masumum, masum!
2: Hiçbir suçlu, suçlu olduğunu kabul etmez. Hepsi de masum olduğunu iddia ederler.
1: Ben suçlu değilim!
4: Her şeyimiz senin. Neden yaptın bunu?
1: Yapmadım. Ben yapmadım. Ben yapmadım.
0: Kapı açıldı, sekreter hanım para dolu valizlerle patronun odasından çıktı efendim. Beni bayıltıp adamıyla kaçtılar.
2: Elinde valizlerle geç saatte fabrikadan çıktı. Valizlerde evde çalışmak için evrak olduğunu söyledi. Fabrikanın biraz ilerisinde bekleyen bir otomobile binip gitti.
5: O akşam ısrarla mesaiye kalmak istedi. Sekreterime sonsuz güvenim vardı. Onu kızım gibi seviyordum. Yakında gelinim olacaktı. Neden, nasıl yaptı anlayamadım. Sanık hakkında davacı değilim. Ben paramdan vazgeçtim. Yeter ki kurtulsun.
4: Olay günü tuhaf bir hali vardı. Çok heyecanlıydı. Akşama yemekte buluşmaya karar verdik. Bekledim, gelmedi. Üzüntüm sonsuzdur. Bu olay beni derinden yaraladı. Davacı değilim. Her şeye rağmen onu seviyorum.
6: Sanık Selma Kanat, tanıkların ifadelerine ne diyorsun?
1: Ben yapmadım. İnanın bana, suçsuzum. Olay gecesi fabrikada değildim. İsnatları reddediyorum.
6: Bu resim, olay gecesi kasanın içindeki otomatik fotoğraf makinesi tarafından çekildi ve sensin.
1: Hayır, ben değilim, olamaz.
6: Götür baksın.

Sanık Selma Kanat'ın tutuklanmasına duruşmanın 3 Nisan 1973 Pazartesi günü saat 10'da devamına karar verildi.

0: Bir dakika.
1: Buyurun efendim.
0: Biraz önce şarkı söyleyen hanımı masama çağırmak istiyorum.
1: Belma Hanım mı? Maalesef o konsümasyona çıkmaz efendim.
0: Lütfen kartımı götürün. Kendisiyle tanışmayı çok arzu ettiğimi söyleyin.
1: Peki, bir deneyim efendim.
0: Onun ne işi var burada?
2: Bunu bana mı soruyorsun? Ben mi çağırdım?
0: Ya seni tanıdıysa?
2: Felaket olur.
3: En ufak bir ipucu bize ele verebilir.
4: Burada kalmakla hata ettik patron.
5: Son vurgundan sonra toz olmalıydı.
0: Telaşa kapılmayın. Nasıl olsa buradan sağ çıkamaz.
1: Affedersiniz Belma Hanım. Bir bay sizi masasına davet ediyor. Konsümasyona çıkmadığınızı söyledim ama çok ısrar etti. Kartını gönderdi. Müsaadenizle efendim.
0: O mu?
2: Evet. Beni masasına çağırıyor.
0: Onu temizlemekten başka çare yok.
2: Dur, hemen kan dökme. Gidip bir niyetini öğreneyim. Belki de düşündüğümüz gibi değildir.
0: Peki, git bakalım ne istiyormuş. Siz de kapıları tutun, bir numara olmasın.
5: Baş üstüne patron.
2: Benimle konuşmak istediğinizi söylediler.
0: Evet, zahmet edip geldiğiniz için teşekkür ederim. Buyurun, oturun lütfen. Bir içki içer misiniz?
2: Teşekkür ederim, sizi dinliyorum.
0: Bu gece inanılmaz bir olay oldu. Sizi görünce rüyada sandım kendimi. Çünkü...
2: Evet, devam edin.
0: Sizi canım kadar sevdiğim birine benzettim. Daha doğrusu benzetmedim, o sandım.
2: İçkilisiniz anlaşılan.
0: Yok, acıyla dolu içim. Bir teselli, sığınacak bir liman arıyorum kendime.
2: Aradığınızı bulmanızı temenni ederim. Müsaadenizle.
0: Bir dakika lütfen. İnanın bana, anlatılmaz derecede benziyorsunuz ona.
2: O dediğiniz kimdir bilmiyorum. Ama insanlar birbirine benzer beyefendi. Hatta kaderleri de. İyi geceler.
0: Ne oldu?
2: Korkulacak bir şey yok. Tesadüfen gelmiş buraya. Beni görünce de sevgilisine benzetmiş.
0: Şüphelendi mi?
2: Yok canım, teselli arıyor zavallı.
0: Teselli ettin mi bari?
2: Onunla uğraşacak vaktim yok.
0: Helal olsun. Herifin hem bu kadar parasını aldın, hem de bir teselliyi çok görüyorsun ona.
6: Çok yalnız, çok mutsuzum. Arkadaşlarınıza ihtiyacım var. Lütfen bunu esirgemeyin benden. En yakın bir gelecekte buluşmak dileğiyle. Bir zamanlar, yeryüzünde benden daha mutlu bir insan yoktu. Melek gibi bir sevgilim var. Onu taparcasına seviyordum. Uludağ'daki beraberliğimiz bir rüya gibi geçti. Birkaç günün içine binlerce anıyı sığdırmıştı. Hepsi de birbirinden güzel, birbirinden tatlı anılar. Bir anda dünya başıma yıkıldı. Hayallerim, umutlarım uçup gitti. Her şey bitti. Hayat korkunç ve karanlık bir kabus gibi üzerime çöktü. Artık benim için yaşamanın bir anlamı kalmadı.
2: Yaşamalısın. Bir gün her şey düzelir.
6: Ona ne kadar çok benziyor.
2: Evet ama ne yazık ki ben o değilim.
0: Kaç gündür yoktun? Hep aradım seni.
2: Evde değildim, işlerim vardı.
0: Demek işlerim vardı. İşlerinin mahiyetini öğrenebilir miyim?
2: Şahsi işlerim, berber, terzi.
0: Hepsi bu kadar mı?
2: Bu kadar.
0: İnanıyorum sana. Çünkü hiç yalan söylemezsin. Öyle değil mi?
2: Evet öyle, sebep yok çünkü.
0: Olmamalı Selma. Defalarca söyledim, tekrar ediyorum. Bana oyun oynama sakın. Sana kıyamam belki ama... Oyun arkadaşını yaşatmam. Yemin ediyorum yaşatmam.
6: Her şeye rağmen bir türlü suçlu olduğuna inanamıyorum.
2: Belki de suçlu değil.

0: Dur.
1: Ne olursa olsun seviyorum onu.
0: İnşallah yakında sevdiğine kavuşur, mutlu olursunuz.
1: Çok iyisin. Tıpkı onun gibi. Her şeyinle bana onu hatırlatıyorsun. Senin yanında sanki ondan hiç ayrılmamış gibi. Ne oldu?
0: Hemen kalkıp gidelim buradan.
1: Ne var, bir şey mi oldu?
0: Ne olur bir şey sorma, gidelim buradan.
1: Peki, nasıl arzu edersen. Garson.
2: Çiçeğinize teşekkürler.
3: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
4: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Seviyorum galiba.
4: Sevdiğini yeni mi anladın?
2: Romanımdan bir cümle sadece.
3: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
4: Güzel bebek. Bugün yarın bu kadar atarsınız.
3: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
4: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
3: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
4: Ev çok dar, çok karanlıktı.
3: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
5: Doğaçtım diye.
3: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
2: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
6: Aşk Mabudesi bugün 18'de TV4'te.
7: Hep kazanman için her şeyi A101 fiyatı ile...

0: oynamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
1: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine gel.

0: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
4: Finiş Ultimate Plus ve Boş birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin ve kendini bulursun. Klar, sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
3: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
4: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
7: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
3: Demezdim.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: Yalan söyledin bana. Aldattın beni.
9: Bana karışamazsın. Sana ait değilim ben.
8: Benim malımsın sen. Senelerdir bunu anlattım sana. Başkasının olamazsın dedim.
9: Nefret ediyorum. İğreniyorum senden.
8: Seveceksin beni. Mecbursun benim olmaya. Başka yolu yok bunun. Yoksa öldürürüm seni.
9: Asla korkmuyorum senden. Ölümden de korkmuyorum. Vur. Hadi vur. Vursana. Ne duruyorsun?
8: Seviyorum seni. Anlatılmaz bir sevgi bu.

0: Selma, sensiz bir hayatı düşünemiyorum bile.
1: Ama ben sevmiyorum seni.
0: Sevsen de sevmesen de evleneceksin benimle.
1: Ölürüm de evlenmem seninle.
0: Belma, inatçılığı bırak evet de. İkimize de yazık olacak, aramıza girene de.
1: Başkasını karıştırma. Bu mesele seninle benim aramda.
0: Aramızda üçüncü bir şahıs var Belma. Onun yaşamasını istiyorsan onu bir daha görmeyecek, benimle evleneceksin. Yoksa öldürür parçalarım onu.
1: Yalvarırım onu rahat bırak. Ne istersen yapacağım.
0: Öyleyse hemen düğün hazırlığına başla.
1: Yeter, yeter artık. İşlemediğim bir suçun cezasını senelerce hapis yatarak mı çekeceğim?
2: Yarın karar günü kızım. Göreceksin adalet er geç tecelli edecek.
1: Boşu boşuna hapis yatmak adalet mi baba?
2: Sabır kızım, Allah büyük.
3: Yarın mahkemede karar verilecek baba. Selma'yı mahkum edecekler.
4: Biz elimizden geleni yaptık oğlum. En güçlü avukatları tuttuk. Davacı olmadık ama kanun kuvvetine karşı gelinmiyor.
3: Unutamıyorum onu. Acısı gün geçtikçe daha fazla büyüyor içimde.
4: Güçlü olmalısın. Zaman en iyi ilaçtır oğlum.
3: Alo? Evet. Belma sen misin?
1: Erol, senden derhal konuşmalıyım. Çok önemli.
3: Peki, hemen şimdi geliyorum.

0: Seni son bir defa daha görmeye, veda etmeye geldim.
1: Veda mı? Gidiyor musun?
0: Evet, gidiyorum. Hem de çok uzaklara.
1: Nereye gidiyoruz? Neden gidiyoruz?
0: Ne olur bana bir şey sorma.
1: Benim kötü günlerimin en büyük teselli kaynağıydın. Seni ömrüm boyunca unutamam.
0: Ben unutabilir miyim sanki? Ama kötü kaderime boyun eğmek zorundayım.
1: Seni bir daha hiç görmeyecek miyim?
0: Sanmıyorum. Senin de sevgiline bir an önce kavuşmanı bütün kalbimle dilerim.
1: Hiç umudum yok. Zavallı sevgilim. Belki de taş duvarlar arasında çürüyüp gidecek.
0: Metin olmalısın.
1: Nasıl metin olabilir? Yarın duruşması var. Hakkında karar verilecek. Belki de çok ağır bir ceza verecekler ona. Ben mi? Ağlıyorsun. Neden? Yoksa...
0: Sakın sorma bana bir şey. Sana son bir defa doya doya bakayım.
2: Sen böyle mi söz verirsin? Bense verdiğim sözü mutlaka tutarım. Ne demiştim sana? Peşinde dolaşan yaşatmam demiştim.
1: Sen kim oluyorsun?
2: Azrail'im ulan Azrail! Canını almaya geldim.
0: Önce benim canımı alırsın.
2: Çekil önümden!
0: Hayır!
2: Çekil diyorum!

0: Karar. Sanığın çalıştığı fabrikanın kasasını soyarak 1 milyon 600 bin lira çaldığı, deliller ve tanıkların ifadeleriyle sabit görülmüştür. Sanık Selma Kanat'ın hareketine uyan kasa soygunculuğu, gece ve silahlı yapılmasıyla Türk Ceza Kanunu'nun 495. maddesinin birinci fıkrasına göre 15 yıl ağır hapis cezası ile...
1: Durun!

suçlu o değil. Benim. Suçlunun yeri aslında benim yerim. Onun hüviyetine bürünerek suçu işledim. İşte esas hüviyetim budur. Ayrıca bir de cinayet işledim.

0: hala inanamıyorum. Sanki bir kabustu.
1: Unut artık sevgilim, hepsi geçti.
0: Özgürlük meğer yaşamaktan bile daha değerliymiş. Affet. Kısa bir süre mutluluğunu çalmıştım. Fakat bunu çok pahalıya ödedim. Senin için dua edeceğim. Çok iyisin. Bütün kalbimle mutlu olmanızı dilerim. Allah yardımcınız olsun. Bütün iyilikler de sizin olsun.
2: Hadi gidelim.

0: Kenan Hakay'ı neden öldürdün?
1: Onu ben öldürmedim.
2: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
4: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
0: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
4: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
4: Onu yok etmek istediğim doğrudu. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para!
6: Sen mi öldürdün?
4: Evet.
7: İtham ediyorum. Bugün 13.45'te TV'de...

0: 여제.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
5: Tambibor.
4: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
5: Tambibor.
6: Finişin en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finişle Bosch.

kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

0: Senersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Bizim fark yaratan bir formülümüz var. Girişim desteklenirse gelişim başlar. Gelişimden dönüşüm doğar. Parlak fikirleri destekleyen yarışmalarımız, gelişim odaklı programlarımız, hayata geçirdiğimiz onlarca proje ve sunduğumuz desteklerle genç girişimcilerin yanında olmaya gururla devam ediyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar.

0: sadece dururladım.
1: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo vallahi.
4: Sen de sadece durula.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum. Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
8: Adriana duşta da sadece duruluyor.
9: Sadece duruladım. Sen de durula.
8: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
12: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
13: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
14: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
13: Hiç gerek yok, piril var.
15: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
13: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
15: Yeni Piril Ultra Güç.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
16: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik al-

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa.

Ben Türev Uludağ. Bugün sizi Batı Karadeniz'den çok güzel bir tarifle karşınızdayım. Bugün size Borana yapacağız. Borana'da ne mi var? Haşlanmış patates, haşlanmış yumurta, tereyağı, sarımsak ve süzme yoğurt. Hemen ben burada daha önce patatesi ve yumurtamı haşladım. Hiç sözü uzatmadan tarifimize başlayalım. Haşlanmış patatesi şöyle büyük büyük parçalar haline getiriyoruz. Birkaç bıçak darbesiyle hemen parçalıyoruz. Çok lezzetli, yapımı çok kolay ve çok keyifli bir tarif. Batı Karadeniz'i ben çok seviyorum. Ülkemizin gerçekten güzel yerlerinden birisi. Orada en sevdiğim iki tane nokta var. Birisi Safranbolu, birisi de Amasra. Amasra ülkemizin gerçekten nadide yerlerinden birisi. O kadar güzel ki 13. yüzyılda Cenizler Amasra'yı böyle işgal ediyorlar. Yaklaşık 1460 yılında da Fatih Sultan Mehmet ordularıyla oraya gidiyor. Amasra'yı geri almak için. Amasra'da daha önce gidenler varsa bilirler. Bir tepe var. O tepenin üzerine geliyor. Diyor ki la la la la Çeşmi Cihan bu mu oğlu? Yani dünyanın gözü burası mı diyor. O kadar güzel, o kadar keyifli bir yer ki Amasra. Ve Fatih Sultan Mehmet orayı savaşsız geri alıyor. Diyor ki ya bu kadar güzel bir yerde savaş cenk etmeyelim ve burayı bize geri versinler diyor. Orayı geri alıyor. Amasra gerçekten görmeniz gereken inanılmaz keyifli ve güzel bir yer. Orada bir de böyle bir bakın nasıl canım çekti. Amasra salatası vardır. Böyle balıkla birlikte orada küçük ve büyük iki tane liman var. O limanlarda yer alan üf nasıl güzel, nasıl keyifli. Böyle ülkemizin gerçekten dört bir yanı o kadar keyifli ve o kadar güzel ki hakikaten her yeri görmemiz gerekiyor. Patatesleri bu arada büyük parçalar haline getirdik. Şimdi yumurtaları da şöyle birkaç parça haline getireceğiz. Birazdan patatesi ve yumurtayı tavaya atacağız. Tereyağında sarımsakla birlikte pişireceğiz. Hemen ocağımızın altını yaktık.

Şimdi tereyağımızı cömertçe koyduk. Şimdi bir diş sarımsağı burada kullanacağız. İki diş sarımsağı da üzerine hazırlayacağımız yoğurtta kullanacağız. Ben bu bir diş sarımsağı ortadan ikiye böleceğim sadece. Sadece lezzet versin diye, tereyağıyla birlikte kavrulsun diye burada pişireceğiz. Tereyağı yanmasın diye birazcık da ayçiçek yağı koyacağız. Ayranı alınmamış bir tereyağı olduğundan dolayı o yüzden yanma noktası birazcık bu sayede yükselecek. Birazdan sarımsağın o muhteşem kokusu burnuma gelecek. İnanılmaz lezzetli ve güzel olacak. Birazcık renklensin diye de pul biber atacağız şimdi. Üzerine tekrar pul biber atıyor olacağız. Sarımsaklı pul biberli çok güzel. Şu an bir karışım hazırladık. Bakalım sarımsaklar birazcık pişmeye başlasın. Pişmeye başladıktan sonra üzerine yumurta ekleyeceğiz. Üzerine patatesleri ekleyeceğiz. Ve bunları pişireceğiz. Sonra sarımsaklı bir yoğurt hazırlayacağız. Bu hazırlamış olduğumuz yumurtalı karışımın en üst kısmına koyacağız. Birazcık pul biber ekleyeceğiz. Çok lezzetli ve çok güzel bir karışım ortaya çıkacak. Bol tereyağlı şu an. Böyle mis gibi sarımsak kokusu geliyor burnuma. Çok lezzetli ve çok güzel olacak. Çok fazla beklemeden hemen patatesleri ve yumurtaları yavaş yavaş ekliyorum. Değişik bir tarif ama lezzetli ve güzel bir tarif. Üzerine tuzumuzu ekleyeceğiz, pul biberimizi ekleyeceğiz. Birazcık daha tuz ekleyelim. Patates tuzu sever. Yavaş yavaş, güzel güzel. Bakın o sarımsağın kokusu nasıl güzel geliyor. Tereyağıyla sarımsak birleşince inanılmaz güzel ve inanılmaz lezzetli olacak. Kokusundan belli. Hemen yumurtaları birazcık böyle tereyağıyla, patatesleri tereyağıyla pişireceğiz. Pişirirken ben sarımsakları, diğer kalan iki diş sarımsağı şöyle ortadan ikiye ayıracağım. Birazcık üzerine tuz atıyorum. Bıçağımın arka tarafıyla ezeceğiz.

Birazcık ezdik. Evet, iyice sürülebilir hale gelsin diye çabalıyorum şu an. Evet, tam da istediğim gibi oldu. Birkaç bıçak darbesiyle de küçülttük. Şimdi sarımsağımızı, pardon yoğurdumuzu, süzme yoğurdumuzu bir kaba aldık. İçerisine sarımsağı ekliyoruz. Hemen. Bakın gördüğünüz gibi nasıl güzel görünüyor, nasıl keyifli oldu. Burada yoğurdumuzu da iyice sarımsaklı bir şekilde karıştıracağız. Süzme yoğurt kullanacağız burada. Daha lezzetli olacaktır, daha güzel olacaktır. Şimdi bence bu kadar pişmesi yeterli. Bunu hemen bir kaba alalım. Bu arada kalan tereyağımızı da yavaş yavaş eritelim. İçerisine yine bir miktar ayçiçek yağı koyacağız.

Ve yine bir miktar pul biber koyacağız. Ocağın altını kıstık. Burada tereyağlı sosumuzu hazırladık. Şimdi sarımsaklı yoğurdumuzu güzelce üzerine ekliyoruz. Çok güzel bir tarif oldu. Bol tereyağlı, bol sarımsaklı. Batı Karadeniz'in vazgeçilmez tariflerinden birisi olan Bora Hanım'ız son dokunuşlarıyla hazır hale gelecek. Evet. Of, çok güzel görünüyor. Ve Bora Hanım'ız hazır. Muhteşem görünüyor. Bu muhteşem görüntünün tabii ki tadına bakacağım. Mis gibi tereyağı kokuyor, mis gibi sarımsak kokuyor. İnanılmaz güzel, inanılmaz lezzetli. Ben şöyle bir ortalığımı toparlayayım. Dilerseniz sıradaki tarifimize geçelim. Şimdiki tarifimiz çocukluğumuzun lezzeti. Patatesli soğanlı ezme. Yapımı çok kolay ama çok lezzetli. Bizim çocukluğumuzda gerçekten bir şeyler barındıran bir lezzet. Hemen soğanlarımızı, daha doğrusu soğanımızı doğrayarak işlemlerimize başlayacağız. Haşlanmış patatesimiz var, biber salçamız var, pul biber kullanacağız, karabiber kullanacağız, birazcık tuz kullanacağız. Çok lezzetli ve çok güzel bir tarif. Yakın çevremde çok fazla insanın sevdiği bir tarif. Dükkanda da sunuyoruz biz bu lezzeti, dükkanlarımızda da. O yüzden insanlar bu kadar yapımı basit olan bir şeyi gerçekten çok fazla seviyorlar. Eminim siz de evinizde bunu deneyip afiyetle yiyeceksinizdir. Denedikten ve afiyetle yedikten sonra, hatta yerken bile bana lütfen Instagram'dan fotoğraf çekin atın. Instagram'da Türev Ulda diye aratırsanız bana ulaşabilirsiniz. Hemen soğanlarımızı ince ince güzel güzel doğruyoruz. Soğanları doğradık. Şimdi patatesi alalım. Ben daha önceden patatesi haşlamıştım. Haşladığımız patatesimizi patates ezicimizle birlikte iyice ezeceğiz. Bunu böyle püre haline getireceğiz. Çok lezzetli, çok güzel, çok da basit bir tarif. Patatesleri ezdik. Ocağın altını yakıyorum. Birazcık ayçiçek yağı. Soğanı önce hafif böyle kavuracağız. Birazdan içerisine salçamızı ekleyeceğiz ve en sonunda da patatesle birlikte karıştırıyor olacağız. Çok lezzetli, çok güzel. Yapımı çok basit olan bir tarif. Bu arada patatese hafif hafif tuzunu da atalım. Patates tuzu sever biliyorsunuz. Pişirirken de tuz atmaya devam edeceğiz. Bu dediğim gibi çocukluğumuzun lezzeti. Gerçekten çocukken bunu yerdik. Böyle bizim orada sıkma olur. Sıkma içi olarak da hazırlanır bu. Çok lezzetli, çok güzel, çok da keyifli bir tarif. Hemen soğanı yavaş yavaş pişireceğiz. Soğanı pişirdikten sonra dediğim gibi biber salçası kullanacağız. Acı olan biber salçamızı kullanacağız. Bu tarife acı gerçekten yakışıyor. Evet, soğanlarımızı iyice kavurduk. İçerisine biber salçamızı da ekledik. Kavurmaya devam ettik. Şimdi sıra geldi patatesleri içerisine eklemeye. Patatesleri bu kaşıkla zor olacak. Hemen şuradan dibinden sıyırarak. İyice ekledik. Ve güzel bir şekilde kavuracağız. Bakın gördüğünüz gibi rengi değişiyor. Biraz pul biber atalım. Birazcık yağını arttıralım.

Çok lezzetli, çok güzel. Çok da keyifli bir tarif. Patatesi, soğanı kavurarak yapabileceğiniz bir tarif. Bugün size patatesli tarifler verdik. Eminim siz de bunları evinizde afiyetle deneyip, afiyetle yapıp, pardon, çok kolay bir şekilde deneyip afiyetle yiyeceksinizdir. Bir an böyle gerçekten aklım patatese gidince böyle kafam karıştı. Hemen bütün patateslerin renginin değişmesini sağlayacağız. Hepsinin rengini değiştirdik. Ve patatesli soğanlı ezmemiz, çocukluğumuzun lezzeti hazır hale geldi. Hemen tabağımıza alalım. İnanılmaz güzel görünüyor. Yapımı dediğim gibi çok basit. Sarımsak da koyabilirsiniz. Sarımsak da buna ayrıca renk verecektir ve lezzet verecektir. Ve patatesli soğanlı ezmemiz hazır. Umarım bu lezzetli tarifleri siz de evinizde deneyip afiyetle yersiniz. Biz de seni seviyorum denmez, kahvaltı hazırlanır. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Ben Tuğba Akıncı. Kolay mı sandım programıyla karşınızdayım efendim. Ne kadar güzel bir gün, böyle günlük güneşlik İstanbul'da, dışarıda ben montsuz böyle üşümüyorum. Ne kadar güzel, öyle değil mi? Ben her gün yine bir mesleğin yerine geçip bugün o işi öğrenmeye tüm hızımla devam ediyorum sevgili seyirciler. Bugün Balat'tayız. O kadar güzel bir yerdeyiz ki, o kadar güzel bir cam atölyesine konuk olacağız ki. Cam boncuk yapacağım ben bugün. Kolay mı, zor mu artık orasına siz karar verin. Hadi buyurun başlayalım.
1: Tuğba, bir işin kolay ya da zor olması esas değil. Asıl mesele sen çalışmayı sevmiyorsun. O nedenle sana her iş zor geliyor.
0: Peki ben kiminle çalışacağım? Merve Hanım'la. Hoş geldiniz programımıza.
2: Siz de hoş geldiniz Tuğba Hanım.
0: O kadar güzel bir atölyesi var ki her şey böyle camdan. Su istiyorum, kendi yaptıkları bardakla ikram ediyorlar. O kadar tatlı bir yer ki çalışmak için can atıyorum. Ama sandığım kadar kolay değil herhalde, değil mi?
2: Evet, pek kolay değil bu girişimiz.
0: Ne kadar zamandır yapıyorsunuz bu işi?
2: 9 sene oldu.
0: 9 yıl. 9 yıllık işi ben bir günde yapabilir miyim? Hayır. O zaman bakalım mı neler yapacağız? Hadi buyurun başlayalım.
1: 9 yıllık bir iş için sana 9 yıl zaman versek yine yapamazsın Tuğba. Buna eminiz. Bu arada malum cam işi hassastır. Sakın kırıp dökme etrafı Tuğba.
0: Evet, ben çok heyecanlıyım. Bu heyecanımı da Merve Hanım anladı. Bana diyor ki neden bu kadar heyecanlısın, neden bir şey yapmaya çalışırken bu kadar heveslisin, değil mi?
2: Evet.
0: Ama çok güzel bir iş bence ya. Ben bundan çok mutluyum şu an burada olduğum için. Öncelikle olarak Merve Hanım bir anlatacak bize. Bunların böyle cam işçiliğinin inceliklerini, değil mi?
2: Evet. Şimdi Tuğba'cığım, burada şalümon diye bir aletimiz var ilk önce. Bununla tamam. Çalışacağız. Bununla bir alevimiz çıkacak. Bu alevle cam çubuklarımızın ucunu eritip onları mandrel dediğimiz bu çubukların etrafına saracağız. Ben sana bir kez göstereceğim. Ondan sonra sen deneyeceksin.
0: Tamam.
2: Bu şalümodan çıkan alev ciddi bir alev. Bizim çalışma sıcaklığımız 1200 derece. 1200 derece sıcaklıkta çalışacağız. Şalümomuz 1800 derecelere kadar ulaşır.
0: Oo, inşallah ben bugün bir yerimi yakmadan bir tane boncuk yapabilirim.
2: Evet, şimdi başlayalım. Şalümomuzu açacağım. Bir de bu çalışma gözlüklerimiz var. Onları takmamız da önemli.
0: Aa, çok havalı.
2: Göz sağlığımız için de önemli bir şey.
0: Bunlar şu an her yeri böyle hafif lila tonunda görüyorum.

0: Diyorum. Evet.
1: Şimdi ilk önce oksijenimi açıyorum. Böyle bir alevde çalışacağız.
0: Evet.
1: Alevimizin çevresinde bir sıcaklık hissetmiyoruz. İleride daha çok, gösterdiği yönde daha çok sıcak. Şimdi ilk yapacağım şey, bu çubukların ismi mandral söylediğim gibi. Mandralimi elime alıyorum. Ucunda beyaz bir kısım var, ayıraç. O kısım olmadan ürünü üzerinden çıkarmam mümkün değil. Ayıraç kısmını ısıtıyoruz.
2: Ne güzel ya.
1: Bunu bir 5-10 saniye boyunca ısıtman yeterli.
2: Süper. Ben burada bir tane biber buldum. Çok güzel ya. Bunu nasıl, nerede kullanıyorlar? Konuşamadım.
1: Nerede? Bunu yaka iğnesi yapabiliriz, kolye ucu yapabiliriz. Belki sen de yaparsın bir biber.
2: Bundan.
1: Ondan.
2: Bundan mı? Şey böyle şef falan olsaydı mutlaka isterdim bundan böyle yakama.
1: Mandrelimin ayıraç kısmını ısıttım. Şimdi aşağı indiriyorum mandrelimi. Cam çubuğumu ısıtacağım. Yine alevin ucunda başlıyorum işleme.
3: Tuğba dikkatle izle Merve Hanım'ı. Belli ki karmaşık bir işte karşı karşıyasın.
1: Bu korlaşmayı gördüğün zaman daha sıcak bölgeye gidiyorsun. Bu şekilde aşağı akarken mandrelle buluşturuyorsun ve mandrelin üzerine sarmaya başlıyorsun.
2: Ay çok güzel. Hep merak ediyordum bu işi. Programda bahanesi oldu. Hep böyle normalde yapmak istediğim şeyleri şimdi program bahanesiyle gelip yapıyorum. Bu Merve Hanım bana şey oldu, böyle hobi programı gibi. Ben inanılmaz eğleniyorum.
1: Bakalım izlediğin gibi olacak mı senin yapışında, göreceğiz.
2: İnşallah, bilmiyorum.
1: Şimdi mandrelime malzemeyi aktardım, cam çubuğumu. Boncuğunun büyüklüğüne göre sen istediğin kadar sarabilirsin, daha fazla veya daha az.
3: Cam işi incelik isteyen bir iş şüphesiz.
1: Şimdi görüyorsun böyle bir şey oldu. Bunu böyle bırakırsak çatlar. Bunu şekillendireceğiz. Şekillendirmek için ısıtıyorum. Disk gibi bir şeklim vardı. Şimdi daha küresel bir forma geçtik. Bak nasıl akıyor, göstermek istiyorum sana. Eğer döndürmezsem bu şekilde akıyor cabım. Evet. Akmasını istemiyorum. Küresel bir form vereceğim. Şeklim tamamlanınca alevin dışına çıkıyorum. İstersem ikinci bir renk ekleyebilirim. Biraz üzerine noktalar yapalım mesela. Bir çizgi yapalım. Böyle ince bir çubuğum var. O çubukla.
2: Aa ne güzel.
3: Merve Hanım camı işlemeye başladı.
2: Tabii ben bunu yapabilir miyim?
3: Güzel de sen bunu yapamazsın Tuğba.
1: İstersen bir çizgi de yapabilirim. Yani bunlar tamamen senin hayal gücüne kalmış. İstersen zikzaklar çizebilirsin.
2: Bana kaldıysa bu tamam.
3: İçimden geçen cümlelere tercüman oldun Tuğba. Sana kaldıysa bu işin sonunu düşünmek bile istemiyorum.
1: Böylelikle üçgen bir boncuğum oldu.
2: Aa ne güzel. Şekilli şekilli oldu.
1: Evet. En son bir tavlama ısıtması yapmam lazım. Evet, İstersen tamam. Onu da yaptıktan sonra sana vereyim. Bak.
3: Merve Hanım özenle camı işledi, şekil verdi ve işlenmiş camı soğutması için Tuğba'ya verdi.
2: Peki ne yapacağım ben şimdi bunu?
1: Onu mantara daldırmamız lazım Tuğba. Çünkü mantarın içinde yavaş yavaş kontrollü soğuması gerekiyor.
2: Aa, soğuduktan sonra alacağız.
1: Evet, 10 dakikada soğuyacak.
2: Şimdi sıra bende.
1: Evet. Hazır mı?
2: Hazırım.
1: Hazırım. Şimdi ben de şöyle yanında olayım.
2: Yok, bunda biraz tecrübe edindim. Kuyumculuk atölyesinde çalışmıştım. Altın bilezik yapmıştık. Oradan biraz aşinayım.
1: Mandrelimizi ısıtmakla başlıyoruz işe. Bütün vücudunu kasmana gerek yok. Sadece kolun ve bileğin çalışıyor, tamam. Parmakların ve bileğin. Tamam, ısınmıştır mandrelin. Alevin altına inelim şöyle. Burada bekleyelim.
2: Nefesler tutuldu. Bakalım Tuğba başarılı olabilecek mi?
3: Tuğba'nın bir iş yaparken elinden çok dili çalışır Merve Hanım.
2: Şimdi?
1: Birazcık daha korlaşması lazım Tuğba. Evet, bu korluğu gördüğümüz zaman asıl çalışmamız gereken bölgeye doğru ilerliyoruz. Evet, biraz daha yaklaştı.
2: Ay, akıyor.
1: Evet.
2: Akıyor.
1: Harika. Daha önce denedim.

0: İlk defa deniyorum.
1: Gayet iyisini ilk deneyen biriciğim. Oh! Herhalde başka işlerden el becerin artmış.
0: Aynen.
2: Aylardır el becerisi kazansın diye uğraşıyoruz.
1: Ama çok iyisin. Gerçekten çok iyi.
0: Allah'ım ilk defa bir yerde çok iyisin dediler bana ya. Şu an çok şaşkınım. Hemen kendime bir nazar boncuğu yapayım ben en iyisi. Camım bitiyor. Cam çubuğum bitiyor. Şimdi değişik bir şey ortaya çıktı.
1: Evet.
0: Bunu ne yapacağım?
1: Bunu böyle bırakırsak çatlar, ısıtıp şekillendireceğiz.
0: Ucunu mu ısıtıyordum?
1: Evet, ucunda da ısıtabilirsin, ortada da. Çünkü hala sıcak camın.
2: Tuba ilk aşamayı başarabildi.
1: Şimdi beyazını al eline. Evet, ucunda bir topak yapıyorsun onun. Ortadan, alevin ortasından girip. Evet, onu dışarıda boncuğa yapıştırıyorsun. Alevde kesiyoruz. Çok güzel.
0: Ya çok zevkli.
1: Harika.
0: Onda bunda şundadır, şunda onda bundadır. Mavi boncuk şimdiyse benim gönlüm ondadır. Bir de şey değil mi, bunlar böyle biraz insanı rahatlatıcı şeyler.
1: Tabii meditatif etkisi var. Şu anda tamamen alevine konsantre oluyorsun. Başka bir şey düşünemiyorsun. Gerçi sen şarkı söyledin ama...
0: Evet, o da benim yeteneğim.
2: O da senin yeteneğin ve enerjinin dışa vurumu Tuğba.
1: Çok güzel. Bu artık tamamen senin yorumun bir nazar boncuğu sanırım.
0: Evet.
1: Ya da nazar boncuğundan çıktık.
0: Birazcık kontrolden çıktım şu an.
1: Birazcık alevin ucunda ısıtalım Tuğba. İstersen o beyazların bazılarının üstüne siyah noktalar koy.
2: Tuğba bildiklerimizin çok dışında değişik formlu bir nazar boncuğu yapıyor.
1: Harikasın.
0: Bana burada iş var mı?
1: Çırak gerekiyor aslında bize.
0: İşte durun aramayın. O çırak benim bundan sonra.
2: Merve Hanım, Tuğba'yı çırak olarak almadan önce bir daha düşünün derim. Zira Tuğba şimdi iş sever gibi gözükür, sonra tembellik yapar. Bilirim onun huyunu ben.
1: Evet, alevin dışına çıkıp döndürmeye devam edelim. Ben bu arada şalimoyu kapatayım. Bence çok güzel oldu. Bu modeli bize armağan edebilirsin.
0: Evet. Bundan yapabilirsiniz. Ay, o kadar güzel şeyler yapıyorlar ki bu hiçbir şey yani.
1: Şimdi nasıl soğutacağız?
0: Ay, bilmiyorum. Ay, çok güzel bir şey oldu. Şimdi bu soğumaya bırakıyoruz mantara.
1: Evet.
0: Ve bekleyeceğiz. Sonra görüşürüz.
2: Bulunduğumuz cam atölyesi birbirinden güzel formlarda işlenmiş ve motiflerle süslenmiş cam eşyalarıyla cezbedici bir özelliğe sahip.
0: Hazır mısınız sevgili seyirciler? Rezilliğimi görmeye hazır mı? Ta ta ta ta. Ya çok güzel olmuş bence. Soğumuş mu? Evet. Çok güzel olmuş. Peki ben burada başka bir şey yapabilir miyim?
1: Tabii burada iki teknik çalışıyoruz. Ben dolu cam çalışıyorum. Bu dolu cam çalışmasının başlangıcı.
0: Dolu cam.
1: Evet. Bir de İrfan Usta'm var. Kendisi 48 senelik ustadır.
0: Oo.
1: Mesleğinde gayet ustaların ustası diyebiliriz. Onunla da üfleme tekniği çalışabilirsiniz. Fakat üfleme tekniğini burada bu şekilde deneyimleyemezsin. Biraz daha ileri bir tekniktir. Ustam sana gerekli şeyleri hazırladıktan sonra o sadece o üfleme deneyimini, camı genişletme anlamında üfleme deneyimini kazanabilirsin.
0: En azından üfleyeyim. O zaman biz İrfan Usta'nın yanına gidelim.
2: Tuğba, İrfan Usta 48 yıllık bir usta. Ona göre dikkat et lütfen.
0: Ben şimdi bir tane boncuk yaptım diye havaya girmedim tabii. Bir de bunun bir sonrası var, üfleme. O çok daha zor. İrfan Usta'nın yanına geldim. Şimdi o bunu yıllardır yapıyor. Efendim hoş geldiniz programımıza.
3: Merhaba, siz hoş geldiniz.
0: Kendisi zaten beni bir saattir izliyor kamera arkasından ve yapıp yapamadığımı bilmiyorum. Neler söylemek istersiniz? Yapabildim mi sizce? Bir tane boncuk da olsa.
3: Oldu tabii.
0: Oldu
3: tabii,
0: mu?
3: Tabii ki oldu. Ben ilk başlayanlar için gayet başarılı. Şimdi bir de üfleme de deneyelim bakalım.
0: Esas olay burada kopuyor. O zaman başlayalım. Ben eğer yapabileceğim bir şeyse dahil olmak istiyorum.
3: Ben iki şeyimiz var. Çalışma türümüz ama siz sadece bir ürün için oturduğunuzda ben camı hazırlıyorum. Siz sadece üflüyorsunuz.
0: Tamam, olur.
3: Ondan sonra da onu kolye ucu yapıyoruz. Başlıyorum.

0: Görseli ne kadar güzel bir iş ya.
1: Nokta yapacağım şimdi. Zaten sen yaptığın boncuğun üzerine noktalar yapmıştın ya.
0: Evet.
1: Onun benzeri noktalar yapacağım ben şimdi.
0: Ustam ben bunun 15-20 dakikada yaptım. Siz saniyeler içerisinde yapıyorsunuz.
1: Ama benim 48 sene artı saniyeler.
0: Yani herhalde.
2: Malum uzun yılların birikimine sahip İrfan ustamız. Böyle hızlı ve pratik olması gayet doğal Tuğba.
1: Ben hazırım diyorsun. Sen hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Elle tutmuyorsun. Elle tutmuyorum. Sadece dudakların arasına alıp üfleyeceğim.
2: Ha gayret Tuğba. Şöyle güçlü bir nefesle üfle bakalım.
1: Yeter mi?
0: Ben bir de çok küçük ya orası. Üfleyip üflemediğimi anlayamadım.
1: Şimdi hemen senin nefesin içinden kaçmadan kapatıyoruz. Nefesini içine hapsediyoruz şu anda.
0: Ruj yaptım ama biraz burayı.
2: Tuğba'nın nefesi İrfan Usta'nın ustalığıyla camın içine alındı ve İrfan Usta'mız cama son şeklini itina ve ustalıkla veriyor.
0: Çok güzel. Elinize sağlık.
1: Sen yaptın, ben ne yaptım ki?
0: Yok ben önlemedim ya sebe. Sadece nefese destek verdim diyelim.
3: Tuğba bugün atölyemize geldi. İlk defa deneyimleyen herkes gibi bir boncuk denedi. Bence çok iyiydi. İlk deneyen birisi için çift el koordinasyonu gerektiren bir iş söylemiştik. Gayet iyi hakim oldu cama. Sonuçta yaptığı şey de bence çok çok güzeldi.
0: Efendim ben bugün kolay mı sandınız? Çok güzel bir iş yaptım bugün. Cam atölyesine konuk olmuştuk Balat'ta. Çok güzel bir dikiz aynası süsü ve bir tane de mavi boncuk yaptım. Onu da bunda şunlardır. Bir sonraki programda nerede olurum, ne iş yaparım bilinmez. İzlemeye devam edin efendim. Hoşça kalın.

0: Nuri Bey'le randevunuz vardı, arkadaşlarıyla geldiler. Buyurun.
1: Evet beyler, anlatın bakalım. Derdiniz nedir?
2: Hakkı abi, önce bize randevu verdiğin için sana teşekkür ederiz. Sen bizim ihale camiasının en büyüğüsün. Hepimiz sana baba deriz.
1: Sağ olun, var olun çocuklar. İhale hakkında konuşacaktık galiba.
3: Evet Hakkı Bey, ben açık konuşurum. Hiçbirimize ekmek bırakmıyorsun, zor durumda kaldık.
1: Ben kimsenin ekmeğini gırtlağından almıyorum. Namusumla ve şerefimle çalışıyorum.
2: Estağfurullah abi, yanlış anlama. Sana hepimiz minnet borçluyuz. Hepimizin baş tacısın sen. Bu işi senden öğrendik biz. Buraya da bize yol göstermen için geldik.
1: İhale işinin birinci şartı dürüstlüktür. İşi iyi yapan, ucuz yapan kazanır. Öyle değil mi arkadaşlar?
4: Öyledir ama sen çok güçlüsün. Öyle fiyat kırıyorsun ki rekabet etmek imkansız.
1: Evet, fiyat kırıyorum ama çok şükür kazanıyorum. Az olsun, temiz olsun. Şimdi ben de açık konuşayım. Sizler aza kanaat etmiyorsunuz. Çok kazanmak istiyorsunuz. Geleni de har vurup harman savuruyorsunuz. İsim vermeyeyim. İki paralık kadınlara 100 milyonluk daire, 50 milyonluk araba hediye edenler de var.
4: Her koyun kendi bacağından asılır. Biz diyoruz ki, hiç olmazsa şu son iki ihaleye girme. Bize bırak, biz de sebeplenelim.
1: İşte bu olmadı. Ben devlete hizmet vermekteyim. Yardım isteyin, tamam. Borç isteyin, vereyim. Ama prensiplerimden asla vazgeçmem.
2: Haklısın. Ben arkadaşlara söyledim. Hakkı babayı boşuna rahatsız etmeyelim dedim.
1: Estağfurullah. Ziyaretinize sevindim arkadaşlar.
3: Hiç değilse bir açık kapı bırak.
5: Şu son iki ihaleyi ortaklaşa alalım, biz de iştirak edelim yani.
1: Mümkün değil. Ben hayatım boyunca tek çalıştım. Kusuruma bakmayın.
4: Bütün yolları kesiyorsun. Çok düşman kazanıyorsun. Bir gün üzerler seni, sıhhatin bozulur.
1: Ben kuru gürültüye pabuç bırakmam. Şunu da son olarak söylüyorum. Bu ihale işlerini üç kağıtçılara yedirmem.
5: Bize hakaret ediyorsun ama.
1: Yarası olan gocunur.
2: Hakkı baba doğru söylüyor. İhale mafyası yok mu? Var. Onlar harekete geçerse ben de babanın yanında olurum beyler. Hadi gidelim artık. İzninle baba.
1: Güle güle arkadaşlar. Evet.
6: Kızınız telefonda Hakkı Bey.
1: Bağla kızım. Yavrum, canım. Nasılsın bir tanem? Evde misin?
7: Evdeyim babacığım. Seni o kadar çabuk özlüyorum ki. Bak şimdi. Saat 11'de ilacını unutma. Öğle yemeğinde sadece sebze yiyeceksin. Kaçamak yok. Aa, belki unutmuşsundur. Hatırlatayım. Akşama düğüne davetliyiz.
1: Unutmadım. Ah, bir de senin düğününü görsem. Yo yo, seni kimselere veremem. Hadi akşama görüşürüz. Öpüyorum yavrum.
8: Ne haber Ekrem? Ben iyiyim. Tamam, bir kare kurarız. Ama ben geç vakte kadar çalışıyorum. 9'da gelirim. Görüşmek üzere. Çocuklar, şu çizimleri bitirelim de yarın sabah Lloyd'a gönderelim.
9: Tamam abi.
7: Hadi baba, nasılım?
1: Olmaz, bu vaziyette götüremem seni.
7: Hey, beğenmedin mi yoksa?
1: Bayıldım ama götüremem. Çünkü nazar boncuğun yok.
7: Baba, bana nazar değmez. Çünkü beni senin sevgin korur babacığım. Sen nazara inanır mısın?
1: Bir babanın kızı bu kadar güzel olursa, nazara da inanır tabii.
7: İstersen boynuma bir nal takayım ha?
1: Ben kullanırım İhsan. Sen uykusuz kalma oğlum.
5: Fark etmez efendim.
7: Anlasana İhsan efendi. Babam bana fiyaka yapacak. Nasıl araba kullandığını gösterecek.
5: İyi eğlenceler.
8: Eyvallah çocuklar.
9: Güle güle. Güle.
8: Sabah erken tamam mı?
9: Tamam abiciğim. Güle güle abi.
1: Nasılım ha? Hızlıyım değil mi?
7: Baba! Daha biraz yavaşla.
9: Tamam, tamam. Bak güzelim, gençlik sevdasında değilim. Yakında kendimi emekliye ayıracağım ve sen benim işimin başına geçeceksin.
7: Yapamam ki. Keşke erkek olsaydım babacığım.
9: Hiç önemli değil bir tanem. Çünkü sen erkek gibi bir kızsın.

0: Çevirme var herhalde.
1: İyi akşamlar efendim.
2: İyi akşamlar.
1: Ehliyet ve ruhsat lütfen.
2: Tabii.

0: herif telerden çıktı.
1: Boş ver, biz bugüne kadar hiçbir işe yarım bırakmadık. Takip edeceğiz.
0: Yandaki yazıları da sök.
1: Tamam.
2: Kimsiniz siz? Kimsiniz?
3: Merak etmeyin, bir dost. Evet, size yardım ediyorum. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım.

0: Yaralıları siz getirdiniz değil mi?
1: Evet.
0: Lütfen benimle gelin.
1: Hay aksi işim var benim.
0: İfadenizi alacağım. Nasıl oldu anlatın.
1: Yolda giderken evet. Rastladım onlara. Benim hiçbir şeyden haberim yok. Hı. Acaba bir de suçu durumuna düşeceğiz şimdi.
2: Geçmiş olsun. Önemli bir yaranız yok.
3: Babam! Babama ne oldu?
4: Babanız ameliyata alındı.
1: Kesin bilemiyorum ama saat 8.30 falandı. Arabayı yoldan çıkmış olarak gördüm. Kaza çok az önce olmuştu herhalde. Çevrede kimseler yoktu. Ben onları arabama alıp hastaneye getirdim.
5: Bırakın! Bırakın babamı görmek istiyorum!
6: Lütfen! Sakin
5: olun! Babam nerede babam? Babamı görmek lütfen. İstiyorum! Babam! Bırakın! Babam! Babacığım! Babacığım! Babacığım!
7: Başınız sağ olsun.
5: Baba! Baba sen ölemezsin, beni bırakamazsın! Bırakamazsın!
6: Sakin olun! Bırakın
5: beni, bırakın!
6: Sakin olun!
5: Baba! Babacığım! Babacığım!
6: Lütfen,
5: bırakın beni! Babacığım! Babacığım!

0: Alo, polis memuru Hayri. Anlaşıldı efendim.
1: İfademi imzaladım, gidebilir miyim?
0: Hayır, gidemezsiniz.
1: Niye?
0: İfadenizi yeniden alacağız.
1: Ne demek bu?
0: Trafik kazası değil, bir cinayet. Getirdiğiniz erkeğin başından bir kurşun çıkartılmış.
2: Mahvah ya.

0: Memur bey, cinayetle ilgili arkadaş bu mu?
1: Evet komiserim.
0: Cinayet masasından komiser Turgut, yardımcım Celal.
2: Benim cinayetle ne ilgim var komiserim? İnsanlık adına yaralılara yardım etmek istedim.
0: İfadenizin doğruluk derecesini araştıracağız. Lütfen bizimle müdüriyete gelin. İfadeyi verir misin?
1: Buyurun komiserim.
0: Buyurun.
3: Ulan size boşuna manyak kardeşler dememişler. Hastaneye kadar girdiniz öyle mi?
4: İşimizi sağlam yaparız abi. Herif sizlere ömür, mefta oldu. Kızı da hafif yaralı.
3: Kız gördü mü sizi?
2: Görse ne yazar? Korkudan öldü ölecek zavallı. Bize gıcık veren kız değil, başkası abi.
4: Evet, başkası.
3: Başkası kim oğlum?
4: Ne bileyim abi, bir yabancı. Yaralıları hastaneye götürdü.
3: Yoksa... Yoksa gördü mü sizi?
2: Görse ölürdü abi.
0: Maktulü ve kızını tanıyor musun?
2: Kesinlikle tanımıyorum. Benden mi şüpheleniyorsunuz? Yardımcı oldum onlara. Bırakıp ölüme mi terk etseydim onları? Ben katil olsam niye hastaneye taşıyayım? Bırakıp kaçardım.
0: Bu senin ifaden.
2: Öyleyse kıza sorun. Yaşıyor.
0: Yaşıyor ama meydanlarda yok. Çünkü hastaneden kaçtı.
2: Kaçtı mı?
0: Evet, kaçtı. Anlaşılan bir müddet sizi misafir edeceğiz delikanlı. En azından kızı buluncaya kadar.
2: Belki haklısınız ama... Ya...
0: Misafirimizsiniz delikanlı.
5: Beni merak etmeyin. İyiyim. Kimseye aradığımı söylemeyin. Babamı öldürdüler. Öldürdüler onu.
6: Biliyoruz küçük hanım. Polisler devamlı sizi arıyor. Biz gelip alalım sizi. Korkmayın. Sizin için canımız feda.
5: Sağ olun. Eve geleceğim. Siz babamın cenaze işleriyle ilgilenin. Daha fazla konuşamayacağım. Kim o?
7: İstediğiniz gazeteyi getirdim.
5: Bırakın, ben alırım.

0: korkmayın. Bir dost, yardım ediyorum. Hemen hastaneye yetişmemiz lazım.
1: Sizin için çok endişeleniyorduk. Hastaneden neden kaçtınız?
2: Kaçtım çünkü babamın katilleri oradaydılar.
1: Cansu Hanım, bir yüzleştirme yapacağız. Buyurun odama.

0: Cansu Hanım. Bu şahsı tanıyor musunuz?
1: Hayır, daha önce hiç görmedim. Olay gecesinde bize yardım etti.
2: Komiser bey, misafirliğimiz artık bitti herhalde.
0: Evet, özür dilerim. Alıkoymak zorundaydık.
2: Haklıydınız.
0: Cansu Hanım'ın sözünü ettiği şahısları siz de gördünüz mü?
2: Hayır. Olay yerine geldiğimde kimseler yoktu komiserim.
0: Siz ayrıntılı bilgi verebilecek misiniz?
1: İki kişiydiler. Trafik polisi elbisesi giymişlerdi. İkisi de kıvırcık saçlıydılar.
0: Trafik polisi elbisesi dediniz, şapkaları yok muydu?
1: Cinayet esnasında vardı. Ama hastanede sivil giyimliydiler.
0: Teşekkür ederim. Şimdi gidebilirsiniz. Sizi tekrar rahatsız edeceğim. Sabıka fişlerini tetkik etmemiz gerekecek.
2: Ben de gidebilir miyim?
0: Tabii gidebilirsiniz. Geçmiş olsun.
3: Tam Arap saçı komiserim.
0: Hı-hı. Haklısın. Ne yapacağız bilmiyorum.
2: Babanız için çok üzüldüm. 5 dakika erken geçseydim belki bu olay olmazdı.
1: Kader! Daha önce gelseydiniz belki sizin de hayatınız tehlikeye girerdi.
2: Başınız sağ olsun.
1: Siz sağ olun. Sizin de başınız derde girdi.
2: Önemli değil. Sizi evinize bırakırdım ama arabam polis garajında.
1: Ben sizi bırakayım, buyurun. Özür dilerim, Metin Bey'di değil mi?
2: Metin. Siz Cansu.
1: Evet. Cansu ismini babam çok severdi.
2: Güzel bir isim. Babanızın ölümü kan davası mı?
1: Hayır, kesinlikle değil. Böyle bir şey olsaydı bana söylerdi. Hiçbir şeyini saklamazdı.
2: İşte benim iş yerim burası. İstediğiniz zaman burada bulabilirsiniz beni.
1: Ziyaretinize gelirim.
2: Sevinirim. Hoşça kalın.
1: Güle güle.

0: Başınız sağ olsun, yetişemedim.
1: Sağ ol.
0: Beylik bir söz ama gene de söylemekte yarar var. Ölenle ölünmüyor Canson.
1: Haklısınız.
0: Bir gelişme var mı?
1: Yok.
0: İsterseniz sizi ben götüreyim, konuşuruz.
1: Ben Metin Bey'le gidiyorum. Sizi tanıştırmadım. Babamla beni hastaneye taşıyan bey, genel müdürümüz Cemal Bey.
2: Memnun oldum.
0: Ben de. Hoşça kalın.

0: Planlanmış bir cinayet olduğu kesin.
1: Babanız ihaleler kralı olarak tanınıyordu. Bu konuda hiçbir şey anlatmaz mıydı size? Düşmanları, dostları, rakipleri...
0: Babam işini ve dertlerini eve taşımazdı. Onun tek gayesi beni mutlu etmekti. Her şeyden önce çok cesurdu.
1: Öyle olmalı. Tek başına ihale mafyasına kafa tuttuğuna göre.
0: Polis de bu yönde araştırma yapıyor.
2: Merhumun öldürülmeden önceki gününde neler yaptığını, kimlerle konuştuğunu öğrenmek istiyoruz.
3: Size yardımcı olabilirim komiserim. Kızım, defteri verir misin?
4: Buyurun.
3: Evet, sekreterin randevu defterinde de görüldüğü gibi son gününde iş adamlarıyla bir toplantısı oldu. Odaya ben almıştım.

0: Merhumun genel müdürü olarak yıllarca birlikte çalıştınız. Düşmanları var mıydı?
1: Kesinlikle yoktu diyebilirim. Herkes sever sayardı onu.
0: Sormak zorundayım. Bir kadın meselesi olabilir mi?
1: Yok, mümkün değil. Namuslu bir aile babasıydı. Karısı öldükten sonra bütün sevgisini kızına verdi.
0: Randevu defterine kaydedilen isimleri tanıyor musunuz?
1: Tabii. Nuri, Gani, Tahir, Naci, Sadri beyler. İhale müteahhitleri.
0: Sizce mahsuru yoksa ne konuştuklarını söyler misiniz?
1: Beyefendiden öğrendiğime göre ihale konusunda konuşmuşlar. Beyefendinin ihaleden çekilmesini ya da kendileriyle ortak girmesini istemişler. Ama beyefendi kabul etmemiş.
0: Yani bir rekabet söz konusu olmuş.
1: Öyle sayılır. Sizin de malumunuzdur, bir ihale mafyası var. Ama beyefendi cesurdu. Bugüne kadar hiç kimseden korkmadı.
0: Bu toplantıda tehdit edilmiş mi?
1: Sadece Gani Bey biraz sertleşmiş. Ama sağ olsun Nuri Bey Hakkı Bey'e arka çıkmış. Çünkü baba gibi sever sayardı onu. Komiserim, katilin bulunmasını çok istiyoruz.

0: Bize kahve yapar mısın?
1: Başüstüne efendim.
0: Buyurun şöyle. Bu acılı günümde beni yalnız bırakmadınız. Sağ olun. Biliyor musunuz, bütün güzellikler sanki babamla birlikte gitti. Bu evde yaşamak bana çok zor gelecek.
1: Acınız daha çok taze. İnsan sevdiğini kaybedince yaşamak bile istemiyor. Sonralara alışırsınız yokluğuna.
0: Babamdı, canımdı, dostumdu. Her şeyimdi. En yakın arkadaşım gibiydi. Şimdi onsuz ne yapacağım bilemiyorum.
1: Babanızın yerini doldurmak çok zor ama ihtiyacınız olduğunda beni arayabilirsiniz.
0: Ararım. Sağ olun. Sözleriniz beni rahatlattı. Gerçek bir dosta ihtiyacım vardı.
1: Böyle günlerde insan ne söyleyeceğini bilemiyor. Ama beni gerçek bir dost olarak kabul edebilirsiniz.
0: Sağ olun.

0: babanızın odası bıraktığı gibi duruyor. Bir değişiklik ister misiniz?
1: Hayır. Her şeyiyle kalsın. En küçük bir eşyayı bile değiştirmeyin. Hatta kül tablasındaki külü bile.
0: Sizi anlıyorum Cansu Hanım. Başka bir emriniz var mı?
1: Teşekkür ederim. Toplantıya geçebiliriz.
0: Buyurun arkadaşlar.

0: nur içinde yatsın. Rahmetli başkanımızın en büyük arzusu sizin işin başında olmanızdı Cansu Hanım.
1: Biliyorum. Son gecemizde babam bana bu isteğini açıklamıştı.
0: Ben de babanızın istekleri doğrultusunda harekete geçtim. Avukatlarımız Ticaret Bakanlığı'na yönetim kurulu başkanlığınız için dilekçe verdiler. Sizinle çalışmaktan onur duyacağız.
1: Şirkette hiçbir şeyin değişmesini istemiyorum. Herkes aynı görevde kalacak. Babama gösterdiğiniz sadakat ve çalışmanın benim yönetimimde de devamını rica ediyorum. Hepinize çok teşekkür ederim.
0: Yönetim kurulu adına başkanlığınızı tebrik ediyor ve başarılar diliyoruz.
1: Teşekkür ederim.

0: Şimdi geldi Cansu Hanım. Mersi.
1: Bütün şehri aradım. Senden güzel çiçek bulamadım. Seni masanın başında görür gibiyim. Cesur, kararlı ve güzel.

0: Ama öyle sandığın gibi cesur ve kararlı değilim. Bir hüzün var içimde.
1: Cesur, kararlı ve güzel demiştim. Ufak bir değişiklik yapayım. Hüzünlü güzel. Geçecek Cansu. Unutacaksın diyemem ama acın hafifleyecek. Hayatın gerçeği bu. Küçük bir gerçek daha. Ben acıktım. Yemeği birlikte yiyelim mi?
0: Nazlanacak değilim. Nerede? Tamam, görüşürüz. Bir dakika, kapatma, bir şey söyleyeceğim.
1: Can kulağı ile dinliyorum, söyle. Söylesene.
0: Vazgeçtim. Belki yemekte söylerim. İyi günler.
1: Hala bekliyorum.
0: Neyi?
1: Bir şey söyleyecektin.
0: Evet, daha doğrusu soracaktım.
1: Sor hadi.
0: Evli misin?
1: Evet. İki karım var. Biri imam nikahlı. 9 tane oğlum var. Rahatladın mı öğrenince?
0: Hı hı, evet, rahatladım. Neden biliyor musun? Senin yanında acılarımı biraz olsun unutabiliyorum. Evli olsaydın benim yanımda olamazdın.
1: Üzüntünü biraz olsun hafifletmek istedim. Biliyor musun?
0: Evet.
1: Yok bir şey. Yemeğimiz bitince bir kahve içelim.
0: Olur. Fal mı bakacaksın?
1: Nasıl da bildin? Çok iyi kahve falı bakarım. Yemekten sonra istersen bize gidelim. Hem evli olup olmadığımı da kesinlikle öğrenirsin.
0: Onu biliyorum da falcılığın nasıl, çok merak ediyorum.
1: Görürüz.
0: Bir bekar için hayli düzenli bir ev.
1: Sen iki karımla 9 çocuğumu ararken ben de kahveleri yapayım. Haftada 2 kez temizlikçi gelir. Bulaşık hariç her işi kendim yaparım. Yemek dahil.
0: Ben yumurta pişirmesini bile bilmem.
1: Seni alacak adam yandı.
0: Hem de nasıl? Ütü falan da bilmem.
1: Tamam. Evde kaldın gitti. Dur, sana biraz müzik dinleteyim.
0: Müziğe ne gerek var? Seni dinlemeyi tercih ederim.
1: Kahven bitince fincanı ters çevirip kapa. Dileğini içinden tut.
0: Olur, tutarım.
1: Çok karışık. Sıkıntılı ve üzüntülüsün. Bir erkek, şöyle uzun boylu, yakışıklı sayılır. Seni görmüş, çarpılmış.
0: Olaylı bir gecede görmüş galiba.
1: Bilemem. Yalnız hep seni düşünüyor.
0: Allah razı olsun. Başka?
1: Şuraya bak, bak. İki yol, görüyor musun?
0: Bir şey gördüğüm yok. Ama devam et.
1: İşte bu iki yol birleşiyor. Kader yolu deriz biz. Yani kaderleriniz birleşecek.
0: Hadi hayırlısı.
1: Hayırlı canım, hayırlı. Hem de parası var. İş sahibi yani.
0: Devlet kuşu ha?
1: Öyle sayılmaz. Senden zengin değil. Yalnız ne yap yap bu erkeği kaçırma. Çünkü seni mutlu edecek.
0: Aa, maşallah. Fincana bakmadan fala bakıyorsun. Fal değil, aşk romanı gibi. Bari adamın ismini de söyle.
1: Artık onu da sen bul. Fal bitti.
0: Ağzına sağlık. Yalnız unuttuğun bir şey var.
1: Neymiş?
0: Benim o erkeğe karşı hislerimi falda göremedim.
1: Onu da sen söyle.
0: Yalnızlığımı, üzüntümü unutturan o erkek güç verdi bana. Güven verdi. Hırs verdi. Yaşamı sevdirdi. Varlığıyla ilk kez sevmeye başladım onu. Gündemde ne var Cemal Bey?
2: Yeni bir ihale söz konusu Cansu Hanım. 2 milyar kapasiteli bir devlet ihalesi.
0: Babam yaşasaydı ne yapardı?
2: Bu ihaleye girerdi. Ve büyük bir ihtimalle de kazanırdı.
0: Biz de gireceğiz ve kazanacağız.

0: Korkarsak, çekilirsek, babamın kanı boş yere akmış olur. İhaleye gireceğiz.
1: Emredersiniz.
0: Evet.
2: Emniyetten Başkomiser Turgut Bey bekliyor efendim.
0: Hemen geliyorum. Toplantıya biraz ara veriyoruz. Hoş geldiniz beyler.
3: Merhaba Cansu Hanım.
0: Buyurun odama geçelim.
3: Rahatsız etmeyelim, teşekkür ederiz. Hemen konuya geçelim. Babanızın iş sahasındaki rakiplerini tek tek tespit ettik. Tam 14 iş adamı.
0: Onlardan biri mi?
3: Bu 14 kişiden biri. Ya da kiralık bir katil. Şüphelendiğimiz kişileri sorgulamaya aldık.
0: Peki netice?
3: Maalesef hanımefendi, bir delil yok. Şayet vaktiniz müsaitse bir yüzleştirme yapmak istiyoruz.
0: Bu konuda vaktim her zaman için müsait komiser bey.
3: Bu şahısları tanıyor musunuz?
0: Sanırım beyleri babamın cenaze töreninde gördüm, başsağlığı dilediler.
3: Daha önce görmediniz, öyle mi?
0: Kesinlikle görmedim.
3: Teşekkür ederim. Beyler, merhumu en son gören sizlersiniz. Bir toplantı yaptığınızı da öğrendik.
4: Toplantıda ne konuştuğumuzu da bilirsiniz komiserim. Ben Hakkı Bey'i her zaman takdir etmiş ve kendime örnek seçmişimdir. Ayrıca olay gecesi kumarhanedeydim.
3: Biliyorum Nuri. Bu işlerin nasıl döndüğünü de biliyorum. Şimdi gidebilirsiniz.
4: Sağ olun komiserim. Cansu Hanım, inanın babanıza biz de sizin kadar üzüldük. Babaydı, insan adamdı. Allah size sabırlar versin.
0: Teşekkür ederim.
3: En ufak bir açıklarını bile bulamadık. Şimdi bir zahmet arşive gidip sabıka fişlerine bakalım. En büyük ümidimiz şimdi onlar. Buyurun. Gel bakalım, gel. Ne oldu bu geminin işleri?
5: Şu karşısı abi

0: Merhaba.
1: Merhaba. Baktım da işçilerinden çok çalışıyorsun.
0: Sen de öyle yap.
1: Yaparım. Oh, epey soğuk.
0: Aha, geç. Sen üşürsen ben ne yaparım?
1: Anlaşılan beni çok düşünüyorsun.
0: Sevdiğimsin. Düşünürüm tabii. Ne yaptın bugün?
1: Müdüriyette canım çıktı. Yüzlerce sabıka fişine baktım. Katilleri aradım, netice sıfır. Bari faldaki erkeğimi arayayım dedim.
0: Arayan bulurmuş.
1: Göreceğiz. Aç mısın?
0: Tokum der miyim? Yemeğe mi götüreceksin?
1: Hı hı. Nereden anladın?
0: Falcıyız dedik ya. Hadi gidelim.
1: Komiser beni biraz korkuttu. Tek şahitsin dedi. Yalnız dolaşmam sakıncalıymış.
0: Doğru demiş. Sana bir muhafız gerekli.
1: Haklısın. Şöyle güçlü, kuvvetli, yakışıklı birini bulabilsem.
0: Anlaşıldı. Senin gönüllü muhafızın olacağız. Bundan sonra gittiğin her yerin hesabını bana vereceksin.
1: Söylememe gerek kalmayacak. Çünkü her yere seninle gitmek istiyorum.

0: Sağ ol Hamdi. Başka bir bilgi öğrenirsen hemen ara. Hakkı'nın kızı ihaleye giriyormuş. Gördün mü? Babası gitti, şimdi o çıktı karşımıza.
1: Babasının işini bitirmek yetmedi demek.
0: Hata ettik. Babasıyla birlikte o gün kızı da yok edecektik.
1: Bizim manyaklara haber salayım mı?
0: Şimdi değil. Önce bir yoklayalım kızı. Bakalım babası gibi inatçı mı, cesur mu?
2: Alo?

0: Buyurun. Evet, burası. Kim arıyor? Kim arıyor dedim. Cansu Hanım. Kim olduğunu söylemiyor ama çok önemliymiş.
1: Evet, ben Cansu. Kimsiniz?
2: Bir dost diyelim. Seni uyarmak için aradım. Sakın ihaleye girme. Babanın toprağı kurumadan sen de yanına gidersin.
1: Katiller, hayvanlar! Sizden korkmuyorum, korkmuyorum!
2: Kız. Ona şakamız olmadığını ufaktan bir gösterelim. Manyakları ara.
3: Tamam abi.

0: Metin, çok korktum.
1: Yanındayım. Hiçbir şey yapamazlar.
0: Senin başını da derde sokacağım.
1: Hadi bırak şimdi bunları. Olayı polise anlatmalısın.
2: Yöntemleri budur. Önce tehdit ederler, korkuturlar. Baktılar olmuyor, son çare silahtır.
3: O zaman cinayet sebebi kesinlikle belli. İhale işi.
2: Evet öyle. Vaz mı geçtiniz Cansu Hanım?
4: Kesinlikle hayır. Babamın yolundan asla dönmeyeceğim.
2: Peki ihale ne zaman?
4: 2 gün sonra. Kuruluşumuz adına Cevat Bey ihaleye girecek.
5: Cansu Hanım, ihaleyi kazandık efendim.
4: Tebrik ederim Cevat Bey. Sizi büromda bekliyorum. İyi günler. Söyle bakalım, patronluğumu nasıl buldun?
1: Hı? Havanı sevsinler.
4: İyi bir ders verdik. Artık bizimle uğraşmazlar herhalde.
1: İnşallah.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: ...25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
2: Yaşanacaksa yaşanacak.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Beşiktaş sunar. Beşiktaş hızında reklamlar.
1: Turkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcı.

0: da bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar, sen Türkcelli misin diyorlar. Ya ne olacağını? Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
0: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
2: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Türkcell!
3: 5G!
2: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın? Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
4: Aynen.
2: Akımlara akıyor muyuz?
5: Akıyoruz.
2: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
6: Ben bir şey yapmıyorum abi.
2: Sen Türkcelli misin?
6: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
2: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
7: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tam bir boş. Zorlu lekelere, finiş olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Benim param içinize de, torunlarıma da yeter be.
4: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
3: Yardım edeyim sana.
5: Zahmet olacak.
4: Ben senin hayatından gideceğim.
3: Benimle evlenir misin?
5: Hayır dersem sakın kırılma.
6: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
3: Ömran!
5: Tayfun!
4: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
3: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
5: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
3: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
5: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
6: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
7: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum.

0: İpek proteini içeren Amino C kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Hedefimiz kumbaramızı doldurmak.
3: Ben.
4: Kral Şakir.
3: Armut piş ağzıma düş.
2: Dört arkadaşımızla birlikte.
3: Neydi ya? Ay dilimin ucunda.
2: Ekmek arasına çeşitli malzemeler konularak hazırlanan pratik yiyecek.
3: Zaten benim ilgi alanımdı. Sandviç.
2: Coşku, neşe, sevgi ve bilgiyi kumbaramızda topluyor.
3: Ben.
4: Botanik.
3: Abacus.
5: Kasa.
3: Marul. Kumbara.
2: Ekip ruhunu paylaşıyoruz.
6: Süper Kumbara.
7: Süper Kumbara hafta içi her gün 8'de TV4'te.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
11: Yaşanacaksa yaşanacak.
13: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
14: Kolay mı?
15: Nasıl kolay?
13: Aa!
14: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
16: Sağ ol Vadam.
14: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
13: Gel buraya gel.
17: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda yetiştim, tek bir soru yetiştim. Var. Daha ne var? Vada.

0: Rica etsem odayı boşaltır mısınız? Hemşire hanım, tamponu verin.
1: Muştayla dövmüşler. Bütün yüzü paramparça. İki kişiymişler gene.
2: Aynı kişiler mi?
1: Bir ihtimal. Ne yazık ki kimlikleri belli değil. Yalnız bir şey var, öldürmek istemiyorlar. Bir anlamda gözdağı veriyorlar. Başhekimle görüşmem var, müsaadenizle.
2: Onlara mağlup olmayacağım.
3: Cesaretine hayranım ama önlem almalıyız.
2: Bir de bana sor, korkudan bacaklarım titriyor.
3: Nereye gidelim?
2: Nereye istersen.
3: O zaman bir tatile.

0: Aa, tatilde nereden çıktı şimdi?
1: Bak yavrum, bir müddet uzaklaşalım buradan. Bir seyahat. Kabul etmesen bile seni zorla götürürüm.

0: işin yok ya.
1: Hayır.
0: Tanıdın mı? Kimdi onlar?
1: Gene onlar. Katiller.
0: Gel canım. Gel hadi.
1: Bir kaza süsü verip eminim Metin. Beni öldürmek istediler.
0: Tamam. Düşünme artık.
1: Şimdi sen de onların hedefi oldun.

0: Önemli değil. Senin sahipsiz olmadığını anlasınlar.
1: Burada kalamayız artık. Hemen İstanbul'a dönelim.
0: Peki yavrum, dönelim hemen.
1: Metin yetişmeseydi kaçıracaklardı beni.
2: Aynı adamlar olabilir. Sizi korumaya alalım Cansu Hanım. Yakında ihale var mı?
1: Var komiser bey.
0: İhaleye girmesi tehlikeli değil mi komiserim?
2: Evet ama ancak ihaleye girerse harekete geçecekler.
1: Günü gelince ihaleye gireceğim komiser bey.

0: İyi iş gördünüz çocuklar. Biraz dinlenin, eğlenin.
1: Ferman senin elinde abi. Bitir dersen bitiririz.
0: Şimdi değil. Bekleyeceğiz. Bu korku yeter ki... Anladı artık şakamız olmadığını. Tekrar ihaleye teklif verirse... o zaman ölecek. Anlaşıldı mı?
2: Anladık abi. O yavrunun beyaz boynunu kopartmak için gıcıklanıyorum.
3: Benim evim daha emniyetli Cansu. Burada yaşayacaksın. Ben çıkınca bu sürgüyü kapatmayı unutma.
4: Ne yani? Ben evden hiç çıkmayacak mıyım? Evdeki eşyalarım, şirketteki işim, bütün bunlar ne olacak?
3: Bütün her şeyi birlikte yapacağız. Anlaştık mı?
4: Anlaştık. Bir istediğim var.
3: Nedir?
4: Vazgeçtim.
3: Söyle, ne istiyorsun?
4: Her yerde beraber olalım.
3: Olur canım.

0: Alnına bakmak sırası bende.
1: Ustasından öğrenebildim.
0: Boynuz bari kulağa geçermiş canım. Falında ferahlık var. İçin rahat yani. Bir de çok yakınında bir kız var.
1: Güzel mi bari?
0: İdare eder. Yolunu gözlüyor senin.
1: Adresi belli mi? Yoluna çıkayım.
0: Alay etme. Bak şurada. Saçı başı belli.
1: Saçını başını ne yapayım? Vücudu güzel mi? Bacakları nasıl ha?
0: Terbiyesiz. Dinle. Faldaki kız senden bir şeyler bekliyor. Kafesteki kuşlar gibi çırpınıyor.
1: Ah canım, başka? Falda başka ne çıkıyor?
0: Kız aynaya küskün değil, güzelce yani.
1: Bu kız galiba kendini beğenmiş, ne dersin?
0: Kızıyorum ama.
1: Kızınca daha da güzel oluyorsun canım.
0: Gelelim kızın beklediğine.
1: Biliyoruz.
0: Söyle bakalım, ne bekliyormuş kız?
1: Ne olduğunu görmüyor musun?
0: Görüyorum. Ama söyleyemiyorum.
1: Ben biliyorum.
0: Bakmadan mı söyleyeceksin?
1: Falcıyız dedik ya.
0: Bil bakalım.
1: Al faldan çıktı.
0: Özür dilerim. Çok özür dilerim, geç kaldım.
2: Biz de sizi bekliyorduk. Ben ve arkadaşlarım sizi yürekten tebrik ederiz Cansu Hanım.
0: Teşekkür ederim. Nişanı aramızda yaptık. Ama babamın arzu ettiği şekilde bir düğün yapacağız.
2: Babanızın ruhu şad olacak. Sizin mürüvvetinizi görmek isterdi.
0: Babam benim başarılı olmamı da isterdi. Sizlerden bu yeni ihaleyi de kazanmanızı istiyorum.
3: Özür dilerim Cansu Hanım. Karşınızdaki kişilerin ne kadar acımasız olduğunu gördük.
4: Sizin güvenciniz açısından bu ihaleye girmemeyi amaçlamıştık.
2: Bu kez tek hedefsiz olacaksınız Cansu Hanım.
5: Lütfen vazgeçelim, size bir şey olsun istemiyoruz.
0: Sayın üyeler, beni düşündüğünüz için teşekkür ederim. Bu ihaleye girmezsek babamın prensiplerine ihanet etmiş oluruz. Her şeyden önce kendime saygım kalmaz. Gireceğiz ve bana vereceğiniz

0: En büyük düğün hediyesi ihaleyi kazanmanız olacaktır. Teşekkür ederim.
1: Evden, bürodan, her yerden seni aradım. Neredesin Cansu?
2: Kuafördeyim canım. Kendime biraz çeki düzen veriyorum. Sana güzel görünmek istiyorum. Bakımsız, çirkin bir kadınla evlenmezsin diye korkuyorum da ondan.
1: Güzelsin diye şımarıyorsun değil mi? İmzayı bas hele, görürsün bak neler yapacağım sana.
2: Gözümü korkutamazsın. Senden vazgeçmem canım. Şakayı bırak. Çok sıkıldım. Beni yemeğe götür. Hani ilk götürdüğün yere.
1: Peki canım. Kaçta çıkarsın kuaförden?
2: Belli olmaz. Senin gelip almana gerek yok. Orada buluşalım. Seni çok çok... Gerisini sen tamamla canım. Hoşça kal.

0: Bıçak kemiğe dayandı.
1: Ama bir şans daha tanıyacağım. Sonra iş sizin çocuklar.
2: Hoş geldiniz, ne alırsınız?
3: Hiçbir şey, bir arkadaşım mı bekliyorum?
2: Tabii efendim.
0: İhaleye gireceğini bildirdiler. Bu işi kökünden bitirmenin zamanıdır artık çocuklar. Bu işi mutlaka halletmeliyiz, mutlaka.

0: Vay Metin!
1: Vay Nuri, asker arkadaşım.
0: Gel şöyle.
1: Nerelerdesin ya?
0: Nerede? Maşallah koç gibisin.
1: Sen de öyle. Kaç senedir görüşmedik.
0: Aslan peyverim benim. Zehir gibi komandoydur ha.
1: Sen de fena değildin.

0: Yaslanım. Çocuklar, birlikte askerlik hatıralarımız o kadar çok ki.
1: Yapma Allah aşkına, istemem. Vallahi istemem.

0: telefon edebilir miyim?
1: Tabii, buyurun.
2: Sayın Metin Taner, Sayın Metin Taner. Telefonunuz var.

0: Ben Metin Taner. Beni aramışlar. Alo Cansu, neredesin?
1: Oradaydılar Metin. Babamın katilleri oradaydı. Geldim, onları görünce kaçtım.
0: Neler söylüyorsun? Kimdi onlar?
1: Sen de tanıyorsun. Geldiğimde birileriyle konuşuyordun. Masada oturanlardan ikisi babamın katilleriydi Metin.
0: Neredesin sen? Ayrılma oradan, hemen geliyorum.

0: Çok korktum Metin.
1: Korkma yavrum.
0: Nereden tanıyorsun o adamları?
1: Yalnız Nuri'yi tanıyorum. Yedek subay arkadaşım. Diğerlerini tanımıyorum.
0: Polise gidelim. Turgut Bey'e anlatalım olanları.
1: Yanlış bir şey yapmayalım. Kesin öğrenelim. Önce ben Nuri ile konuşayım. Beni kardeşi kadar sever.

0: Daha önce de polis alakoydu beni. Sordu, soruşturdu kardeş. Nişanlınla yüzleştirme bile yaptılar. Ah, ben nişanlının babasını babam gibi sever sayardım. Nur içinde yatsın rahmetli. Geç koçum. Otur şöyle.
1: Masadaki iki adamı tanıdı. Babasını öldüren onlarmış.
0: Ama nasıl olur? Olamaz, işte adamım Enver. Kaç senedir yanımdadır. Böyle bir şey yapmışsa ellerimle boğar cezasını veririm o herifin.
1: Öteki iki kişi, onları istiyorum senden.
0: Ben de tanımıyorum. Ne atlarını ne sanlarını biliyorum. Adanalı bir arkadaşım göndermiş. Emniyette bir problemleri varmış. Yardımcı olmamı istediler.
1: Onları istiyorum Nuri. Yap bu iyiliği bana.
0: Emrin olur. Ararım. Elim uzundur. Bulunca da sana haber salarım. Yaparım inan.
1: Sağ ol. Sana inanıyorum asker arkadaşım.

0: Ne yapıyorsun yukarıda Metin?
1: Geliyorum. Geliyorum canım.

0: Bu ne?
1: Gerekirse bunu kullanacaksın Cansu.
0: Yapamam ki. Bir insan öldürmek kolay mı Metin?
1: Onlar insan sayılmaz yavrum. Hayvan onlar.
0: İnşallah ihtiyacım olmaz. Yemek yemeyecek misin?
1: Geç kaldım ama istersen gitmeyeyim.
0: Git. Burada kalman sorunu çözmez. Hem evlenecek erkek daha çok çalışmalı.
1: Tanımadığın kişilere kim olursa olsun kesinlikle kapıyı açma. Postacı, tahsildar falan. Kapıyı arkamdan da sürgülemeyi unutma.
0: Tamam.
1: Hoşça kal canım.
0: Güle güle.

0: Demek kız Metin'in evinde ha?
1: Orada abi. Şu anda da evde. Kağıtta telefon numarası ve adresi yazılı.
0: Gördüm. Her şey kızın ağzından çıkacak cevaba bağlı. Ya kabul eder, ya da o evden iki ceset çıkar.
2: Alo? Evet benim. Kimsiniz?
3: Cehenneme gitsen yine bulurum seni. Bak kızım, kendini ateşe atıyorsun. Paraya ihtiyacın yok senin. İhaleye girme, unut! Sen unutursan biz de unuturuz. Kapanır bu mesele. Yoksa hem kendini hem de nişanlını yakarsın. Gerdeğe değil, mezara girersiniz birlikte. Tamam mı?
2: Tamam değil, katiller! Hayvanlar! Her şeyi göze aldım, ölümü bile! Babamın yolundan asla dönmeyeceğim, asla!
3: İş sizin çocuklar. İkisini birden temizleyeceksiniz. Biri giderse diğeri şahitlik yapar, yanarız sonra. Eğer bir aksilik olursa, kızı çiftliğe kaldırın.
4: Buyurun. Yoklar efendim, henüz gelmediler.
2: Aradığımı söyleyin lütfen, çok önemli. Hemen eve dönsün, mersi.
5: Alo? Buyurun.
6: O iki katili gördüğünüzde bizi arasaydınız, işler daha kolaylaşacaktı. Şimdi yardımcım Celal'i gönderiyorum. Onu tanıyorsun. Başka kimseye kapıyı açma. Adresini ver bana. Yaz oğlum.
4: Metin Bey! Cansu Hanım sizi aradı, acele eve gelsin dedi.

0: Gene tehdit ettiler, aynı sesti.
1: Nuri bu kez yakasını kurtaramayacak. Başkomiserin baskına gitti.
0: O mu acaba?
1: Kesin bir şey söyleyemem ama büyük bir ihtimalle o.
0: Oturmaz mısınız? Hı. Bir kahve içer misiniz?
1: Sağ olun, içmem.
0: Soğuk bir şey?
1: Nasıl isterseniz.

0: Kurtar beni, yardım et. Kurtar beni, yardım et ne olur. Yardım et, yardım et. Ölmek istemiyorum, ölmek istemiyorum, yardım et.
1: Söyle, emri veren kim?
0: Kurtar beni, ne olur kurtar beni. Yardım et, yardım et, kurtar.
1: Ölmek istemiyorsan konuş. Kimdir?
0: Söyle. Nuri Sarı, Nuri Sarı. Yardım et bana, hadi ölmek istemiyorum.

0: başlarım komiserim.
1: İçeride kimse yok komiserim. Kasa!
0: Kasa boş komiserim. Her yer boş, kapıcı ne diyor?
1: 2 saat önce çıkmış.
0: Umarım kaçmamıştır. Bütün sınır çıkışlarda Nuri Sarı'nın eşkali ve kimliği bildirilsin. Cansu! Cansu! Cansu!

0: Şunları götürüver. Ben başkomiser Turgut.
1: Komiserim, benim evi basmışlar, yardımcınızı da vurmuşlar. Katillerden biri benim sokaktaki bir inşaatta. Cansu da ortalarda yok. Ben onu aramaya çıkıyorum. Peki.
2: Uğramadım Metin Bey. Telefon da etmedi. Başına bir şey mi geldi yoksa?
0: Bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum.

0: Mafya ihaleye girmemizi istemiyor. Biz de girmeyeceğimizi ilan edelim.
1: Faydası olmaz artık. Şimdi ihale değil, Cansu'nun hayatı söz konusu. Ve de kendi hayatları.
2: Kardeşim, kardeşimdi benim. Ölmüştü, kanlar içindeydi. Kan fışkırıyordu her yanından. Bunu yapanı yaşatır mıyım ben? Bu karıyı parça parça edeceğim. Öldürmek istiyorum onu.
3: Bırak beni! Kardeşimi öldürdüm. Dokunma
2: bana! Bırak beni!
4: Bırak yoksa beynini dağıtırım.
2: Bu kadın kıymetli mi oldu abi?
4: Şimdilik kıymetli. Kafanı çalıştır. Bizim sigortamız. Dış ülkeye kaçıncaya kadar can yeleğimiz.
2: O benim. Etini kanını istiyorum.
4: İlle de kan istiyorsan dostunu al oğlum. Kardeşini kim öldürdü? O karının nişanlısı Metin.
2: Doğru. Onun kellesini size getireceğim. Yemin ederim getireceğim.
5: İşin başında Nuri Sarı'nın olduğu kesin. Genç arkadaşlarımızdan Celal'i de onlar şehit ettiler.
6: Bütün ihbarları değerlendireceğiz.
7: Çıkışlara kimlikleri ve eşkalleri bildirildi.
5: Şimdi saklandılar. Cansu'yu da ellerinde rehine olarak tutuyorlar.
0: Bir müddet işlerden uzak kalabilirim. Kendi işinizmiş gibi çalışmaya devam etmenizi istiyorum.
8: Sen merak etme abi.
0: Hadi eyvallah.
8: Güle güle abi.
9: Hadi iş başı yapalım çocuklar, dağılın.

0: şimdi? Cansu nerede? Konuş lan! Cansu nerede? Söyle!
1: Bırak! Bırak beni! Bırak dedim! Ah bırak!
0: Konuş lan!
1: Söyleyeceğim! Söyleyeceğim! Yapma! Doğan çiftliğinde, Nuristan'ın evinde!

Anlaşıldı Metin. Bak delikanlı, bizi beklemeden katiyen harekete geçme. Hey dur bir dakika, dur kapatma.

0: Evet, seni eğlendirecek pek bir şey yok burada. Misafirimsin. Belli ki çok sıkıldın. Oysa seninle birlikte eğlenmek istiyorum. Şundan bir yudum almaz mısın?
1: İstemiyorum.
0: Hoşuna gidecek ama. Daha rahatlarsın, eğlenirsin biraz.
1: Hayır, hayır!
0: Dedim sana. İç.
1: Hayvansınız siz, insan değilsiniz. İğrenç bir hayvansınız.

0: Yukarısı tamam abi.
1: Ben bu tarafa bakacağım. Sen öbür tarafı kontrol et.
0: Olur abi.
1: Hadi.

0: kızı!
1: İnsan asker arkadaşına silah çeker mi ha? Kımıldama ulan! Olduğun yerde kal! Öldürürüm kızı! Gelme! Gelme üzerime lan! Gelme dedim! Gelme!
2: Kızı bırak, nereye istiyorsan git!
1: O benim kaçma garantim! Tabancanı bırak! At yere! At hadi! At tabancanı dedim!

0: Bağla buraya.
1: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
3: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
5: Al bakayım kızım.
6: Nasılsın Fatma?
1: Tanık Hasan Pınar.
5: Ne istersen verirler sana.
2: Yapamam, yapamam.
5: Yapacaksın.
2: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
5: Anlamam. Ben para isterim, para!
6: Sen mi öldürdün?
2: Evet.
7: İtham ediyorum. Birazdan TV4'te.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
11: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
13: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et. Dakikalar içinde evine

her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız

0: yaptığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Yaşanacaksa, yaşanacak. Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir.
5: Yaşanacaksa, yaşanacak. Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
8: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: Humoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Humoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Humoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
8: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
9: TTT AVM ile aradığın binlerce ürün, avantajlı fiyatlar ve özel kupon fırsatlarıyla senin de. Hemen uygulamayı indir, fırsatları yakala.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
11: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
12: Su azizdir. Berekettir. Arındıran, temizleyen, geliştirendir. Sonu yokmuşçasına harcadığımız su her geçen gün azalıyor, biraz daha kirleniyor. Oysa gıdayı korumak, toprağı ve suyu korumakla başlıyor. Doğru kullanırsak yeryüzü kaynakları herkesi besler, herkese yeter. Su kuyuları açan, su kemerleri ve çeşmeler yapan, eşsiz bir milletin evlatları olan bizler, bugün de doğru planlamalarla su kaynaklarımızı korumaya devam ediyoruz. Çünkü su hayattır. Su gıda demektir. İsraf etmeden ve kimseyi geride bırakmadan kaynakları doğru ve verimli kullanabiliriz. Yaşamın her alanında azalt, yeniden kullan ve değiştir stratejileriyle tüketim alışkanlıklarımızı değiştirebiliriz. Yaşama dair iyiliklerin, güzelliklerin, umutların tükenmemesi için suda sıfır kayıp. Türkiye yüzyılına bir damla da sen ol.

0: göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tanti Bosch. Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
4: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
5: Doğrusu Carrefour'da.
6: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
7: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
8: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
9: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
8: Hiç gerek yok, Piril var.
10: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
10: Yeni Piril Ultra Güç.
12: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
14: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
15: Dedim ki eyvah.
16: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
17: Her şeyimi kaybettim.
18: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
15: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
19: Sonra bir gün yardım istedim.
20: Hayatım o gün değişmeye başladı.
21: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
22: Bugün gerçekten yaşıyorum.
16: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
14: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
23: Yeniden mümkün. 8 Ekim Perşembe TV4'te.
24: Asker arkadaşım benim. Gönlüm razı olmaz sizi ayırmaya. İkinizi de öldüreceğim.

Şu anda senin gibi kanlı bir katil olmak isterdim. Ama dua et ki bir kanun adamıyım. Götürün şunu. Allah mesut etsin diyelim mi?

0: 6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti.
1: Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum.
2: Emredersiniz.
1: Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum.
2: Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım.
1: Sana başarılar dilerim.
2: Sağ olun. Müsaadenizle.
1: Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var.
2: Teşekkür ederim.
1: Anlat bakalım, evdekiler ne yapıyorlar?
2: Ellerinizden öperler efendim.
1: Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi?
2: Çocuğum iyi. Fakat karım... Bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında.
3: Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam, siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız.
4: Ben mi?
3: Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti başınızdan?
4: Yok, hayır.
3: O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela ailevi geçimsizlik.
4: Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var. Mutluyuz.
3: Öyleyse sizi üzen başka biri olmalı.
4: Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, büyüyor, beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum.
3: Kimden?
4: Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana.
3: Size yardım etmek isterim. Fakat önce siz bana yardım edin ki rahatsızlığınızın sebebini bulalım. Doktorunuza açılmak, İçinizi dökmek istemez misiniz?
4: Söyleyecek bir şeyim yok ki.
3: Var Selma Hanım. Sizin bir üzüntünüz var. Üzüntü en şiddetli zehirdir. Onun insan vücudunda yaptığı tahribatı hiçbir mikrop yapamaz.

canı yuvana düşür. Kendine acımıyorsan onlara acı. Hadi yavrum, yuvana dön artık. Orada seni bekleyenler var.

0: Haklısın dadı. Onlar için yaşamalıyım.
1: Karımın nesi var doktor?
2: Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış.
1: İyi olacak mı?
2: Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı.
1: Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım.
2: O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Oh,
1: bu ara imkansız. Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam.
2: Öyleyse karınızı gönderin.
1: Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim.
3: Baba, babacığım!
4: Canım kızım benim.
0: Hoş geldin.
4: Hoş bulduk sevgilim. Bugün nasılsın?
0: Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim.
4: Sen nasılsın tatlım?
3: Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım. Bu çocuklar beni çok üzüyor ya.
4: Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün.
3: Tombiş'in midesi bozuldu. Küçüğün de karnı ağrıyor.
4: Ya, vah vah vah.
5: Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim.
3: Peki, olur dadıcığım. Allah rahatlık versin babacığım.
4: Sana da kızım. Hadi, şimdi anneni de öp. Hadi bakalım.

0: doktordan geliyorum.
1: Ne dedi?
0: Sana seyahat tavsiye ediyorum.
1: Seyahat mi? Hı? Nereye?
0: Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın.
1: Ya sen?
0: Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam.
1: Sensiz bir yere gitmem.
0: Fakat bu senin sağlığın için gerekli.
1: Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni.
0: Dinle Selma. Beni anlamaya çalış. Çok önemli bir cinayet davasını üzerime aldım.
1: Cinayet davası mı?
0: Evet. Çok ilginç bir dava. Cinayeti işleyen genç bir kadın.

0: Sen katil olamazsın, masumsun. Buna bütün kalbimle inanıyorum, yakında kurtulacaksın.
1: Adın soyadın?
2: Fatma Pınar.
1: Babanın adı?
2: Ali.
1: Ananın adı?
2: Elif.
1: Doğum yerin?
2: Gönen Kocapınar Köyü.
1: Doğum tarihin?
2: 1949.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ev kadınıyım.
1: Evli misin?
2: Evet.
1: Kocanın işi?
2: Kamyon şoförü.
1: Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
1: Maktulü tanıyor muydun?
2: Hayır.
1: Cinayet gecesi neredeydin?
2: Evdeydim.
1: Evde senden başka kimse var mıydı?
2: Hayır. Yalnızdım.
1: O gece evden hiç ayrılmadın mı?
2: Hayır.
1: Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum.
2: Ne söylememi istiyorsunuz?
1: Gerçeği.
2: Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok.
1: Peki, otur. Söz iddia makamının.
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür.
2: Hayır, onu ben öldürmedim.
1: Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun.
4: Söz istiyorum Sayın Yargıç.
1: Devam ediyor musunuz?
3: Hayır Sayın Yargıç. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir.
1: Pekala. Söz sanık avukatının.
4: İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa, müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
1: Tanık Rasim Pala.
5: Tanık Rasim Pala!
1: Adım?
6: Rasim Pala.
1: Doğruyu söyleyeceğini Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
6: Ederim.
1: Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat.
6: Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım.

0: Bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir.
1: Sana soracak bir şeyiniz var mı?
2: Evet Sayın Yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı?
3: Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor.
1: Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor.
2: Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak! O gece yolda rastladığın kadın bu muydu?
3: Evet, buydu.

0: Hayır, yanılıyor. Onun yolda rastladığı kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum.
1: Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır.
2: Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde +10 hipermetrop ve +2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor?
1: Cinayet gecesi gözünde gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür.
2: Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım.
3: O kadına benziyor.
2: Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır.

0: Tanık Ahmet Onaran.
1: Tanık Ahmet Onaran!
0: Sanığı tanıyor musun?
2: Evet, kiracımdır.
0: Onu nasıl tanırsın?
2: Karı koca, ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır.
0: Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat.
2: O evde gene tamiratla meşguldüm.
3: Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim.
2: Bir emriniz mi vardı?
3: Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da, mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim.
2: Tabii, memnuniyetle, derhal.

0: Bad Mannen.
1: Tahkikat sonunda maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti.
2: Tabancayı ne maksatla aldın?
3: Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım.
2: Gidebilirsin. Söz iddia makamının.
4: Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir.
5: O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur.
5: Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur.
4: Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum.
5: Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin.
4: Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir.
5: Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı?
2: İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin.
4: Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş

0: Oradan çaldığı tabancayla maktul Kenan Akay'ı öldürmüştür.
1: Hayır, onu ben öldürmedim.
2: Otur, söz verdiğim zaman konuşursun.
0: İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep ediyor.

0: Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz. Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana.
2: Götürün.

0: Özür dilerim, sizi rahatsız ettim. Bir dakika konuşabilir miyiz?
1: Ne hakkında?
0: Müvekkilen Fatma Pınar hakkında.
1: Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız.
1: Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur.
0: Ben de adaletin tecellisini istiyorum. Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin.
0: Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?
3: Al bakayım kızım.

0: Bütün deliller aleyhinde. Zannederim.
1: Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin?
0: Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır.
1: Ya kadın masumsa?

0: annem değil mi babacığım?
1: Annen yavrum.
0: Annem nerede şimdi?
1: Hastanede.
0: Komşunun oğlu Erol dedi ki, annem hapisteymiş.
1: Seni kızdırmak için söylemiştir.
0: Şişko Nuri de dedi ki, annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem katil mi?
1: Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır.

0: insan tabiatla baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma?
1: Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum.

0: Yalnız düşünüyorum.
1: Neyi?
0: Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini.
1: Hayatımızın sonuna kadar.
0: Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki.
1: Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına?
0: Şey, saçmalıyorum galiba.
1: Sevgi nerede?
0: Şimdi oradaydı.
1: Sevgi! Tatlım, neredesin?
0: Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilir? Başına bir şey gelmesin.
1: Merak etme, ben şimdi bulurum onu.

0: Yavrumuz sayenizde kurtuldu.
1: Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum.
0: Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım.
1: Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Evet.
0: Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da.
1: Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var.
0: Allah bağışlasın.
1: Hepimizinkini. Müsaadenizle.

0: Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur.
1: Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin?
0: 16 yaşına kadar.
2: Ondan sonra onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum.
2: Peki, soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz.
1: Tanık Cahide Bingül.
3: Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım.
1: Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı?
3: Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez.
1: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü?
3: 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar.
2: Sonra bir daha görmedin mi onu?
3: Hayır.
2: Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın?
3: Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı.
2: Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki.
3: Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum.
2: Nasıl bir yol?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Sayın savcının tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz.
2: Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz.
4: Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır.
2: Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir.
4: Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır.
2: Evet, sanığın en yakın arkadaşı bar ve pavyonlarda yapan bir kadın. Ve polisteki kaydına göre vesikalı bir...

0: Müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir.
1: Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez.
0: 16 yaşında köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan bir yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir?
1: Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz.
2: Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, otur. Tanık Hasan Pınar!
3: Tanık Hasan Pınar!
4: Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır.
0: O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü?
4: Ne diye öldürsün? Onu tanımıyordu ki.
0: Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı?
4: Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi.
0: Senden gizlemiş olamaz mı?
4: Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez. Yalan nedir bilmez.
0: Sen her zaman doğruyu mu söylersin sanki? Hiç yalan söylediğin olmaz mı?
4: Ben yalandan nefret ederim.
0: Senin sabıkan var mı? Sorduğum suale cevap ver. Sabıkan var mı?
4: Evet.
0: Bir suçtan 6 ay 17 güne mahkum olmuş, cezaevinde yatmışsın. Bu suçun mahiyetini söyler misin?
4: Nasıl olsa biliyorsunuz, bunu siz açıklayın.
0: Hasan Pınar'ın şahadetine itibar edilmez. Bundan 3 yıl öncesinde, yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur.
4: Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim.
0: Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
4: Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin.
2: Seni tevkif ediyorum. İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın.
0: Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibara alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim.
2: Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz.
4: Nasılsın Fatma?
5: Bu ayrılık canıma yetti Hasan.
4: İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor.
5: Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan.
4: Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım. Taş yürekli adam.
0: Mutluluğumuza.
5: Mutluluğumuza. Bugün mahkemeye geldim. Duruşmada sanık kadının kocasına çok sert davrandın. Oysa o hayatını tehlikeye koyarak yavrumuzun canını kurtarmıştı.
0: Evet, doğru.
5: Fedakarlığına karşılık ona daha yumuşak davranabilirdin.
0: İnsan olarak ona minnettarım. Fakat bir savcı olarak görevimi yapmak zorundayım. Bunu bilmen lazım.
5: Çok merak ediyorum. Bir gün ben yahut çocuğun karşına suçlu olarak çıksak bize de böyle mi davranırsın?
0: Evet. Hiçbir duygunun altında kalmadan görevimi yaparım.
5: Ah, bizim şarkımız.
0: Saat 10 sevgilim. Tam 5 yıl önce bugün bu saatte karşılaşıp tanışmıştık.
5: İlk defa bu müzikle dans etmiştik.
0: Hı hı.

0: gidelim, gidelim buradan!
1: Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana?
0: Gidelim, nefret ediyorum buradan!
1: Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer! Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi?
0: Haklısın, özür dilerim! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, lütfen eve dönelim artık!
1: Peki yavrum, peki! Sen nasıl istersen!

0: ışıkları. Onları görmek istemiyorum. Bu ışıklar çıldırtacak beni. Söndür! Yeter!
1: Selma!
0: Bırak beni! Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum!
1: Sakin ol sevgilim! Sakin ol Selma!
0: Korkuyorum! Ay, çok korkuyorum!
1: Korkacak bir şey yok Selma! Bak ben senin yanındayım işte! Bir kriz geçirdin! Sakin ol yavrum!
2: Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu?
1: Önemli bir şey yok dedim. Sadece bir sinir krizi geçirdi.
2: Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi.
1: İnşallah gene iyi olacak.
3: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
4: Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok. İnanın bana. Yalvarırım, inanın.
3: Oturun.
1: Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan bu delili incelemenizi talep ederim.

0: Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.
1: Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın?
2: Faruk Çakal.
1: Ne iş yaparsın?
2: Seyyar fotoğrafçıyım.
1: Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
2: Ederim efendim.
1: Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin?
2: Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun.
1: Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin?
2: Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi.
1: Resimleri nereden ele geçirdin?
2: Onları ben çekmiştim.
1: Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın?
2: En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi.
1: Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir?
2: Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var.
1: İddia makamının tanığı...

0: soracağı bir şey var mı?
1: Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı?
2: Sayısını Allah bilir.
1: Sen onların hepsini tanır mısın?
2: Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırdı.
1: Bu kadını da tanıyor musun?
2: Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi.
3: Hayır, yalan söylüyor. Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum.

Onu tanıyorum. O kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmişti. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şey gizlemeden.

Ona ilk defa Cahide ile Eminönü'nde rastladım. Cahide bizi tanıştırdı. Güzel konuşması ve kibar tavırlarıyla üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu. Bir restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık.

O gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordu. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu.

O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim.

Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş, fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu. Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu.

0: Bana para lazım! Para!
1: Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin?
0: Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalsana!
1: Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez!
0: Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana!
1: Hayır! Kaç defa söyledim sana, yapamam! Yapamam!
0: Yapacaksın!
1: Yalvarırım, benden isteme bunu! Ne istersen yaparım, ama asla!
0: Öyleyse paralı bir enayim!
1: Nereden bulayım?
0: Ne? Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana.
1: Yapamam, yapamam!
0: Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap!

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
8: Hep kazanman için her şeye A101 fiyat.

0: Uygulamasıyla her yerde kazanan sensin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Türksel 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
2: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
1: Ya ne olacaktı? Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel!
5: 5G!
4: Türksel! 5G!
5: Türksel! 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkselli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
8: Türksel'lere bağlan hayata.
9: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: yıldır hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
6: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
7: Yaşanacaksa yaşanacak.
8: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan

0: saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Yaşanacaksa yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yüksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
1: Yüksel Beşka hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacaktı?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
2: Me almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
5: Gol olur yalnız. Ben dedim.
4: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlara akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, pitch check, oyun, ASMR, edebiyat.
2: Güzel.
1: Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle. Sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
11: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
12: Doğrusu Carrefour'da.
13: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
10: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Güzel kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
5: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
4: Yardım edeyim sana.
6: Zahmet olacak.
5: Ben senin hayatından gideceğim.
4: Benimle evlenir misin?
6: Hayır dersem sakın kırılma.
7: Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
4: Ümran!
6: Tayfun!
5: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
4: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
6: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
4: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
6: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
4: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
8: Paramparça. Bugün 16.15'te TV4'te.
9: Hasan bana inanmıştı. Güya annem hastanede yatıyordu. Her şeyimizi satmıştım. Kirayı veremediğimden ev sahibi beni sokağa atmıştı.

0: Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim, güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum, sevinçten uçuyordum. Fakat bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor, her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor, şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini, hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor, kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil, durmadan mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor, bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım.
1: Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen?
0: Yaklaşma bana!
1: Ver o oyuncağı bana!
0: Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
1: Bağışla Fatma! Affet! Seni bir daha hiç üzmeyeceğim! Tamam mı?
0: İnanmıyorum sana!
1: Söz veriyorum! İnan!
0: Cezanı çekecek ve öleceksin!

benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu. Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim, suçsuzum. Masumum. Onu ben öldürmedim. Ben katil değilim.

0: annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığına harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. Beş parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.
1: Estağfurullah efendim. Ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum.
2: Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum.

0: Selma, nem var, neden ağlıyorsun?
1: Annem.
0: Annene ne oldu?
1: Onu kaybettim.
0: Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin?
1: Burada değil, köyde öldü, orada gömüldü.

0: Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Rahatsızlığınız bizi çok üzdü.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim.
2: Biraz istirahat etseydiniz.
1: Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle. Ja, auch das ist ein

eşime, yuvasına, yavrusuna bağlı bir kadın, beni o kadar çok seven karım bir yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır! Selma katil olamaz! Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım!

0: Selam.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapushanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım.
1: Neymiş beni yakından ilgilendirecek şey?

0: Neler?
1: Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz.
0: Peki, ne istiyorsun?
1: Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin?
0: Önce resimleri görelim.
1: Buyurun, nasıl olsa negatifler bende.

0: Seni merak ettim. Nerede kaldın?
1: İşte bunların... Bunların peşindeydim. Bak da iftihar et kendinle.

0: Meğer kirli mazini bana çeyiz olarak getirmişsin de haberim yokmuş. Bu resimlerdeki sevdiğim, taptığım kadın mı? Benim karım mı? Kızımın anası mı? Konuş! Bütün bunların kötü bir rüya olduğunu söyle! Devam et yalanlarına!
1: Artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım! Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum!
0: Hangi gerçek?
1: Fatma masum! Onu ben öldürdüm!
0: Sen mi öldürdün?
1: Evet!
2: Demek beni öldürecektin ha?
1: Görüyorsun işte, yapamadım! Bırak artık yakamı! Ben yoksul bir kadınım! Bunca zaman beni soyduğun yeter! Yeter! Artık sana para getiremem!
2: Anlamam! Ben para isterim, para!
1: Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım?
2: Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam!

0: bir şeyi öğrendin.
1: Bugüne kadar gerçeği neden gizledin benden?
0: Seni kaybetmemek için.
1: Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana.
0: İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında.
1: Bütün bunları neden yaptın? Neden?
0: Durmadan şantaj yapıyor. Benim yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyorum. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum. Neyim varsa satmaya başladım.
1: Paranı, mücevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı?
0: Evet, hepsi yalandı.
1: Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı?
0: Yalandı.
1: Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum.
0: Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim.
1: Artık beni daha fazla aldatamayacaksın.
0: Bu durumda ne yapacaksın?
1: Bir savcının yapacağını, görevimi...
0: Dur gitme! Yalvarırım, beni anla!
1: Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan!

0: Hoş geldin Aydın.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.
0: Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar.
1: Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir.
0: Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım.
1: Bugüne kadar bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim.
0: Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere.
1: Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum.
0: Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim.
1: Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu.
0: Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu?
1: Açıkçası ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım.
0: Etki altında mısın? Neyin?
1: Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın.
0: Oh. İyi ama davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin.
1: Sebep tamamen şahsidir.
0: İyi düşün, kararını ondan sonra ver.
1: Kararım kesindir.
0: Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi?
1: İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var.
0: Peki.

0: Daha fazla ısrar etmeyeceğim. İstifanı yazılı olarak bekliyorum.
1: İstifamı yarın takdim ederim efendim.
0: Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Aydın.

Seni son bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim, çok sevmiştim, hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumu sana emanet, ona iyi bak. Sakın suçumu söyleme. Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin. Sizi hiç unutmayacağım, son nefesimde bile hatırlayacağım. Allah'a emanet olun.

0: Tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum. Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının.
1: Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim.
0: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var.
2: Masum.
0: Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.
0: Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına...
4: Durun! Bir dakika!
0: Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir.
4: Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam.
0: Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz?
4: Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var.
0: Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman neden ibraz etmediniz?
4: Deliller o zaman elime geçmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım.
0: Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
4: Ederim.
0: Buyurun, sizi dinliyoruz.
4: Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar, alçak ruhlu kişiler tarafından uçuruma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar her an suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz, bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir.
0: O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz.
4: Evet, biliyorum.
0: Katil kimdir? Tekrar ediyorum, katil kimdir? Söyleyin.
4: Aynı şartlar altında bu cinayeti işlemek zorunda kalmış başka bir mutsuz kadın.
0: Adını açıklayın. Kimdir bu kadın?

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah ayazında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne
4: var? Çamaşırlarınızı tertemiz yapmanın bambaşka bir yolu. Ariel hepsi bir arada pots. Lekeleri potla. Kötü kokuları potla. Kısa programlarda potla. Önce Ariel pots, üzerine çamaşırlar. Sen de potla. Avrupa'nın bir numaralı tercihi Ariel pots. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın.
5: Adriana, duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım, sen de durular.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Finişle boş seninle. Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
11: Tambi boş.
10: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere. Finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
11: Tambi boş.
12: Finiş'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finiş'le Bosch.
13: Çiçeğinize teşekkürler.
14: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
15: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
13: Seviyorum galiba.
15: Sevdiğini yeni mi anladın?
13: Romanımdan bir cümle sadece.
14: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
13: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
15: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
14: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
15: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
14: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
15: Ev çok dar, çok karanlıktı.
14: Kızcağız kim bilir ne kadar ızdırap çekiyordu.
15: Dolaştım diye.
14: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
13: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
16: Aşk Mabudesi bugün 18'de TV4'te.
17: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
18: Türkiye Sigorta, gücü adında.
5: Tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile Sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
19: Kireç tuvaletiniz

ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Her kullanımda ilk günkü tıraş performansını tekrar tekrar hisset. Yeni Gillette ProGlide. 30 tıraşa kadar üstün performans sağlar. İnanılmaz konfor ve yakın tıraş için tüm zamanların en iyi jileti. Gillette. Erkek için en iyisi.
4: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: sadece durula.
1: Yeni Durun En Bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
2: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
3: Bravo valla.
4: Sen de sadece durula.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
4: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: O zaman yerimde yerim. Migros Yemek'le yerimde yerim. Yerimde
1: yersen yerimde yerim. Migros Yemek'le. Aradığın tüm lezzetler Migros Yemek'te. Migros Yemek'le yerimde
2: yerim. Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
3: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
2: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
4: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
2: Hiç gerek yok, piril var.
5: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
2: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
5: Yeni Piril Ultra Güç.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
10: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
11: Aradan tam 6 yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıllar seni çok değiştirmemiş.
1: Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi.
0: Dışında da öyle.
1: Yavrum nasıl?
0: 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin?
1: Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun?
0: Evet, istiyoruz.

İstanbul'u izlemeye gerçekten doyamıyorum. İstanbul'un en güzel ilçelerinden birindeyiz. TV4 ekranlarından, Gezmek Olsun programından bütün güzel enerjimizle herkese merhabalar efendim. Umarım çok ama çok güzel bir gün geçirirsiniz. Kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olur inşallah diyelim. Ve bugün Gezmek Olsun'da neredeyiz? Hemen onun bilgisini verelim. İstanbul'un en güzel ilçelerinden birindeyiz dedik. Üsküdar. Üsküdar ilçesindeyiz. Muhteşem bir program sizleri bekliyor. Benden söylemesi Gezmek Olsun. TV4 ekranlarında bütün güzel enerjimizle başlasın mı? Başlasın.

Efendim gezmek olsun, bütün güzel enerjimizle TV4 ekranlarında başladı. Herkes koltuklarına rahatça yaslansın, çaylar kahveler alınsın. Muhteşem bir program sizleri bekliyor benden söylemesi. İstanbul Anadolu yakasında Üsküdar ilçesindeyiz. Birazdan sizleri çok güzel yerlere götüreceğiz. Çok keyifli bir sergi gezeceğiz. Yine Üsküdar ilçesinde. Ulaşım zaten Üsküdar'a çok kolay. Vapur, otobüs, metrobüs, minibüs. Kendi aracınızla gelirseniz park sıkıntısı yaşayabileceğinizi söyleyebilirim. Üsküdar İstanbul'un en güzel ilçelerinden biri bana göre. Ben Anadolu yakasına ayrı bir hayranım. Buraya geldiğiniz zaman Üsküdar ilçesine birçok güzel mahallesini gezebilirsiniz. Sahildeyiz, Üsküdar sahilde. Şimdi güne güzel bir böyle kahvaltı, atıştırmalıkla başlayalım. Sizi güzel bir yere götüreceğim. Sonrasında da keyifle günümüze devam edeceğiz. Farklı ve çok keyifli bir sergi gezeceğiz. O yüzden tekrar belirtiyorum. Koltuklarınıza şöyle rahatça bir yaslayın. Beni izlemeden de İstanbul'da gezmeyin.

Şimdi Üsküdar meydandayız, sahildeydik biraz önce. Sizi çok güzel bir börekçiye götürüyorum. Sonrasında da dediğim gibi keyifli bir sergi gezeceğiz. Üsküdar'a ulaşım gerçekten çok kolay. Orada da söyledim, sahilde de. Marmara ile nerede olursanız olun direkt olarak sahilde iniyorsunuz. Dilediğiniz yere gidebilirsiniz minibüsle. Gastronomi sokağı var bu arada ileride, onu da belirteyim. Muhteşem, keyifli bir sokak. Üsküdar'a yolunuz düşerse gastronomi sokağında da gezmenizi tavsiye ediyorum. İlerleyen bölümlerde bizler de gezeceğiz.

Üsküdar Balıkçılar Çarşısı'ndan çıkınca hemen bir 10-20 metre ilerideymiş birazdan gideceğimiz börekçi. Balıkçılar Çarşısı'nı da ilerleyen günlerde programımızda sizlere göstereceğiz. Bu arada Balıkçılar Çarşısı'ndan çıktığınız zaman geldiğimizde detaylı gösteririz. Böyle tezgahlarda taze taze meyveler, sebzeler satılıyor. Ben ilk kez görüyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten de. Ama bu tezgahları, ürünleri hepsini ileride Balıkçılar Çarşısı'na geldiğimiz zaman bence gösterelim. İşiniz gücünüz rast gitsin. Bugün bayağı dolu çünkü programımız. O zaman börekçide buluşalım.

0: Börekçi'ye geldik. Burası Üsküdar ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi Atlas Sokak. Karşıya doğru devam ettiğimiz zaman Balıkçılar Çarşısı sevgili seyirciler. Dünyada bir ilk tandırda börek. Sizinle tandırda börek yiyeceğiz. Onu belirteyim. Burası haftanın 7 günü açık. Sabah saat 6'da açılıyor ama hizmete saat 7 gibi başlıyor. Tandırın ısınması gerekiyor. Tandırda dilediğiniz çeşitten damak zevkinize göre börek yiyebilirsiniz. Fiyatlara şöyle bakıyorum. Porsiyon fiyatları değil mi? Uygun gibi. Şimdi porsiyonun nasıl olduğunu bilmiyorum. Birazdan göstereceğim. Buraya geldiğinizde bakın gösteriyor kardeşim. İsim?
1: Kerem.
0: Kerem gösteriyor. Porsiyona göre fiyat iyi. 150 liradan başlıyor porsiyon fiyatları. Bir kişi ben yerim onu açıkçası. Mithat yersin dedi ama iki kişi de doyabilir. Yani iki farklı çeşit söyleyip gayet de karnınızı doyurup kalkabilirsiniz. Dediğim gibi burası haftanın 7 günü açık. Sabah 6'da açıyorlar ama tandırın ısınması gerekiyor. Saat 7'de hizmet veriyor. 7'de servise başlıyor. Akşam da en son siparişi 8.30'da alıyorlar. 9'da kapatıyorlar. Bu arada sadece tandırda börek yok. Tandırda katmer de yiyebiliyorsunuz. Ben susayım. Bu güzel yer konuşsun. Üsküdar ilçesinde Mimar Sinan Mahallesi'nde Atlas Sokak'ta tandırda börek konuşsun. Sonrasında oturayım ve siparişimi vereyim.

0: Böreğim geldi. Ben ıspanaklı söyledim. 150 lira görmüş olduğunuz bu börek. Bence iki kişi doyar Mithat sence? Doyar dedi Mithat da. Nasıl kesiliyor? Ben ilk kez böyle görüyorum. Börekçi neyi? Börekçi bıçağı diyelim hadi dedi. Bunun ismi ne? Bunun ismi? Dur. Bunun ismi ne? Bıçak abla diyor. Ha, satır aynen öyle. Sağ ol abla, teşekkür ederim. Yoldan geçenler cevap geldi. Börekçi satır ama bu herhalde değil mi? Özelmiş. Bak bütün böreklere bunu böyle koyuyorlar ama nasıl kesiliyor ben anlamadım. Nasıl kesiliyor bu? Yıldız'ın börekle imtihanı. Böyle mi? Dur bakayım. Şöyle. Ha şöyle şöyle dur. Tamam ben böyle kolay. Tamam yapamıyorum Mithat böyle. Ay Mithat beni programda çıldırttı bugün sevgili seyirciler. Hoş geldiniz. Evet yardımcı. Bak al çatalla beraber yapıyor. Mithat diyor ki beni böyle böyle kesmen lazım. Mithat bak beni sinirlendiriyorsun programda. Benim sunucumun diyeceksin psikolojisi önemli. Dilimi tutayım. Ama bu erkeklerde dil tutma yok değil mi?
1: Dil tutma vardır. Şöyle iki taraftan da dilimi tutayım, dirliğim olsun. İki tarafta aynı şeyi söylemesi gerekiyor.
0: Öyle mi? Kesinlikle. Mithat aynı anda söylüyoruz. Dilimi tutayım, dirliğim olsun. O zaman evet. Dur öyle söylemedin biraz önce. Bir daha söyle.
1: Dilimizi tutalım, dirliğimiz olsun.
0: Dilimizi tutalım, dirliğimiz olsun.
1: Evet. Ha? Eğer ki erkekleri susturmak istiyorsak ya da bir hanımları susturmak istiyorsak fırından çıkmış taze sıcak böreklerimizi.
0: Ay yiyelim evet
1: sıcak,
0: hadi.
1: Sıcak. O anda ne oluyor biliyor musunuz?
0: Ne oluyor? Susuyor. Susuyor mu? Hadi evet. Susalım o zaman.
1: Ay dilim yandı. Dilim.
0: Tamam. Öyle mi? Ay çok tatlısınız. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu ıspanaklı peynirli.
1: Evet.
0: Tabii damak zevkinize göre peynirli, patatesli, kıymalı börek sipariş edebilirsiniz. Şimdi ben bir de tandırda katmer söyledim sevgili seyirciler. Ay sabırsızlanıyorum. Enerjimi alıp sergi gezmek için.

katmer de tandırda pişiyor. Şöyle ki söylüyorsunuz önceden. Böreğinizi sipariş ettiğinizde hemen börekten sonra katmeri de beklemeden yiyebiliyorsunuz. Yoksa katmerin pişme süresi uzun olabiliyor. Onu belirtmek istiyorum. Ya çok enteresan. Size bütün samimiyetimle söylüyorum. Hayatımda yediğim en lezzetli böreklerden birini ben burada yedim. Mithat nasıldı? Sen de yedin. Süperdi dedi Mithat da. Gayet de misafirperverler. Kerem olsun, sonra diğer bir hanımefendi daha var. Şenay Hanım olsun. Bir Kerem'in arkadaşı var, o olsun, gayet tatlılar. Şöyle katmerin yarısı çikolatalı, isterseniz daha fazla sürdürebilirsiniz bu arada. Yarısı da şöyle. Sen daha önce katmer yedin mi? Tabii ki dedi ama ben böyle katmer hiç yemedim. Ay muhteşem. Şöyle biraz ısınsın diye bekliyorum da. Çok hafif ve muhteşem. Gerçekten muhteşem. Çok güzel olmuş.

Ben çay söyledim. Tabii siz dilerseniz ayran falan da söyleyebilirsiniz. Ya da farklı bir şey yiyip içmek isterseniz onu söyleyebilirsiniz.

Şimdi ben katmerimi yiyeyim. Buraya yakın olan Abdülmecit Köşkü'nde sizleri karşılayayım. Orada çok güzel bir sergi var. Folya serginin ismi. Sosyal medyada çok büyük bir yankı uyandırdı bu sergi. Bu sergiye gidelim. Ben katmerimi yedikten sonra siz de sergide nasıl eserlerin olduğunu benden dinleyin ama önce katmerimi bitireyim. Buradan oraya ulaşımın da kolay olduğunu belirtmek istiyorum. Kendi aracınızla giderseniz eğer Abdülmecit Köşkü'ne araba parkı için biraz zorlanabilirsiniz. Onu da belirtmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Kuzguncuk'ta bir çekim yapmıştık ve iki hanımefendiyle tanışmıştık. Mithat da vardı. Hanımefendiler Ataköy'den buraya gelmişler. Sergi için Marmara'yla. Yani bir yere gitmek istiyorsanız o yer aslında size uzak değil, yakın oluyor. Benden söylemesi. Katmeri yiyeyim, sergide buluşalım.

0: Sizi yine Üsküdar ilçesinde Kuş Bakışı Caddesi'nde muhteşem bir sergiye getirdim. Serginin detaylarının nasıl bir sergi olduğunu içeride anlatacağım ama şu kadarını söyleyeyim sizlere. Bu sergiye ilgi büyük. Görmüş olduğunuz gibi hafta içi olmasına rağmen sıra var. Hafta sonu bunun iki katı sıra var. Hiç beklemeyelim. Haydi içerideki sergiye gidelim ve neler var neler yok sizlere gösterelim. Şimdi sıra var sevgili seyirciler ama sıra çok çabuk geliyor, onu belirteyim. Tabii ki hafta sonu bu sıra biraz daha geç gelebilir. Ama sergi uzun süre açık olduğu için hemen gidip görmeliyim diye sıkıştırmanıza gerek yok. Sakin sakin. Hafta içi vaktiniz varsa ben hafta içi gelmenizi tavsiye ediyorum. Yine belirtmek istiyorum. Burası Üsküdar ilçesinde Abdülmecit Efendi Köşkü. Sırayı grup grup alıyorlar. Sergiye gerçekten ilgi çok büyük. İçeride muhteşem eserler var. Birazdan hepsini göreceğiz. Şunu da belirtmek istiyorum. Şimdi sıra evet çabuk ilerliyor. Güvenlik önlemleri de çok sıkı bir şekilde alınmış durumda. Buraya rujunuzla ya da kreminizle ya da sivri bir şeyle gelmemeniz gerekiyor. Geldiğiniz zaman çantanızdan güvenlik teslim noktasında güvenliğe teslim ediyorsunuz. Eğer ki çantanızda sivri bir şey görürlerse alıyorlar, size bir numara veriyorlar. Sonrasında içinde eserlere zarar verebilecek şeyleri poşete koyuyorlar. O numarayı çıkışta veriyorsunuz ve eşyalarınızı alabiliyorsunuz.
1: Hoş geldiniz.
0: Biraz önce bahsettiğim durum bu sevgili seyirciler. Eserlere zarar verilebilecek her şeyi alıyorlar. Şöyle 19 numara. Böyle güvenliğe teslim ediyorsunuz. Çıkışta da 19 numaralı kağıdı veriyorsunuz. Güvenliklerden eşyalarınızı alabiliyorsunuz. Şöyle teslim edelim. Çok teşekkür ediyoruz. Benim bütün eşyalarım Mithat'ın çantasında olduğu için çok rahat. İçeride 300 aşkın eser olduğunu söylemek isterim. Son Halife Abdülmecit Efendi Köşkü burayı yazlık olarak kullanıyormuş. 74 dönümlük bir korunun içinde Abdülmecit Efendi Köşkü. Üsküdar ilçesinde Bağlarbaşı olarak geçiyor burası. Buraya toplu taşımayla çok kolay gelebilirsiniz. Metrobüsle, belediye otobüsüyle İcadiye durağında inebilirsiniz. Onun dışında Marmara'yla çok rahat bir şey.

şekilde gelebilirsiniz. Vapurla gelebilirsiniz. Tabii ki kendi aracınızla da gelebilirsiniz. Fakat burada otoparkın bulunmadığını ama yakın çevrede otoparkın da olduğunu belirtmek istiyorum size sevgili seyirciler. Şimdi eserler buradan itibaren başlıyor görmüş olduğunuz gibi. Size bir kitapçık veriyorlar. O kitapçıkta köşkün krokisinden eserlerin numaralarından eserlerin isimlerine bakabiliyorsunuz. İçeride arkadaşlar da burada sizlere hangi eserin ne anlam ifade ettiğini sorduğunuz zaman açıklayabiliyorlar. Bunu da belirtmek istiyorum. Hem köşkün koru kısmını hem de iç kısmını açık konuşmak gerekirse fazla oyalanmadan gezmek gerekiyor. Bunun sebebi de sergiye ilgi çok büyük. Grup grup aldıkları için bir grup çıktıktan sonra diğer bir grubu alıyorlar. Bunun da bilgisini vermek istiyorum. Şimdi siz bu güzel ve tarihi köşkün hem bahçesindeki eserlere hem de şöyle köşke dışarıdan bir göz atın. Sonrasında tekrar sizleri karşılıyorum.

Şimdi biz korunun içindeki eserleri sizlere anlatacağız. Tabii ki buradaki bütün eserleri sizlere anlatamayız sevgili seyirciler. Buraya geldiğiniz zaman sergi rehberlerine hem alt katta hem de üst katta merak ettiklerinizi siz sorabilirsiniz. Eğer ki tabii ki müsait değillerse, ki çok yoğun, herkese tek tek cevap verememe imkanları da olabilir. İnternetten de bakabilirsiniz. Şimdi sergideki eserleri anlamlarını bilerek gezmek ve bakmak ayrı bir keyif, benden söylemesi. Şimdi Yıldız'cığım, neden ağacın yanındasın diyebilirsiniz. Sesi duyuyor musunuz? Bal kılavuzu kuşunun sesi bu ses sevgili seyirciler. Bu kuş ülkemizin şartlarında yaşayamayacağı için kuşun kendisi yok. Sadece ses efekti var. Hoparlörden kuşun ses efekti var. Duyduğunuz gibi biraz önce. Hemen hikayesini anlatayım ben size. Bu kuşla insanların bir anlaşması var. Bir bal kovanı var ve bu bal kovanını insanlar yedikten sonra kuşa haber veriyorlar. Kuş da geliyor, kovanı yiyor. Bal kılavuzu kuşunun hikayesi bu şekilde. Şunu da belirtmek istiyorum. Serginin adı Folia. Büyülü bahçe temalı sergide bal kılavuzu kuşu da Abdülmecit Efendi Köşkü'nün korusunda büyük bir ses getiriyor.

Köşkün içine girdik. Şu anda zemin kattayız sevgili seyirciler. Şöyle bir eser var. Sanatçı buraya geliyor, buranın ölçüsünü alıyor. Dünyanın dört bir yanından, buna Türkiye'de dahil, kurutulmuş çiçekleri. Şimdi zemin kattaki krokiye baktığınız zaman eserin numarasını da görüyorsunuz. 13 numara. Bakır tel örgüyle sarılmış doğal malzemelerden mekana göre örüyor. Şimdi eserlerle fotoğraf çektirirken aranızda mesafenin olması gerekiyor. Onu da belirteyim size. Burada da bir eser var. Burası şu an biraz serin. Buranın serin olma sebebi de içeride bal mumundan yapılmış heykeller de olduğu için belirli bir serinlikte olması gerekiyor. Hafta sonu buraya geldiğinizde yürüyemiyorsunuz. O yüzden gelebiliyorsanız hafta içi gelmenizi, eserlere dokunmamanızı tavsiye ediyorum. Ben sergiyi program için sizden biraz daha önce gelip tekrar gezmiştim. Gezdiğimde de zemin katta benim en çok dikkatimi çeken hemen şuradaki, birazdan göstereceğim eseri size. Pembe toplu iğneli eser olmuştu. Şimdi isterseniz siz zemin katı şöyle bir gezin, sonrasında da vakit kaybetmeden birinci kata çıkalım. Sergiyi gezmeye geldiğinizde şunları da belirtmek istiyorum. Yukarıda zaten anlatacağım. Şimdi bazı eserlere çok yakın olabiliyorsunuz. Eserlere lütfen dokunmayın. Köşkün, Mithat gelir misin? Kapılarını açmaya çalışıp zorlamayın. Her eserin hemen hemen yanında güvenlik görevlisi var ve zaten sizleri uyarıyorlar kibar bir dille. Tarihi bir köşk olduğu için ve sadece sergiden sergiye kapılarını açtığı için biz de 1880'lerden bu yana bağlar başında Kuş Bakışı Caddesi'nde olan bu köşkü en güzel şekilde ziyaret edelim diyelim ve sizi zemin katıyla köşkün baş başa bırakalım ve sonrasında biraz önce bahsettiğim eserin yanından karşılayalım.

yine zemin kattayız. Köşkün zemin katında 6 parçalık bir eser var. Geyik şu sevgili seyirciler, kameraman arkadaşımız Mithat da görüyor. Seramikten yapılmış bir eser. Ölümün kaçınılmaz olduğunu ve bir gün ölümü tadabileceğimizi anlatan bir eser. Hemen yan tarafa geçtiğimiz zaman da bu eserin çok farklı bir özelliği var. Şöyle Mithat size eseri gösterirken ben de eserin numarasını bulup size özelliğini anlatayım. Sanatçı bu eseri omuzundan, kolundan alınan ölçülerle, yapılan alçılarla. Güllük Gülistanlık eserin adı. Toz porselen, döküm ve pirinçten yapılmış ama kendi omuzundan, kolundan alınan ölçülerle yapılan yapraklar bunlar sanatçının yaptığı. Çok farklı değil mi? Sen öyle olduğunu düşünmeseydin ne olduğunu düşünürdün Mithat? Hiç alçı olduğunu düşünmezdim dedi. Ben de düşünmezdim. Kim düşünürdü ki? Tabii ki gerçek sanatçılar.

0: Yine köşkün girişinde 18 numaralı eserin önündeyiz. Bu eser benim burayı gezmeye geldiğimde de fazlasıyla dikkatimi çekmişti. Fatoş İrve'nin eseri, kendi yeğeninin elbisesi, toplu iğneler dahil, elbise de pembe. Şöyle Mithat yakından gösterebiliyorsa hemen eseri anlatayım ben size. İçeriden dışa doğru batırılmış toplu iğneler var eserde. Yoruma açık bir eser sevgili seyirciler. Bu eser nasıl yorumlamak istiyorsanız o şekilde yorumlayabilirsiniz. Kirpiye dokunduğunuz zaman bir anda kapanır ya, kirpi görünümlü aslında bir kız çocuğu elbisesi. Yoruma açık dediğim gibi.
1: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
2: Hak ettiğim parayı tercih ederim. Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
1: Yardım edeyim sana.
3: Zahmet olacak.
2: Ben senin hayatından gideceğim.
1: Benimle evlenir misin?
3: Hayır dersem sakın kırılma.
4: Tuç Birek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Emran!
3: Tayfun!
2: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
1: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
3: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
1: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
3: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
1: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
5: Paramparça. Birazdan TV4'te.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
7: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
8: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
6: Demezdi.
8: O zaman bize müsaade.
9: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
6: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
8: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
14: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresiyle saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesini onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

25 yıldır hep seninle.

0: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
1: Türkiye Sigorta, gücü adına.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.

0: başlıyor.
1: O zaman yerimde yerim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim. Yerimde yersem yerimde yerim. Migros Yemek'le.
3: Aradığın tüm lezzetler Migros Yemek'te.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
3: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
4: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
5: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
6: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
5: Hiç gerek yok, piril var.
7: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
5: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
7: Yeni Piril Ultra Güç.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Schwarzkopf Gliss. En iyi saç görünümüne ulaşmak için uyguladığım ısı ve şekillendirme saçlarımı yıpratıyor. Gliss Ultimate Repair, keratin ve siyah ince özü ekstresi ile saçı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde derinlemesine onarır ve %100 daha güçlü saçlar sağlar. Schwarzkopf Gliss, her sen için.

0: temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranıyla her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla ekle.

0: yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
7: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
9: Kolay mı?
10: Nasıl kolay?
8: Aa!
9: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
11: Sağ ol Vadam.
9: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
8: Gel buraya, gel.
12: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Vada.

Tarihi köşke bakmaya doyamadım. Serginin içinde açıkçası gezmeye doyamadım. Tekrar belirtiyorum. Sergiye gelmiş olmanız aslında buradaki eserlerin anlamını bildiğinizde daha da anlamlı bir hale geliyor. Onu belirtmek istiyorum. Eserlerin hiçbirine dokunmamanız gerekiyor. Onu da belirtmek istiyorum. Haftanın 6 günü sabah 11'den akşam 19'a kadar açık. 0-2 yaş arası çocuklarıyla geliyor genellikle anneler, benim gözlemim. Çünkü beyin gelişiminde önemli, olumlu etki oluşuyormuş. Onu da belirtmek istiyorum sizlere. Ve 1 Mart 2026'ya kadar bu sergi açık. Ama sergideki her şeyi biz size bugün gösteremedik. Tabii ki siz buraya geldiğiniz zaman sergi rehberleri eşliğinde dilediğiniz gibi sergide gezebilir, merak ettiklerinizi sorabilirsiniz efendim. Bugün çok keyifli bir gündü. Tarihi köşkün korusunda daha da bir keyifli olduk. Bu arada Abdülmecit Efendi'nin son halife olmasının yanı sıra bir sanatçı olduğunu, bir ressam olduğunu da belirtmek istiyorum. Amacınız gezmek olsun.

kalbinizden geçenlerin en güzeli, en istediğiniz gibi olanı ama tabii ki hayırlı olanı sizlerin olsun. Bir şey olmuyor mu? Olmasın boş verin, olmayan bir şeyin arkasından mutlaka daha güzeli gelir. Bir şeyin olması mı gecikiyor? Ona da üzülmeyin. Geciken şey sizlere daha da güzelleşerek gelir. Her zaman söylüyorum. Hayatta her şeyin çaresi var. Bir tek ölüme çare yok. O yüzden kaşlarınızı çatıp alnınızı kırıştıracağınıza hayat size gülmese de ki hepimize gülmüyor. Gülün, göz kenarlarınız kırışsın. Kendinize iyi bakın. TV4 ekranlarından ayrılmayın. Öpüyorum efendim hepinizi. Hoşça kalın.

0: kızım. Bihter annem ne kadar özledik seni bilemezsin. Nasılsın baba?
1: Seni gördüm daha iyi oldum. Nasıl, bitti mi?
0: Hı, bitti, geçtik. Artık doktor kızım var diyebilir miyim? Daha değil anne, stajlarımı bitireyim öyle. Yalnız şunu söyleyebilirim, muayenehanemi burada açacağım, kendi şehrimde.
2: Ha gayret çavuş, hava kararmadan beton dökülsün.
0: Merhaba.
2: Merhaba, bu saatte defilede olman gerekiyordu sanırım.
0: Vazgeçtim, seni tercih ettim, çıkalım mı?
2: Daha çok işim var burada.
0: Bağımlı mısın sanki? Sen burada işçi değil, babamın bir vekilisin.
2: Ben senin gibi düşünmüyorum. Görevimi ya tam yaparım ya da hiç yapmam.
0: İşim bitince senin evde buluşalım mı?
2: Baban yemeğe çağırdı, akşama görüşürüz.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Palu elinle yiyeceksin şu tadını alasın. Ha şunu bilesiniz çocuklar. Pomfile, piftekte donuz, paluğun kılçığı bile olamaz.
0: Balık nesli senden daha iyi bir taraftar bulamaz baba.
3: Bıçağı kararlaştırdınız mı?
2: Hayır, daha değil.
0: İşçi gibi çalışıyor babacığım, yüzünü ben bile zor görüyorum. Hani sen bir şey konuşacaktın Tayfun'la?
3: Haşam bana bak damat, seni genel müdür edeceğim. Masa başında çalışırsın da.
2: Sağ ol.
3: Sen de sağ ol.
2: Ben masa başında çalışayım diye okumadım, yıllarca dirsek çürüttüm. Mesleğimi yapmak, mesleğimde başarılı olmak isterim.
3: Senin gibi kaç kişi üç kuruşa çalışayım. Benim param içinize de, doğacak torunlarıma da yatır be.
2: Ben hak ettiğim parayı tercih ederim.
3: Sen bilirsin.

0: suçlusun demedim.
1: Ha, dikkatsiz miyim yani?
0: Ne diyeyim? Senin yerinde şöyle iri kıyım bir erkek şoför olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü ya özür dilerdi ya da dayak yerdi.
1: Düşen sen olduğuna göre ben özür diliyorum, oldu mu?
0: Korkuttum galiba.
1: Yo, korktuğum için değil. Hatanın fazlası bendeydi. Atın kaçtı, seni götüreyim mi?
0: Fazla uzağa gitmez, acele edersek yetişiriz. Sağ ol, adım Cemil.
1: Ümran.
0: Memnun ol. İyi yolculuklar.

0: İşte buna gülünür.
1: Bağırıp çağırmaktan iyidir.
0: Allah üçüncü çarpışmadan korusun. Ah,
1: kan mı çıkar diyor?
0: Yok, öyle bir şey demedim. Merhaba.
1: Merhaba, yardım edeyim sana.
0: Zahmet olacak.
1: Eksik bir şey yok.
0: Bir bakayım. Tamam.
1: Araban var mı?
0: İşte burada.
1: Hay Allah!
0: Ne oldu?
1: Çantam! Ay. Çantamı unuttum!
0: Hay Allah!
1: Neyse, oradaymış. Hani derler ya, Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş.
0: Yani çantanın içinde eşek mi var?
1: Hayır, 45 milyon işçi maaşları ve teminatlar.
0: İşte şimdi ter bastı beni.
1: Beni de. Soğuk bir şeyler içelim mi?
0: İyi olur.
1: Buralı mısın?
0: Yok, hayır. Ama çocukluğum burada geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Ya sen?
1: İstanbulluyum ama her vilayeti dolaştım. Gittiğim yerlerde uzun kalırım. Türkiye'liyim desem daha doğru olur.
0: Buraları çok değişmiş buldum. Eski arkadaşlarımın çoğu da evlenmiş.
1: Ya sen?
0: Bekarım.
1: Ben de.
0: Sormadım ki.
1: Olsun. Arkadaş olmadan önce birbirimizi iyice tanıyalım. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Benim burada hiç arkadaşım yok. Seninkiler de evlenmiş. Niçin arkadaş olmuyoruz?
0: Bilmem. Olalım istersen. Arkadaş ama.
1: Lafın üstüne basma. Anladım. Arkadaşlığımız var.

0: Nerede kaldın Tayfun?
1: Sanki şoföründen hesap sorar gibisin.
0: Bir saat önce ayrılmışsın şirketten. Seni beklediğimi unuttum galiba.
1: Geldiğime pişman etme beni.
0: Gelmen bir lütuf mu yani? Davette bizi bekliyorlar. Sen hala günlük kıyafetinlesin.
1: Böyle rahatım.
0: Biraz da protokola uyman lazım. Benim nişanlımsın. Sabri Bey'in de damadı olacaksın.
1: Bu gidişle sanmıyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen? Bulunduğun mevkiye nasıl geldin? Bana bazı şeyleri borçlu olduğunu unutma.
1: Tamam kızım. Senden gelen her şeyi iade ediyorum. Çünkü bıktım, anladın mı? Şımarıklığından bıktım artık.
0: Ben de senin kaprislerinden. Hadi lütfen hazırlan. Partiye gitmemiz lazım.
1: Sen tek başına git kızım. Çünkü ben senin hayatından gideceğim. Hoşça kal.
0: Dur Tayfun, saçmalama!
2: Ha, bu işin şakası yoktur. Çocuk oyuncağı değildir. İstifanı kabul etmiyorum.
1: Başka çare yok Sabri Bey.
2: Bey mi olduk şimdi? Aile bağımız yok mudur? Kızımın nişanlısı değil misin?
1: Artık değilim. Bu yüzüğü de lütfen kızınıza verirsiniz.
2: Şerefimle oynama da... üzerim seni.
1: Bakın, bunun şerefle, namusla ilgisi yok. Birbirimizle anlaşamıyoruz o kadar.
2: Daha evvel aklın neredeydi? Ne oli? Sana iş verdim, paye verdim. Karşılığı bu mudur?
1: Ben size...

0: Hakaret etmiyorum. İşinizi de, payenizi de, kızınızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Değil, tamam değil. Ben bu sineme çekemem. Uğraşırım seninle.
0: Ne haber koca kurt? Bu arada kaç karıyı idare ediyorsun ha?
2: Aklın fikrin hep karılarda. Şimdi bir şey söylesem inanmayacaksın. Koca kurt kuzu oldu oğlum, kuzu.
0: Senden de ne kuzu olur ya?
2: Vallahi lan. Yani şöyle kuzu oldum. Bir kız arkadaşım var. İyi vakit geçiriyoruz. Mutlaka pis pis gülersin şimdi.
0: Gülerim elbet. Arkadaş ayaklarına az mı yattın eskiden ha?
2: Kafanı taktın ya, ne desem boş. İnandıramam. Sen ne yaptın? Yoksa nikah için mi arıyorsun ha?
0: Ne nikahı be oğlum? Nişana attım. Zaten yürümezdi. Nişanlım da yok, işim de yok. İşsizim ulan.
2: Bak, işsizim diyor. Ulan bu iş kimin işi ha? Sen ben var mı deme. Hadi fazla uzatma da atla gel. Seni çok özledim her gele. Çabuk gel ha! Çabuk!
3: Nasıl yaparsın Tayfun? Babama nişan yüzüğünü bırakmışsın.
0: İstifamı da bıraktım Çiğdem. Bitti ilişkimiz.
3: Bu kadar kolay mı? Benim gururum ne olacak?
0: Baban sana birini bulur. Gururunu fazlasıyla okşarlar.
3: Hatam varsa özür diliyorum işte. Seni seviyorum Tayfun. Bunu sen de biliyorsun.
0: Sıkıldım artık Çiğdem. Baban parasıyla sen kadınlığınla beni etkilemeye çalışıyorsunuz.
3: Ben sensiz yaşayamam Tayfun. Yalvarmamı istiyorsan onu da yaparım.
0: Lütfen daha fazla küçülme Çiğdem.
3: Hava basmayı bırak artık. Deli oluyorum sana, tamam. Ama sen de beni istiyorsun.
0: Seni zorla atmamı istiyorsan öyle yaparım.
3: Dur yapma! Öldürürüm kendimi Tayfun! Yapma!
2: Gördün mü nasıl yetiştim?
4: Bu senin Hüsnü Kuruntun. Gaz kestim arkadaş!
2: Buna meydan okuma denir. Yarışa var mısın?
4: Hah, güldürme beni!
2: Son gülen ilgiler. Var mısın?
4: Nereye kadar?
2: Çiftliğin girişine kadar, tamam mı?
4: Tamam!
2: Hadi! Hadi!

0: az kaldı kayıp bürosuna ilan verecektim.
1: Kasılma, tamam, kazandın. Sahi biz nesine iddiaya girmiştik?
0: Nesine mi? Dur bakayım, tamam, bir yemek değil miydi?
1: Değildi ama, madem ki sen öyle istiyorsun, öyle olsun arkadaşım. Ne kadar kalacaksın Ankara'da?
0: 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için.
1: Sana iyi şanslar dilerim.
0: Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim.
1: Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor.
0: Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan. İçlerinde senden güzelleri de vardı.
1: Bakalım laf nereye gelecek?
0: Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın?
1: Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar?
0: Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama. Birden seviverdim, ayıp değil ya.
1: Ayıplamıyorum, şaşırdım biraz.
0: Benimle evlenir misin? Çok damdan düşme oldu galiba.
1: Düşünmeliyim. Benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil.
0: 10 uzun gün var önünde. Dönüşümde cevabını verirsin.
1: Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim. Evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma.
0: Kırılmam. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla.
2: Başka erkek yok mudur sağ kız? Toparlan da. Gemi iste, ev iste, toprak iste, alayım sağ. Ama herifi zorla koynuna koyamam ki.
1: Sen istersen yaparsın babacığım. Ben onsuz yaşayamam. İstiyorum baba, istiyorum Tayfun'u.
2: Peki, peki. Ağlama bagayım. O domuzun inadını kıracağım.

0: Tam kapasiteyle çalışıyoruz.
1: Bunu daha da arttırmamız lazım, rakiplerimizin nefesi ensemizde.
0: Başsın efendim.
2: Merhaba Kocakur.
3: Merhaba Tayfun.
2: Hay Allah!
3: Çok şükür gelebildim be.
2: Ulan hiç değişmemişsin be.
3: Yo, yaşlandım ben.
2: Dur bakayım sen.
3: Dur bak.
2: Hadi, hazır ol.
3: Dur, dur. Sıra bende şimdi.
2: Hadi. Fena vuruyorsun be.
3: Yok, sanki sen okşadın. Aman ya! Midem sırtıma yapıştı sanki.
2: Koca kurdun beni!
3: Koçum!
4: Ev geniştir, ikimize de yeter.
5: Tam bir kurt ini. Kaç kuzu yedin bu evde?
4: Çoktan bitti o işler. Aşık oldum dedim.
5: Hadi lan sen de! Ben seni bilmez miyim?
4: Tamam, artık buradasın ya. Kendi gözlerinle görürsün.
5: İşler nasıl?
4: Çok iyi. Elimizdeki iş bitti sayılır. Yenisine bakalım.
5: İhale mi?
4: Evet. Yakında Ankara'ya gideceğim. Çok büyük bir iş.
5: Evelallah koparırsın işi.
4: Bu kez zor. İhale mafyası devamlı tazyik ediyor, çekil diyor. Uğraşacağız biraz.
5: Uğraşırız be koca kurt. Sıkıntıdan patladım zaten.

0: Öteki damarı da 2 saat sonra atarız.
1: Atarız koçum, atarız. Seninle beraber olduktan sonra her işi başarırız.
0: Bizi ziyarete gelenler var galiba.
1: Evet. İhale mafyasının köpekleri. Merhaba beyler.
2: Merhaba Cemil Bey.
3: Sizi yalnız bulmak pek kolay değil.
1: Konuşacak bir şey mi var?
3: Bizimkilerin selamını getirdik size.
1: Aleyküm selam. Sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. İhaleye katılıyorum.
4: Yanlış yaparsın, yazık olur.
1: Ben bu ihaleye girerim. Hakkımsa alırım. Şimdi açılın da yolumuza gidelim.
5: Lafı bağlamadan gitmek olmaz.
1: Öyleyse bağlayalım.

0: Tayfun Bey İstanbul'dan ayrılmış. Şu anda Tuç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Acaba kimin yanında dur?
0: Cemil Koçer'in.
1: Cemil Koçer ha? Git, sonra konuşuruz.

0: Hadi baba, aç telefonu, kovdur Tayfun'u, buraya gelsin.
1: Olmay. Ha bu Cemil Koşar denilen herif delidir. Takışmışlığımız da vardır. Beni bozar. Başka çare düşüne Zoğuk.
0: Sen çare buluncaya kadar ben deli olacağım baba, deli olacağım.
2: Hey gidi koca kurt, nereden nereye? Gene buluştuk işte.
3: Sen keçilik yapmasaydın ayrılmayacaktık ki. İşimiz de daha çok büyüyecekti o zaman.
2: Çok mu geç kaldık yani?
3: Yok. Önümüzde kimse duramaz artık. Zaten yakında işler senin omuzlarına binecek.
2: Hayrola, emekli mi oluyorsun?
3: Evleniyorum.
2: Gene o hikaye mi? Anlatsana, nedir o iş?
3: Acele etme. Ankara'dan dönünce esas müjdeyi vereceğim. Bir de ihaleyi alırsak çifte şenlik yaparız.
2: İhaleyi aldık say. Koca kurdun elinden ne kurtulur ki? Hadi yarasın.
3: Yarasın koçum.
4: Ne oldu? Ha? Ne oldu sana?

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ümrü Hanım.
1: Benim.
0: Çiçekleri Cemil Bey gönderdi. Çok selamları var.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler efendim.
1: Size de.
2: Ümran, 2 saat sonra Ankara'ya hareket ediyorum. 10 gün sonra döndüğümde beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak cevabı vermeni diliyorum. Gönderdiğim çiçekleri birer güzel ricacı olarak kabul et. Selamlar.
1: Çiçekleri bugün gönderdi. Kendisi de Ankara'ya gitti. Dönüşünde benden cevap bekliyor.
3: Cemil Koçar adını çok duydum kızım. Mert namuslu bir adammış. Önce kararını sen vermelisin.
1: Zamanım var baba. İyice düşüneceğim. Sanırım kararım olumlu olacak.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Kendine iyi bak.
4: Tayfun Bey, İstanbul'dan arıyorlar, çok önemliymiş.
5: Sağ ol. Efendim, ben Tayfun.
6: Oy cozunu sevdum. Hapı kurgunluk daha bitmedi mu? Seni çok özlemişizdur. Haçansa açımı vereyim, konuş onunla da.
1: Tayfun, benim Çiğdem. Sesini duymak istedim. Sensiz yaşayamıyorum. Bunu bil sevgilim. Yalvarırım bana dön. Seni çok özledim.
5: Bana bak Çiğdem, ısrarın faydası yok. Bende bitti her şey, sen de bitir. Sana karşı daha kırıcı davranmak istemiyorum. Telefon edersen artık konuşmam. Sana iyi şanslar dilerim.
1: Bir daha arama dedi. Bitti her şey baba, bitti işte.
6: Uzadı bu iş. Çıktı be. Her çeleği sayıyla mı verdiler be ha? Öldürtürüm. Çim vur diye acıdır.
1: Hayır baba, yapma. Yaşamasını, benim olmasını istiyorum. Halimi görmüyor musun baba?
6: Çöreyim, kahrolayım. Yaptıklarını bu herifin yanına bırakmayacağım kızım.

0: Taiwan!
1: Taiwan!
0: Burs haberi o kadar ani geldi ki sana haber veremedim. Çünkü İstanbul'da değildin.
1: Babam hastalanmıştı. Ziyaret için buraya gelmiştim.
0: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Büyük acılar çektim.
1: Ya benim acılarım? Terk edilmiş bir sevgili olarak görüyordum kendimi. Sen ilk aşkımdın Tayfun. Hayaller kurduğum erkektin.
0: Gene kurar mısın o eski güzel hayalleri? Beni tekrar sever misin?
1: Tekrar demek, yeniden başlamak demek. Oysa benim sevgim hiç bitmedi ki.
0: Bitmesin Ümran. Ölene kadar bitmesin.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
2: Bir mucize beyim. İş bitsin diye geceleri de çalıştık. Tayfun Bey'deki enerjiye şaştım kaldım.
3: Bilmez miyim? Makine gibidir. Merhaba, hoş geldin.
2: Merhaba. Sorsana ne yaptın diye.
3: Niye sorayım biliyorum. Koca kurt ihaleye giren kuzuları çıtır çıtır yedi.
2: Sen de buradaki işleri yemiş bitirmişsin.
1: Ben anayım evladım. Senin mutlu olmanı isterim. Unutma, seneler önce çok acılar çektim. Sebepsiz kırılmışız birbirimize. Konuştuk her şeyi. Anlaştık anne. Birbirimizi seviyoruz. Gelip sizinle de konuşacak.
4: Peki ama yavrum, Cemil Bey ne olacak?
1: Konuşacağım anne. Biraz zor olacak ama kararımı açıklayacağım. Tek tesellim ona ümit vermeyişimdir.

0: Alo. Benim. Merhaba, ne zaman döndün?
1: Az önce geldim. Yıkandım, paklandım, bir damat gibi de süslendim. Bohçanı hazırla, seni kaçırmaya geliyorum.
0: Seninle hemen konuşmalıyız.
1: Sakin bir yere gidelim. Ben sevinçten çıldırırken kimseler görmesin.
0: Lafa nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Olanlar o kadar şaşırtıcı ki. Sana rastladığımda bir gönül kırıklığı içindeydim.
1: Anladım. Kalbim durmasın diye alıştıra alıştıra müjdeyi vereceksin.
0: Çok iyisin. Çok tatlısın Cemil. Bana eski bir gönül acısını unutturur gibi oldum. Ama unutmamışım. Beni anlamaya çalış. Seninle evlenemem.
1: Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan.
0: Olamam Cemil. Arkadaş kalalım lütfen.
1: Hiç umut yok mu?
0: Yalnız şunu bilmeni isterim. Sevilmeye layık bir erkeksin sen. Ama ben başkasını seviyorum.
2: Hala haber yok mu?
3: Yok, telefon falan da etmedi. Ben de merak ediyorum.
2: Peki çıkarken nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Söylemedi ama telefonla biriyle randevulaştı. Kim olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hasmı var ki korkuyorum.
2: Korkma. Ona koca kurt derler. Hiçbir şey yapamazlar.

0: Aramadığım yer kalmadı. En son burası aklıma geldi. Neyin var senin?
1: Tayfun, fenayım. Delirebilirim, burayı dağıtabilirim. Kendimi öldürebilirim.
0: Seni daha önce hiç böyle görmemiştim. Hı?
1: Daha önce hiç aşık olmamıştım ki. Bittim ben. Kendi kendime hayaller kuran biriyim.
0: Bana anlatmayacak mısın?
1: Evlenmek istediğim kız bana hayır dedi.
0: Biliyor musun? Senin aşık olabileceğine hiç inanmıyorum.
1: İlk aşık oluşum. Daralıyorum, patlıyorum arkadaşım.
0: Haklısın. İlk aşk başka bir olay. Kadere bak, ben mutluluğu yakalarken sen mutsuz oluyorsun. İlk aşkımla tekrar buluştuk Cemil.
1: Sevindim lan. Bu geceye hem acıyı hem sevinci sığdırdık. Bakma bana, ben olamadım bari. Sen mutlu ol be koçum.
0: Yeter artık, daha fazla içme. Hadi gidelim, hadi. Hadi.
1: Yalan bu dünya be koçum. Her şey yalan.

0: Konuştun mu sizinkilerle?
1: Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak.
0: Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he?
1: Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa sevinçten uçacağım.
0: Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım. Koca Kurt! Nişanlım Ümran, Koca Kurt Cemil.
1: Merhaba.
0: Hey, Koca Kurt! Nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
1: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen... Sen benim en yakın arkadaşımsın.
0: Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı.
2: İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun, öğrendin işte. Çek git öyleyse.
0: Yapamam. Onu seviyorum.
2: Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de.
0: Saçmalama. Vuruşacak mıyız yani?
2: Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız.
0: Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm Koca Kurt.
3: Benim helikopterimi hazır etmişsin.
1: Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa.
3: Kızışmış çöpek gibisin. Peşine koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus.
1: Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak.
3: Şimdi öldü o. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu.
1: Çocuğum olsun baba.
3: Ben de seninle geleceğim.

0: Merhaba Cemil Bey.
1: Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni.
0: Yanında çalışan birini ararım. Kizum'un nişanlısıdır da. Tayfun.
2: Bize yardımcı olur musunuz?
0: Mesele çok ciddidir.
1: Buyurun, içeride konuşalım. Hadi arkadaşlar, iş başı. Herkes dışarı çıksın.
3: Evet, mesele nedir Sabri Bey?
0: Tayfun'u istiyorum. Kezum'un ve benim namusumuz söz konusudur. Seninle hasımız ama seni mert bir adam olarak tanırım.
3: Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
2: Onu nasıl bulabiliriz?
3: Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor.
2: Yapamaz bunu. Beni terk edemez.
3: Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir.
0: Peki kiminle evleniyor?
3: Kızın adı Ümran.
2: Onu tanıyor musunuz?
3: Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu.
2: İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim.
3: Sizi tanıştırayım öyleyse.

0: Sanırım vaktinde geldim Ümran. Sana Sabri Bey'i ve kızını tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte.
2: Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
1: Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda.

Ne yazık ki duydukların ve gördüklerin doğru Ümran. Ümran, bak, beni dinle. Tayfun size dönerse buna en çok ben sevineceğim. Gidelim.

0: Bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi.
1: Neyin var senin?
0: Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di.
1: Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim.
0: Ya çocuk?
1: İnan ki bilmiyorum.
0: Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum.
1: Ben yalnız seni sevdim Ümran.
0: Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen.
1: Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu?
0: Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar.
1: Kimler?
0: Nişanlın, babası ve Cemil.
1: Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığım masalları bana da anlat.
2: Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece.
1: Gerçek dediğin bir sürü iftira ha?
2: Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı?
1: Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi?
2: Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin. Sevdiğim kadını alet olarak...

0: Hayır, yapma lütfen.
1: Artık sana acı çektiremeyecek.
0: Öldürme, bir daha onu görmeyeceğim.
1: Yalan, onu kurtarmak istiyorsun.
0: Yemin ederim.
1: İspat et öyleyse. Benimle evlen.
0: Bırak silahı. Seninle evleneceğim Cemil.

0: Neticeleri aldık. Kafatesinde çatlak yok. Geçmiş olsun.
1: Buradan çıkmak istiyorum.
0: İmkansız. Bir süre daha kalmanız gerek. Ha, unutuyordum. Size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın.

Tayfun. Çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar.

0: Ben geçenleri unutmaya hazırım.
1: İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça!

0: Tayfun, geldiğini duyunca sana koştum.
1: Defol!
0: Dur, kapatma yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim.
1: Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol!

0: Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı.
1: Kezum'un yanına gideceğim.
0: Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi.
1: Kezum yaşayacak mı doktor?
0: Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme.
1: Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak?
0: Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.

0: Ben de çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim.
1: Seni öldürebilirim. Parçanı bile bulamazlar. Sayarım kurşunu sağ. Hiç acımam ha.
0: Beni tehdit etmeye mi geldin?
1: Hayır. Konuşmaya geldim. Hastanede seni sayıklayan bir kız var. O benim kızım. Baba olunca anlarsın evlat neymiş. İşte halimi göreysun. Biricik kızım sakat kaldı. Dayanamaz, öldürür kendini.
0: Üzüldüm dedim sana. Başka ne yapabilirim ki?
1: Seni istiyor kızım. Evlen onunla. Sağ, yalvarayım işte. Kurtar kızımı, yalvarayım.

0: Saadetler dilerim kızım. İnşallah fiyastukta koyacağız onu.
1: Teşekkür ederim babacığım. Çok mutluyum.
0: Tebrik ederim oğlum.
2: Sağ ol.
0: Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim.
2: Sağ ol.

Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum, Tayfun Ture. Bu cümleden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim, damadım benim de üstümedir. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum, hadi çöreyim seni. Tebrik ederim.

Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok üstüne getirmenin savaşını birlikte yapacağız. Gayemiz en büyük olmaktır. Ve olacağız.

0: kadar girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözünü ettiğim iş hafriyat işidir beyler.
1: Sayın başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir.
0: Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın.
1: İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş.
0: Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk, benim rakibim olamaz.

0: şans öpücüğünü ver ve ihaleye gireyim. Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız.
1: Güle güle.
2: Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim.
3: 5 lira tenzilat.
4: 10 lira.
3: 15 lira tenzilat.
4: 20 lira. 25 lira.
5: 30 lira.
4: 40 lira.
5: 50 lira. 60 lira.
2: Tenzilat 60 lirada. Daha büyük tenzilat yapmak isteyen var mı? Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım.
4: 125 lira.
3: Olamaz.
5: 130.
4: 140.
5: 150.
4: 200 lira.
2: Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
4: Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri yapın.

0: deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım.
1: Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar.
0: İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak.
1: Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun.
0: Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım.

0: Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba.
0: Bugün daha iyi gördüm seni.
1: Fazla bir fark yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Tayfun.
0: Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur.
1: Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i.
0: Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim.
1: Onları dedin.
0: Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçer'i kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz.
2: Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi.
0: Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın.
3: Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar.
4: Cemil Bey, ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarımıza haciz gelebilir.
3: Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır.
5: Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek?
3: Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun.
6: Mühendis Bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen.
3: Üç gün mehil verdiler demek.
6: Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil Bey?
3: Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.

Ümran, beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda.

0: Çıldırdın mı Cemil? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce?
1: Dünkü çocuğa yenildim Ümran.
0: Çok mu önemli yani?
1: Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti.
0: Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim.
2: Şu karşıdaki arkadaş.
0: Mersi,
2: bir şey değil.
0: Buyurun. Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum.
2: Randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu.
2: Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda.
0: Sizi görmemi istediler.
3: Hangi konuda?
0: Tayfun Bey'le görüşmem gerek.
3: Adınızı öğrenebilir miyim?
0: Ümran. Ümran Koçer.
3: Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız.
0: Eşiyim.
3: Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor.
1: Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız.
2: Buyurun.

0: Yalnız konuşmak istemiştim.
1: Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler.

0: Cemil buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın.
0: Onunla uğraşmaktan vazgeç artık.
1: Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi?
0: Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok.
1: Seni sevmedi, çaldı, satın aldı.
0: Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari?
1: Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var.
0: Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin.
1: Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk, hani sevgi? Para, hep para. Şimdi bende daha çok var. Söyle, bir otele mi gidelim? Yoksa burada ayaküstü mü işi bitirelim?
0: Beni ne sandın sen?
1: Benim için ucuz bir kadınsın. Ama gene de cömert davranacağım. Ne kadar istiyorsun söyle?
0: Hayır, sen bu değilsin. Bu olamazsın. Buraya gelirken içimde sevgi kırıntıları vardı. Anılar vardı. Şimdi hepsini yok ettin. Allah cezanı versin.

0: Onlara ne kadar süre tanıyalım efendim?
1: Sonsuz. Ayrıca hacizi kaldırın ve makinaları çözün. Derhal.
2: Emredersiniz Tayfun Bey.

0: Evet benim. Anlayamadım. Ha? Rüya görmediğine emin misin?
1: Bir mucize oldu beyim. Haczi kaldırdılar. Makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz.
0: Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Haczi kaldırmış. Sebep ne acaba?
2: Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir.
0: Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir.
3: Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın.
4: Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldin?
3: Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı. Cemil'i niçin kurtardın?
4: Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız.
2: Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar.
4: Ne demek istiyorsun sen?
2: Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı.
4: Yalan bu! Çirkin bir iftira!
2: Hayır, gerçek.
5: Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat?
4: Bir şey olduğu yok.
5: Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek.
6: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
7: Dedim ki eyvah.
8: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
7: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani. Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
9: Sonra bir gün yardım istedim.
10: Hayatım o gün değişmeye başladı.
11: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
12: Bugün gerçekten yaşıyorum.
8: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
6: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
13: Yeniden Mümkün, 8 Ekim Perşembe, TV4'te.
14: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
15: Yarışta en önde olmak istiyorsan, zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
16: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Active Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
17: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
1: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
2: tam bir boş.
1: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
2: Tabii
3: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
3: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
7: tam bir boş.
6: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere finiş olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
7: Tabii
8: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Ömer Kokal, Anadolu coğrafyasını tarihle harmanlıyor.
9: Trilye'nin seyir terası diyebileceğimiz Çamlı Kahve'nin bulunduğu tepedeyim. Mardin'in kalker taşıyla yapılmış olan binanın mihrabının bazı kısımlarında Sumermeri kullanılmış.
10: Rumeli Feneri'nin Karadeniz'e ve İstanbul Boğazı'na bakan en uç noktasındayız.
1: Rivayetleri.
9: Rivayet odur ki işte bu tepede Hızır ile İlyas hazır beklerler ve bölgedeki evleri gözlerler.
1: Söylenceleri.
9: Bugün kullanılan Midyat adının ayna anlamına geldiği yine söylenceler arasında.
1: Ve efsaneleri tarihi rotalarda anlatıyor.
9: Assos'u Assos yapan özelliklerin en başında felsefe gelir. Kral kızını koruyabilmek için.

0: için suyla çevrili bu küçük adaya kızını yerleştirmiş ve burada yaşamasını sağlamıştır.
1: Tarihi Rotalar hafta içi her gün 7.15'te TV4'te.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean toz lambayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
5: Tam bir boş.
4: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
6: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Adriana duşta da sadece duruluyor.
8: Sadece duruladım. Sen de durula.
7: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
9: Vazgeçmeye çok yakın olduğum anlarda oldu o zorlukların içerisinden geçerken.
10: Pes etmedik, mücadeleye devam ettik.
11: Hep kendimi teslim ettim. Sen bunu başaracaksın.
12: Zorluklar karşısında asla pes etmeyenlerin.
13: Bu erkek işi, sen nasıl yapacaksın? Ama ben kendime güveniyorum.
11: Çalışmaya devam ettim ve başardım.
10: Bugün yeniden başlasam yine bu yolda giderdim herhalde.
12: Ne olursa olsun.

0: umudunu yitirmeyenlerin.
1: Daha başarılı, daha umutlu hayata devam ediyorum.
2: Yapacağım dedim, yaparım.
3: Gecem gündüzüm burada geçiyor benim.
0: Denemekten vazgeçmeyenlerin öyküleri.
4: Bu iş yapmak bir tesadüf de olsa hayalimdi.
3: Ben bu hedefimi gerçekleştireceğim deyin ve hedefinize yoğunlaşın.
0: Yaşanmış hayatların iz düşümü Benim Hikayem her cumartesi 12.30'da TV4'te.
5: Sadece durla.
6: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
7: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
8: Bravo valla.
9: Sen de sadece Duru'la.

0: 25 yıldır hep seninle.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme.
3: Tam bir boş.
2: Zorlu lekelere, finiş olur çare.
4: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
5: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
7: Çiçeğinize teşekkürler.
8: Buyurun beyefendi, buyurun oturun.
9: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
7: Seviyorum galiba.
9: Sevdiğini yeni mi anladın?
7: Romanımdan bir cümle sadece.
8: Satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
7: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam.
9: Güzel bebek, bugün yarın bu kadar atarsınız.
8: Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
9: Ekrem, eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim.
8: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın.
9: Ev çok dar, çok karanlıktı.
8: Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordu.
9: Doğaçtım diye.
8: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
7: Oturacağımız yeri sen seçsin. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.
10: Aşk Mabudesi birazdan TV4'te.
11: Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız?
12: Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun.
13: Bu telefonu etmek için uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti.
12: İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin?
13: Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun.
12: Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim.
13: Israr etme Tayfun. Lütfen.
12: Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Otelinin ruhunda buluşalım.
13: Alo. Alo.
12: Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et.
13: Başüstüne. Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil.
12: Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim.
13: Çılgınlık olurdu bu.
12: Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin, hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım.

0: Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın.
1: Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran, tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım?
0: Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında.
1: Hayır, nişanı atmıştım. Kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlımdan. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlıkla suçlarken... sen başka bir erkeğin kucağına gittin Ümran.
0: O erkeğin kucağına senin canını kurtarmak için gittim.
1: Neler söylüyorsun sen?
0: Kavga ettiğiniz o gün silahını senin beynine dayamıştı. Ya o ya ben dedi. Çıldırmıştı. Fazla düşünmedim. Cemile evet dedim. Ona evet derken hala seni seviyordum Tayfun.
1: Ve... onunla evlendin.
0: Ya sen?
1: Mecbur kaldım. Kaza geçirmişti. Babası gelip yalvardı bana. Bir hayat söz konusuydu. Ve artık sen de yoktun. Çiğdem'le evlenişimde sevgi değil, sadece merhamet vardı.
0: Bütün bunları konuşmamız neyi değiştirecek ki?
1: İkimizin hayatını Ümran. Artık başkaları için değil. Kendimiz için yaşayacağız.
0: Mümkün mü? Artık ikimiz de evliyiz.
1: Umurumda bile değil.
0: Benim umurumda. Evli bir kadınım. Bunu sen de unutma.
1: Sebep sadece evli olman mı?
0: Başka ne olabilir ki?
1: Onu seviyor musun?
0: Bu cevabı vermek evli bir kadına yakışmaz ama... gene de söyleyeceğim. Hayatımda bir tek erkeği sevdim. O da sendin.
1: Dur Ümran. Gitme.

0: Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyur otur. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum.
1: İstediğim bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen.
0: Saçmalama. Maksadın ne senin?
1: Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi sarıl bana, sev beni.
0: Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni.
1: Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi?
0: Söyle niçin?
1: Çünkü karın kocamla yattı. Otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm.
0: Hayır.
1: Evet, yattı bu karın. Benim kocamla.

0: Ömran! Ömran! Neredesin?
1: Nen var senin?
0: Neredeydin sen?
1: Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki?
0: Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi!
1: Ne anlatmamı istiyorsun?
0: İhanetini anlat. Ne anlat?
1: Hayır, doğru değil bu.
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen.
1: Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim.
0: Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin.
1: Evet, gittim. Senin yakanı bırakmasını söyledim.
0: Niçin?
1: Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum. Rica ettim, kabul etti.
0: Karşılığında kendini verdin. Yattın onunla.
1: Hayır!

0: Mr. Jimmy!
1: Karadeniz Holding? Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo?

0: Alo, Tayfun Bey'i rica ettim.
1: Bir saniye efendim. Sizi arıyorlar beyefendi, Ümran Hanım'mış.
2: Alo, benim.
1: Neyin var Ümran, lütfen sakin ol.
0: Tayfun, Cemil seni arıyor. Çıldırdı, yalvarırım kaç. Ne olur çabuk kaç Tayfun.
2: Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana.
0: Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun.
2: Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu?
0: Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana.
2: Pekala, tamam. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
3: Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha?
2: Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin.
3: İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım.
2: Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı. Anlıyor musun?
3: Otelde ikinizi de gördüm. Boşuna inkar etme.
2: İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi.
3: Onu hala seviyorsun.
2: Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım.
3: Beni terk edemezsin. Seviyorum seni.
2: Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın.
3: O kadına bırakmam seni. Öldürürüm, yaşatmam. O kadına yar etmem seni.
2: Yürüyorsun sen. Sakat değilsin.
3: Her şeyi senin için yaptım.
2: İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti.
3: Gitme! Beni bırakamazsın, bırakamazsın, bırakamazsın!
4: Nereye? Gidiyorsun demek.
2: Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey.
4: Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben.
2: İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı?
4: Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan çındını ölmüş bil. Yaşatmam.
2: Ben zaten bu evde hiç yaşamadım.
5: Tayfun Bey'i arıyorum.
6: Tayfun Bey burada yok.
5: Onu görmeden bir yere gitmem.
6: Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek.
5: Ya, öyle mi? Çekil önünden.
6: Hemen gitmezseniz polis çağırırım.
0: Cemil, bir daha dönmemek üzere evden ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim.

0: Kocama burada değil. Karının yanında aramalısın.
1: Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek isterim. Benim yanımda mısın şimdi?
1: Senin yanındayım.

0: O herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya türüsünü bağa getireceksiniz. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı efendim.
0: Hadi marş.

0: olmaz ama bitiririm.
1: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Kes sesini. Yoksa kızı da vururum.
1: Kaçmaya kalkarsa vur onu. Ben celeyim.
2: Bulmuşlar mı?
1: Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş.
2: Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum.
1: Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım.
2: Geleceğim baba.
3: Bizi daha ne kadar tutacaksın?
0: Patron gelinceye kadar.
1: Bizim uşaklar herifi Şile'de otelinde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım.
4: Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm.
1: Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.

0: Ateş etme! Önce beni vur! Çünkü kendi isteğimle onun yanındayım. Önce beni vur!
1: Bir kadının arkasına saklanma Tayfun! Ortaya çık!

0: size. Bitsin artık bu kavga. Yoksa kendimi öldürürüm.
1: Bırak o silahı İmran.
0: Yemin ederim kendimi öldürürüm. Dur Tayfun, yaklaşma. Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin.
1: Bırak silahı.
0: Hayır, bırakmıyorum. Yetti artık. Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık. Siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı.
2: Tayfun'u hala seviyor musun?
0: Evet, seviyorum. Yalnız seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Ama bana dediğin gün beni kaybettin.
2: Al götür onu.

0: Çekil onlarından!
1: Dur Sabri, ateş etme! Onların suçu yok!
0: Çeçil dedim sana, benim namusum o! Çeçil, çeçil!
1: Sen namusunu kızından sor!
0: Çeçil!
1: Çekilmem, ateş etme!
2: Kaçın, yürü, gayret et!
3: Gördün mü, vurdum onu!
2: Koşun, ağaçlara doğru koşun!

0: Falcılar kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen?
1: Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım.
2: Ulan geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıyor!
0: Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni!
1: Yeni romanının konusu ne?
3: Bir sokak kadını.
4: Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni alsan.
3: Ya, öyle mi şekerim? Ekrem, nişanlın doğru söyledi. Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Jale iyi bir konu olurdu ama...
4: Ben gidiyorum şekerim.
3: Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin.
1: Hem de avucumun içi gibi.
3: Hadi, beni dolaştır oralarda.
1: Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun.
5: Sigara, sigara, sigaret, sigara.
6: Teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim.
8: Çekip kenara kulağını bükelim.
7: Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Bir dakika, baksana sen buraya.
6: Ha? Ne var, ne oluyor?
7: Daha ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be?
8: Amma aç gözlüğümüzsün.
7: İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kaptın yani.
6: Nefesine güvenen borazancı başı, müşteriler kendileri istiyor beni.
7: Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini. Bana bak, yaşatmayız seni burada.
6: Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz?
7: Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani?
6: Bana sökmez sizin palavralarınız. Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben ha.
7: Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı.
6: Kağıt kaba kağıt. Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra.
3: Tam aradığım yere düştük. Sağ ol Osman.
7: Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor.
6: Dövülmüşüm mısır casuslara. Çekil hadi.
9: Kızım dur, kendine gel!
6: Kabahat onlarda, zorla kaşındılar!
10: Affedersiniz, isteyerek olmadı!
3: Çiçeğinize teşekkürler!
9: Buyurun beyefendi, buyurun oturun! Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun!
3: Romanım bir kavgayla başlayacak. Fıstıkçı kızın kavgasıyla.
1: Bakıyorum, sardı seni Yosma ha!
3: Hem de nasıl!
6: Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok.
3: Sizi evinize götürsem?
6: Acaklarım sağlamdır. Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına dört tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem.
3: Siz yeryüzünün en başa kızısınız, biliyorum.
6: Siz miydiniz?
3: Evet. Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... hiçbir zaman dört tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi. Korkmazsanız buyurun. Sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
6: Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta.
3: Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz?
6: Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam.
3: Ne kadar içi dışı bir kızsınız. Samimiyetinize hayran olmamak elde değil.
6: Şunu aç gözlülüğüme desenize. Yer misiniz? Hay yaşasın, siz de bizden oldunuz.
3: Dostluğumuzun şerefine.
6: Şerefine.
3: Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider.
6: Etmesek daha iyi.
3: Sebep?
6: Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına

0: deyince tabii.
1: Ben ne güreşe meraklıyım, ne de kafamı yardırmaya. Hadi, dans edelim.
2: Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım.
1: Teşekkürü yarına bıraksak.
2: Yarına mı? Hı-hı.
1: Yarın buluşsak. Saat 11'de.
2: Neden olmasın?
1: Dolmabahçe'de, saatin altında.
2: Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim.
1: Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana.
2: Bu iltifat mı, alay mı?
1: Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi?
2: Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki.
3: Ekrem Bey uyuyorlar.
4: Dur, dur. Şişt, Ekrem! Ekrem!
5: Hayır ola.
4: Jale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi.
5: Ne olur öğrenirse?
4: Ne olur öğrenirse var mı? Jale'nin babasıyla işler iyi gidiyor.
5: Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete budalasını başıma musallat ettin. Bir emri vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin.
4: Telefon et, kızdan özür dile.
5: Sabah sabah bunun için mi uyandırdın beni?
4: Ne sabah? Saat 11'i geçti.
5: Ne, 11'i mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin.

0: affedersiniz. Geç kaldım galiba.
1: Yoo, ben de şimdi geldim.
0: Hadi, atlayın da gidelim.
1: Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçluk almadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız?
0: Biraz mirasçılık, biraz da yalan tüccarlığı.
1: Ah, o da ne demek?
0: Roman yazarım.
1: Ah, sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır.
0: Herhalde benimkilere değil.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dünyanın öbür ucuna.
2: Buyurun Ekrem Bey.
1: Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim.
0: Şey, vaktiyle sık gelirdim de. Mühim olan sizinle ilk gelişim.
1: Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı.
0: Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım.
1: İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimsesizim, serserim diye alay ediyorsun benimle.
0: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
1: Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum, yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım?
0: Bütün bunları inanarak mı söylüyorsun Leyla?
1: Tabii.
0: Gözlerimin içine bak da öyle cevap ver.
1: Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık.
0: Neden Leyla?
1: Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba.
0: Leyla, Leyla! Neler söylüyorsun? Senin işten deli olabilirim.
1: Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma.
0: Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin.
1: Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum.
0: Beni dert olarak gören ilk kız.
1: Olabilir. Sıkılmaya başladım artık.
0: Bekleyelim.

0: Genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklından. Seviyorum galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
2: Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen.
3: Belki kendi gelir.
2: Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten.
3: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Oldum, aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım.
3: Tatlıdır da.
2: Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor.
1: Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum.
4: Git! Git!
5: O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim ilk buluştuğumuz yeri.

0: Sizinle biraz dolaşabilir miyiz?
1: Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız?
0: Doğru. Siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz?
1: Defol peşimde yoksa fena olur.
0: Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi.
1: Sana! Efendim, siz ha?
0: Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın? İnan seni her zaman...
1: Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur, oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kafana çantayı indirdiğim için beni affettin, değil mi?
0: Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım.
1: Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki?
0: Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir.
1: Bir küfür bas sokak kızından çok şeyler bekliyorsun.
2: Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun bu evden, doğru mu?
0: Maalesef doğru abi. Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek.
2: Delilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun, yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde...
0: Yeter abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim.
1: Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Suzan abla, bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama...
0: Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek annen ressamdı.
1: Ama bir bu tablosu kaldı elimde.
0: Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten.
1: Şimdi herkes gözüyle baktıktan sonra ne fark eder?
0: Benim seni melek görmem yeter.

0: Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano.
1: Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum.
0: Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik.
1: Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz, akşam olmuş ılık rüzgar, loş sokaklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı, kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz.
0: Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi.
1: Çocukça yazılmış basit bir şiir.
0: Ah, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem, bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak, aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha?
1: Sen bensiz.
0: Ben sensiz.
1: Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız.
0: Asla ayrılmayacağız.
1: Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem.
2: Sayın davetliler, şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz.
3: Hadi sevgilim, dans edelim.

0: Şimdi kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir. Nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale?
1: Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı.
2: Kart vizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdın. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
0: Ekrem, beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem.
2: Nereye Leyla?
3: Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da.
2: Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi.
0: Şekerim, senin romancılığınla iftihar ediyorum. Niye kızıyorsun bana?
4: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz.
5: Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin.
0: Bir dakika şekerim.

0: Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum.
1: Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer.
0: Bunu alabilir.

0: istiyor oyunu?
1: Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size.
2: Oo maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor.
0: Beni affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim mi? Söyleyin, yalan söyledim mi? Bazen elimizde olmadan kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız, kurtulmamız gerekmektedir.
2: Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo, tanıdım, o geceki kız.
0: Bir defa değil, bin defa öpmek isterim.
2: Etrafa dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlın ağabeyinle beraber kredi işini konuşuyor.
0: Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım.
3: Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtur.
4: Sayın davetlilerimiz, bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam, duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı, bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum.
2: Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak baladaki kızlar neredeyse benimle dans etmek için birbirlerini bıçaklayacaklar.
5: Bona tarihlerine çok dikkat
2: muhakkak
5: etmek lazım.
2: Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bona tarihlerini nasıl emredersiniz acaba?
5: Ben prensip sahibim.
6: Bravo Leyla, evet. Satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu.
1: Of, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlayacağım yani.
3: Şimdi gecenin son sürprizi. Gizli film çekme kamerası gecenin güzelini seçiyor. Güzellerin en güzelinde kameramız çok fazla durmuştur. Gene de karar sizin. Güzellerin resimlerinin başlarında ve sonlarında anonslar yapılacaktır. Herkes beğendiği güzelin numarasını davetlisinin arkasına yazarak reyini verecektir.
0: Ben de seninle geliyorum Leyla.
1: Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum.
0: Ben de seni kaybetmekten.
1: Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu.
3: Başlıyoruz! Dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahipler ne arıyoruz sevgili misafirlerimiz? İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetlerimiz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın.
0: Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin.
1: İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum.
0: Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin. Ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Oh. Dünyanın öteki ucuna da gitsen gene peşinden geleceğim.
2: Leyla, gecenin kraliçesi seçildin.
6: Halk alkışlarla seni istiyor.
2: Hadi, hadi!
6: Hadi, hadi gel!
7: Hadi gel canım.
0: Söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık.
2: Kraliçe oldun, hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler.
0: Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin tacı. Benden evlenir misin Leyla?

0: Babası para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim!
1: Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun?
0: İyi düşün Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim.
1: Bin yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim.
0: Sonra hayatın boyu pişman olursun! Pişman olursun!
2: Hanımın nerede?
3: Hangi hanımın?
2: Leyla!
3: Ne yapacaksınız ona?
2: Haddini bildireceğim.
3: Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır.
2: Hizmetçisi için iyi olabilir ama... bir ders almaya ihtiyacı var.
3: Hanımım için böyle konuşmayın.
2: Sen ukalalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor?
3: Ekrem de kim?
2: Nişanlım! Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa.
3: Nişanlınızdan eminseniz, ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar?
2: Ne geveze şeymişsin sen!
3: Sadece hanımımla çok samimiyim.
2: O serseri korumak sana mı düştü? Hadi, çağır şunu da konuşayım.
3: Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz.
2: Sen!
3: Evet, benim. Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisizdir.
2: Sahtekar sen de Ekrem seni bu kılıkta görse...
3: eminim daha beğenirdi, çünkü...
2: Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler.
3: Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz.
2: Senden mi korkacağım? Senden mi?
3: Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını, hem hizmetçisi, hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim.
2: Unutma ki ben çok zenginim, Ekrem'i senden satın alabilirim.
3: Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan! Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağınıza... ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle!
2: Bu sana pahalıya mal olacak.
3: Orası zaman gösterir!

0: Nereye gidiyorsun? Gör eserinle işte, kardeşi kardeşe düşürdün. Senin yüzünden öldü Ekrem'in abisi.
1: Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o.
0: Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış.
1: Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Jale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü.
0: Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir.

0: Çok güzel.
1: Bravo, çok güzel.
0: Korkma, ben Suzan'dan vazgeçer miyim? Hiç ikiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğim varsa bir de onlardan oku.

0: tanıdığımda bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk.
1: Aptal! Ben o sokak kadınından bir aşk mabudesi yaptım, tattım ona. Ayaklarının dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim. Bu dönüş niye, söylesene niye?
0: Ha, bizim de değerimiz bu kadarmış. Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır. Uzun lafın kısası. Balonun kraliçası olunca patronun aklı başına geldi. Beni bu gazinonun kraliçası yaptı.
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın?
0: Ev çok dar, çok karanlıktı. Buralar öylesine renkli ki.
1: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kızın gözü bu kadar kararamaz. Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır.
0: Senin tanıdığın Leyla, aşk mabudesi romanında kaldı. Ben yaşayan Leyla'yım. Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım. Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım. Bütün gayem bir okuyucu olmaktı. Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı. Şimdi bana 200 lira teklif ediyor. Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum. Bunu binler, 10 binler takip edecek.
1: Yeter! 1000 defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa aşk mabudesi romanını bile yakarım. Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım. Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir, çürük yumurta yağmuruna tutarlar seni!
0: Suzan abla, gitti. Nasıl söyleyebildim ona bu lafları? Nasıl söyleyebildim?
2: Ben de şaştım vallahi. Buna sebep bütün o mektup mu?
0: Evet. Ağabeyinin vasiyeti. Ne olursa olsun bir insanın son sözü. Sonra uğursuz kadın olmam, bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni. Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun?
3: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
4: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
5: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
6: Buraya hiç gelmediler.
7: Biz onları hiç görmedik.
5: Yalan söylüyorsunuz.
8: Memlekete selam!
9: Başını toprağına öpün benim için!
10: Tahkikatımıza göre kızımız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
11: Türkiye'de mi?
12: Almanyalı yarim yarın 13.45'te TV4'te.
13: Vay be! Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
14: Kolay mı?
15: Nasıl kolay?
13: Aa!
14: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
13: Gel buraya, gel.
16: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha daha ne var?
17: Daha daha ne var?
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
3: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: Türkcell sunar. Beş gevizinde reklamlar.
10: Türkcell 5G hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
11: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
10: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklamı olmaz. Olur mu Selim?
12: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
10: Bana soruyorlar. Sen Türkcell'li misin diyorlar.
11: Ya ne olacaktı?
10: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu? Almış reklamın ruhunu. Aferin.
13: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcell'li misin? Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Türkcell! 5G! Muazzam.
14: Gol olur yalnız. Ben dedim.
13: Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yansımış?
10: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
15: Aynen.
10: Akımlara akıyor muyuz?
15: Akıyoruz.
10: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
15: Güzel.
10: Sen ne yapıyorsun?
16: Ben bir şey yapmıyorum abi.
10: Sen Türkcell'li misin?
16: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
10: Anlaşıldı. Hemen Türkcell'li ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
9: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcell'li misin?
17: Türkcell'lere bağlan hayata.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
20: Boyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh konsantre deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydi?
2: Demezdi.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
8: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
9: Türkiye Sigorta, gücü adında.
10: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yüksel sunar. Bişke yüzünde reklamlar.
1: Yüksel Beşke hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
2: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
1: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
3: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
1: Bana soruyorlar. Sen Türkcelli misin diyorlar.
2: Ya ne olacak abi?
1: Çünkü Türkcell demek Türkcell hızı demek. Türkcell hızı demek Türkcell kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
3: Ne?
1: Almış reklamın ruhunu. Aferin.
4: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız. O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkcelli misin? Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Türkcell!
5: 5G!
4: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim. Türkcell hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
1: Türkcell 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
6: Aynen.
1: Akımlar akıyor muyuz?
6: Akıyoruz.
1: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat. Güzel. Sen ne yapıyorsun?
7: Ben bir şey yapmıyorum abi.
1: Sen Türkcelli misin?
7: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türkcell hattımı yeni alacağım.
1: Anlaşıldı. Hemen Türkcelli ol ama hızlı ol. Türkcell 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
0: Türkcell gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türkcell 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türkcelli misin?
8: Türkcell'lere bağlan hayata.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
11: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Gözde birazdan okuldan gelecek. Yetişebilecek misin?
13: Yetişirim. Merak etme, yoldayım.
12: Ozan'cım neredesin? Gözde birazdan evde olur.
14: Ozan iyi misin? Ozan?
15: Sürpriz!
16: Yollar sizi daima sevdiklerinize ulaştırsın istiyorsanız lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının. Çünkü her zaman bu kadar şanslı olmayabilirsiniz. Daha yaşanacak onca güzel anı var. Lütfen aşırı hız yapmaktan kaçının.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
5: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme, dene. Çünkü denemeden sınırları aşamazsın. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Jif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Jif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Jif'le gitsin.

0: Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar.
1: Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza?
2: Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak benim bestem çalıyor.

0: Kalkalım mı?
1: Dinleyelim sonuna kadar.
0: Saati unutma, uçak kaçarsa.
1: Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz.

Leyla'nın birdenbire değişmesinin sebebini öğrendim. Senin jale yılanı son kozunu oynamış. Ölen abinin mektubunu değiştirmiş. Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim.

0: Leyla abla bir Behşen'inle görüşmek istiyor.
1: Olmaz de.
0: Ama meşhurmuş.
1: Vız gelir meşhurluk, hayır dedim.
2: Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz.
1: Ne münasebetle?
2: Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel.
1: Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda.
2: Üzüntülü olduğunuzun farkındayım.
1: Fal mı açtınız?
2: Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim.
1: Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
2: Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı.
1: Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime.
2: Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor.
1: Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm.
2: Şarkı söyleyen güzel bir ölü.
1: İnsan şarkı söyleyebilir. Hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi.
2: Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir.
1: Seyahat mı?
2: Turneler, yeni şehirler, şöhret, para...
1: Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum.
2: Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur. Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır.
1: Onsuz yarınlar.
2: Yeni mi ayrıldınız?
1: Evet.
2: Belki döner.
1: Dönseydi dönerdi.
2: Dikkat, çalışmaya başlıyoruz.

Niçin susuyorsunuz? Cevap verin. Yoksa...

0: Anlıyorum.
1: Leyla'ya söyleyeyim mi?
0: Neyi söyleyeceksin? Kör olduğumun, kör bir sevgili, karanlık dünyadan zavallı bir insan.
2: Yeter!
3: Çok mu kötü söyledim?
2: Kötü değil, berbat!
1: Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla.
3: Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte.
2: İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler.
3: Ya o hatıralar çok acıysa?
2: Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir.
4: Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak.
1: Ne olur müsaade et, Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur.
4: Hayır. Istırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz.
2: Çok rica edeceğim. Ben seni aramadan görüşmeyelim.
5: Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz.
2: Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım.
3: İsmimi niçin değiştirdiniz?
2: Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Ayla Gül olmak seni yepyeni bir insan yapacak.
4: Bir anlık şaşkınlık... yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş.
5: Kahramanınız müthiş bir kız. Çok tutacak.
4: Dünyanın en iyi kızıydı.
6: Aşk hakkındaki düşünceleriniz?
3: Aşk kelimesini sildim lügatimde.
6: Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi?
3: Sadece kendime inanıyorum.
6: En sevdiğiniz romancı?
3: En çok sevdiğim insandır.
6: İsmi?
3: Müsaade edin de adı kalbimde kalsın.
2: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
3: Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız.
2: Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni.
3: Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke.
2: O tek insan budalanın biriyse, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse... buna üzülünmez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla.
3: Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim.
2: Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim.
3: Herkes bize bakıyor nedense.
2: Beni kıskanıyorlardır. Kollarımda sen varsın.
3: Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan.
2: Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar.
3: Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar.
2: Belki ama bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca ya birbirlerini sevmeli ya da aynı şeylerden hoşlanmalı.
3: Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik.

0: Ama bu kadarı yetmiyor.
1: Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya.
0: Kalbimde olmanı isterdim.
1: Oturalım.
2: Aylagül hanımsınız sanırım.
1: Evet efendim.
2: Sesinizi duymak isterdim.
1: Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız.
2: Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim.
1: Özür dilerim beyefendi, prensibim değil.
2: Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... ...herhalde prensibiniz de benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım.
1: Çok naziksiniz ama benim arabam var. Ay, yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle.
3: Bir imza rica etsen.
1: Aa, memnuniyetle.
3: Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim.
1: Gazinoya hiç gelmediniz mi?
3: Oh, biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı.
1: Aha, sizin için söyleyeceğim öyleyse.
3: Sağ olun.
1: Sev dedim, seni sevdim.

0: Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana.
1: Teşekkürler. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme.
2: Başkasına oturacağımız yeri sen seç Sevil. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.

0: Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun.
1: Yalvarırım gidelim. Duydum
2: hasreti. Ne oldu, bir şeyiniz mi var?
0: Bilmiyorum. Garip bir his. Şey, sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba.
2: Biraz sinirlerim.

0: saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın?
1: Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim.
0: Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu?
1: Hayli.
0: Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı?
1: Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum.
0: Evet.
1: Onu mutlu edememek korkusu var içimde.
0: Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. Bin yıl bekleyebilirim, bin yıl. İş ki bana güven.
1: Nasıl güvenemem sana? Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim.
0: İstanbul artık bin kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için.
1: İstanbul'u çok özledim.

0: Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor.
1: Ben sensiz, sen bensiz.
0: Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla?
1: Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa?
0: Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe.
1: Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat.

0: Ayla Gül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak.
1: Plağın kapağında resmi var mı?
0: Evet, var.
1: Tarif eder misin?
0: Peki efendim.
1: Çok güzel bir kız sanırım. Aysız geceler kadar siyah saçlar, dünyanın en güzel ağzı, en güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi.
0: Tanıdığınız biri herhalde.
1: Unutamadığım bir.
2: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler.
3: Ben basit bir kızım Murat, değmez.
2: Sen bir yıldızsın.
3: Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim.
0: Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım, ilk sahneye çıktığım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak.
4: Müjdemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle.
0: Çok sevindim Ekrem Bey.
1: Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sana teşekkür ederim. Demin gazetede bir haber okuyacaktın. Doktor gelince yarım kaldı.
0: Ah evet. Sevgili şarkıcımız Ayla Gül'ün düğünü varmış da. Hem de orijinal olsun diye ilk çalıştığı gazinoda yapıyor.
1: Kaderin cilvesine bak sevgi.
0: Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil mi?
1: Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala kaybediyorsun.
5: Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım.
0: Hayır.
5: Sizi gördüler.
1: Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı.
5: Kimse anlayamaz.
6: Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur.
1: Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik.
3: Ben de düğünüme şeref verdiniz zannetmiştim Ekrem Bey.
1: Gene de mutluluk dilemek isterim size.
3: Mutluluk siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı.
1: Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm.
0: Pişman olsam benimle evlenir miydiniz?
1: Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez.
0: Siz mutlu musunuz?
1: Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz.
0: Siz... beni hala seviyor musunuz?
1: Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz.
0: Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım.
1: Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem.
0: Peki, buraya niçin geldiniz?
1: Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah ısmarladı. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak.
7: Kabul ediyor musunuz kızım? Cevap ver.

0: bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedeceksiniz.
1: Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil, kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda.
0: Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi.
2: Oturacak eviniz, bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey.
1: Kaybettiklerim arasında tek üzüldüğüm senden ayrılmak.
2: Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım.
1: Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse ben de eski Ekrem öldüreceğim.
2: Peki göz ameliyatınız?
1: Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca gözlerime de ihtiyacım yok artık.

0: Daha İzmir'den konseri dinlemek için buraya geldim kardeş, bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapı duvar, ne yaparsın?
1: Allah razı olsun Aylagül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlerinden dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş.

0: Biraz daha freni sıkmasaydın sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecektin.
1: Ne yaparsa boş görün. Kumarda 50.000 papel kazanmış.
2: Hadi öyleyse bize içki ikram et. Şu yakında bir mahzen taverna biliyorum. Günün 24 saati açıktır.
1: Tamam oldu, bütün paralar benden. Hadi bakalım, serserler siz de davetlisiniz.
0: Sen de gel ha.

0: kap.
1: Onun gözleri görmez. Feleksizin biridir
0: bugün
1: o.
0: Bugün nerede düştü aramıza?
2: Ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz, bensiz.

0: köşkü, her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortadan. Kimse bilmiyor nerede olduğunu.
1: Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Kötü bir haber mi?
1: Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler.
0: Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı.
1: Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı?
0: Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen. Hı?
1: Ver şu anahtarı bana.
2: Görmeden nasıl çalıyorsunuz?
3: Gözlerimle değil hanımefendi. Parmaklarımla çalıyorum.
2: Aman ne komik! Neden kestiniz?
3: Komikliği sevmediğim için.
4: Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap.

0: Bana kızmadınız mı?
1: Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım.
0: Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da ölmek. Şöhretim, param, her şeyim var fakat ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler?

0: Kör piyanocu gene başladı.
1: Ne yapsın? Dertli adam.
0: Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader.
1: Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş.
2: Kenan Akay'ı neden öldürdün?
3: Onu ben öldürmedim.
4: Üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
5: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez.
3: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledim.
6: Al bakayım kızım.
7: Nasılsın Fatma?
8: Tanık Hasan Pınar.
6: Ne istersen verirler sana.
3: Yapamam, yapamam.
6: Yapacaksın.
3: Onu yok etmek istediğim doğrudur. Fakat bunu yapamadım. Bırak artık yakamı. Ben yoksul bir kadınım.
6: Anlamam. Ben para isterim, para!
7: Sen mi öldürdün?
3: Evet.
9: İtham ediyorum. Birazdan TV4'te.
10: Valizlerimiz birbirine karışmış.
11: Nişanlın çok güzel maşallah.
10: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
12: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
3: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
10: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
11: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
13: Neden bu kadar dalgınsın?
3: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
9: Yağmur, yarın 16.15'te TV4'te.
14: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya silky soft 3 katlı tuvalet kağıdı 125 lira.
15: Temizliğin geleceğine hoş geldin. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean ile uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
16: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
17: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
19: Uludağ zirvesinden gelen erikli lezzeti tanışma kampanyasıyla kapınıza geliyor. İlk 20 su siparişinizin her biri 150 TL. Hemen abone olun. Erikli'nin tüm ürün çeşitlerindeki fırsatları kaçırmamak için Erikli uygulamasını indir.
20: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
21: Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
18: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
4: Yaşanacak. Arçelik kahve keyfi Telvesso'yla büyüyor. Gelenekle gelecek Telvesso'da buluşuyor. Türk kahvesi ve espresso bazlı 30'dan fazla kahveyle Telvesso çeşit çeşit kahve keyfini tek makinede yaşatıyor. Arçelik kahve keyfi, tamamen keyfi.
5: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
6: Oyunun tutkusuyla vazgeçme dene. Çünkü denemeden sınırları aşamaz. Omo Aktif Fresh Konsantre Deterjan. Her damlasında daha güçlü formülüyle en zorlu lekeleri ilk yıkamada çıkarır. Omo, oyuna devam. Milli Takımlar Temizlik Sponsoru.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Türksel sunar. Bişke hızında reklamlar.
3: Türksel Beşka hızı ve kalitesiyle hiç durmadan Türkiye'nin dört bir yanını kapsamaya devam ediyor.
4: Diyeceksiniz ki bunu neden sen anlatıyorsun?
3: Çünkü neden? Çünkü biliyoruz ki çobansız kapsama reklam olmaz. Olur mu Selim?
5: Olmaz abi. Türk reklamcılığında bu bir gelenektir.
3: Bana soruyorlar. Sen Türkselli misin diyorlar.
4: Ya ne olacaktı?
3: Çünkü Türksel demek Türksel hızı demek. Türksel hızı demek Türksel kalitesi demek. Kalite demek çoban demek. Doğru mu?
4: Ben almış reklamın ruhunu. Aferin.
6: Sayın seyirciler, konu 5G hızı ve kalitesi ise onu kalabalıklara soracaksınız.
7: O yüzden şimdi bu muazzam kalabalığa soruyorum. Muazzam kalabalık, sen Türkselli misin? Türksel! 5G! Türksel! 5G! Türksel! 5G!
6: Muazzam. Gol olur yalnız. Ben dedim.
3: Türksel hızı ve kalitesiyle 5G'de fenomen. Bakalım gençlere nasıl yazsın?
8: Türksel 5G hızında internette miyiz arkadaşlar?
9: Aynen.
8: Akımlar akıyor muyuz?
9: Akıyoruz.
8: Dans, dizi, fit check, oyun, ASMR, edebiyat.
9: Güzel.
8: Sen ne yapıyorsun?
10: Ben bir şey yapmıyorum abi.
8: Sen Türkselli misin?
10: Ben 18 yaşına yeni girdim. Kendi Türksel hattımı yeni alacağım.
8: Anlaşıldı. Hemen Türkselli ol ama hızlı ol. Türksel 5G hızında şak diye ol. Dış ses gir buradan.
2: Türksel gücünde 5G hızı kapsaması ve kapasitesiyle efsane. Türksel 5G Türkiye'nin dörtlü köşesinde. Peki sen Türksel'li misin?
11: Türksel'lere bağlan hayata.
12: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Ne kadar da motive. Bakalım tezini bitirebilecek mi? Nescafe üçü bir arada. Zengin kahve tadı ve yumuşacık köpüğün muhteşem uyumu. Tam gaz gidiyor.
15: Tezini yazdırmayı başardı. Adamım benim.
14: Bakıyorum kendimize gelmişiz. Nescafe üçü bir arada.
16: Şimdi de karşınızda yepyeni Nescafe üçü bir arada Gold. Mükemmel karışım zengin aromalı Gold kahvesiyle buluştu. Üçü bir aradanın altın çağını keşfedin.
17: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
13: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: tüy almadın 2 yıl mı? Buran Akıllı IPL'i keşfedin. Artık güzellik uzmanınız evinizde. Salon randevusu mu? Boş ver. Gün bizim. 2 yıl özgürlük. Tüy yok, tüy alma yok.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yumoş'tan yeni çamaşır ritüeli. Önce Yumoş çamaşır parfümünü ekle, sonra Yumoş yumuşatıcıyla efsane yumuşaklık ve ferahlık sağla. Çamaşırlarının parfüm ritüelini tamamla.

0: Mersin'de olmaz mı hiç? Türk mutfağından aldığın ilhamı yenilenen Filiz'le buluştur. Her yemekte kendi hikayeni yaz. Filiz, mutfağın benzersiz.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Olur mu dersin, olmaz mı dersin?
0: Filiz, mutfağın benzersiz.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdim.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle,

0: Tutkunu yansıt.
1: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
2: Temizliğin geleceğine hoş geldiniz. Doğal probiyotik teknolojisiyle Cif Infinite Clean tozlanmayı geciktirir, tüm yüzeylerde temizlik sağlar. Yeni Cif Infinite Clean'le uzun süren kalıcı temizlik için Cif'le gitsin.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Murat. Yapamıyorum, onsuz yapamıyorum. Bırak beni, bırak!
1: Son çare hiçbir zaman ölüm değildir Leyla. Gel benimle.

0: Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz.
1: Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar...

0: 6 yıldır bugünü bekledim. Ebediyet kadar uzun süren 6 yıl. O korkunç felaketle karşılaştığım an şimdi çok geride kaldı. O gün hayatımın en acı gününü yaşamıştım. O günü hiçbir zaman unutamam. Başsavcı beni görmek istediğini bildirmişti.
1: Bu çok kritik bir cinayet davasının dosyasıdır. Bu önemli davada iddia makamını sana tevdi ediyorum.
2: Emredersiniz.
1: Bu dava senin meslek hayatında çok parlak bir dönemin başlangıcı olabilir. Elinden geleni yapmalısın. Sana güveniyorum.
2: Güven ve teveccühünüze layık olmaya çalışacağım.
1: Sana başarılar dilerim.
2: Sağ olun. Müsaadenizle.
1: Oh, dur, hemen gitme. Otur. Biraz sohbet edecek kadar vaktimiz var.
2: Teşekkür ederim.
1: Anlat bakalım, evdekiler ne yapıyorlar?
2: Ellerinizden öperler
1: efendim. Sağ olsunlar. Kızımızın sıhhati yerinde mi?
2: Çocuğum iyi. Fakat karım... Bildiğiniz gibi sinir hastalığı hala devam ediyor. Hemen hemen her gün sinir doktorlarında.
3: Bünyeniz sağlam, sağlığınız normal. Vücudunuzda hiçbir arıza yok. Bana kalırsa rahatsızlığınız... tamamen ruhsal ve sinirsel. Eğer yanılmıyorsam... siz bir müddet önce çok şiddetli bir şok geçirmiş olmalısınız.
4: Ben mi?
3: Evet. Sizi çok üzen bir olay mı geçti başınızdan?
4: Yok, hayır.
3: O halde çevrenizde sizi üzen bir probleminiz olmalı. Mesela... ailevi geçimsizlik.
4: Katiyen. Kocam dünyanın en iyi insanıdır. Rahat bir yaşantımız var. Mutluyuz.
3: Öyleyse... sizi üzen başka biri olmalı.
4: Yok, hayır. Yok öyle bir kimse. Yalnız... seslerden rahatsız oluyorum. En ufak bir gürültü büyüyor, büyüyor, beynimde uğulduyor. Geceleri rahat uyuyamıyorum. Sanki iki kuvvetli el boğazımı sıkıyor. Korkuyorum doktor, çok korkuyorum.
3: Kimden?
4: Bilmiyorum. Yalnız kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Sanki boşlukta gibiyim. Ne olur doktor, yardım edin bana.
3: Size yardım etmek isterim. Fakat önce siz bana yardım edin ki... rahatsızlığınızın sebebini bulalım. Doktorunuza açılmak... İçinizi dökmek istemez misiniz?
4: Söyleyecek bir şeyim yok ki.
3: Var Selma Hanım. Sizin bir üzüntünüz var. Üzüntü en şiddetli zehirdir. Onun insan vücudunda yaptığı tahribatı hiçbir mikrop yapamaz.

0: kocanı yuvana düşür. Kendine acımıyorsan onlara acı.
1: Hadi yavrum, yuvana dön artık. Orada seni bekleyenler var.

0: haklısın dadı. Onlar için yaşamalıyım.
1: Karımın nesi var doktor?
2: Henüz kesin bir teşhise varmış değilim. Yalnız sinirleri çok zayıflamış.
1: İyi olacak mı?
2: Bu biraz da kendisine ve çevresine bağlı.
1: Onun için her fedakarlığı yapmaya hazırım.
2: O halde vakit kaybetmeden karınızı alın bir seyahate çıkın. Böyle bir değişiklik ona iyi gelecektir. Oh,
1: bu ara imkansız. Çok önemli bir davada iddia makamındayım. Dava karara bağlanıncaya kadar İstanbul'dan ayrılamam.
2: Öyleyse karınızı gönderin.
1: Bakın bu fena fikir değil. Bu akşam ona teklif edeceğim.
3: Canım kızım benim!
4: Hoş geldin!
3: Hoş bulduk sevgilim! Bugün nasılsın?
4: Teşekkür ederim, biraz daha iyiyim.
3: Sen nasılsın tatlım?
5: Tatlınızın halini hiç sormayın babacığım! Bu çocuklar beni çok üzüyor ya!
3: Öyle mi? Gene ne yaramazlık yaptılar bakayım bugün!
5: Tombiş'in midesi bozuldu, küçüğün de karnı ağrıyor!
3: Ya, vah vah vah!
6: Hadi sevgi, uyku vakti geldi. Babanı öp de yatmaya gidelim.
5: Peki, olur dadıcığım! Allah rahatlık versin babacığım!
3: Sana da kızım! Hadi, şimdi anneni de öp! Hadi bakalım!

0: doktordan geliyorum.
1: Ne dedi?
0: Sana seyahat tavsiye ediyor.
1: Seyahat mi?
0: Hı-hı.
1: Nereye?
0: Nereye istersen. Dadıyla çocuğu da yanına alırsın.
1: Ya sen?
0: Ben bir müddet İstanbul'dan ayrılamam.
1: Sensiz bir yere gitmem.
0: Fakat bu senin sağlığın için gerekli.
1: Senden uzakta yaşayamam. Sen içtiğim su, nefes aldığım hava gibisin. Her an ihtiyacım var sana. Sakın yalnız bırakma beni.
0: Dinle Selma. Beni anlamaya çalış. Çok önemli bir cinayet davasını üzerime aldım.
1: Cinayet davası mı?
0: Evet. Çok ilginç bir dava. Cinayeti işleyen genç bir kadın.

0: Sen katil olamazsın, masumsun. Buna bütün kalbimle inanıyorum, yakında kurtulacaksın.
1: Adın soyadın?
2: Fatma Pınar.
1: Babanın adı?
2: Ali.
1: Ananın adı?
2: Elif.
1: Doğum yerin?
2: Gönen Kocapınar köyü.
1: Doğum tarihin?
2: 1949.
1: Ne iş yaparsın?
2: Ev kadınıyım.
1: Evli misin?
2: Evet.
1: Kocanın işi?
2: Kamyon şoförü.
1: Sanık Fatma Pınar, cinayet suçuyla suçlanıyorsun. Kenan Akay'ı neden öldürdün?
2: Onu ben öldürmedim.
1: Maktulü tanıyor muydun?
2: Hayır.
1: Cinayet gecesi neredeydin?
2: Evdeydim.
1: Evde senden başka kimse var mıydı?
2: Hayır. Yalnızdım.
1: O gece evden hiç ayrılmadın mı?
2: Hayır.
1: Deliller ve şahitler tamamen aleyhinde. Seni samimi ikrarda bulunmaya davet ediyorum.
2: Ne söylememi istiyorsunuz?
1: Gerçeği.
2: Ben masumum. İnanın bana, yemin ederim masumum. Başka söyleyeceğim hiçbir şey yok.
1: Peki, otur. Söz iddia makamının.
3: Hiçbir suçlu suçunu kabul etmez. Sanık Fatma da kendisine isnat edilen suçu kabul etmiyor. Fakat bu, onun suçsuz olduğunu göstermez. Sanığın ifadesinin tamamen aksine, dosyanın da tetkikinden anlaşıldığına göre, şahitlerin ifadeleriyle bütün deliller Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu göstermektedir. Ben de bir savcı olarak aynı kanıya varmış bulunuyorum. Maktul Kenan Akay'ı Fatma Pınar öldürmüştür.
2: Hayır, onu ben öldürmedim.
1: Otur, sana söz verildiği zaman konuşursun.
4: Söz istiyorum Sayın Yargıç.
1: Devam ediyor musunuz?
3: Hayır Sayın Yargıç. Şimdilik söyleyeceklerim bundan ibarettir.
1: Pekala. Söz sanık avukatının.
4: İddia tamamen yersiz ve mesnetsizdir. Müvekkilimin bu cinayeti işlemesine imkan ve ihtimal yoktur. Her şeyden önce kişiliği ve yaratılışı bu cinayeti işlemesine uygun değildir. Özel hayatı ve mazisi incelenecek olursa, müvekkilimin ne kadar saf ve temiz bir insan olduğu meydana çıkacaktır.
1: Tanık Rasim Pala.
5: Tanık Rasim Pala!
1: Adım?
6: Rasim Pala.
1: Doğruyu söyleyeceğini Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
6: Ederim.
1: Olay hakkında bildiklerini, gördüklerini anlat.
6: Ben yazlık sinema kapılarında fındık fıstık satarım. O gece saat 10 sularında sinema kapıları kapandıktan sonra evime dönüyordum. Birden bir silah sesi duydum. Şaşırdım.

0: bütün gördüklerim ve bildiklerim bundan ibarettir.
1: Sana soracak bir şeyiniz var mı?
2: Evet sayın yargıç. Şimdi sana çok önemli bir soru soracağım. O gece maktul Kenan'ı ateş eden bu kadın mıydı? Dikkat et! İyi bak, bu kadın mıydı?
3: Evet. İtiraz ediyorum. Sayın savcının bu sorusu usule aykırıdır. Çünkü tanık onu ölünün başında ateş ederken görmemiştir. Tanık müvekkileme yolda rastladığını iddia ediyor.
1: Evet, tanık karakoldaki ifadesinde böyle demiş. Yazılı ifadesinde böyle yazıyor.
2: Bu hususu ben de aynen kabul ediyorum. Ona iyi bak! O gece yolda rastladığın kadın bu muydu?
1: Evet, buydu.
4: Hayır, yanılıyor! Onun yolda rastladığı kadın ben değilim. Bu adamı ilk defa şimdi burada görüyorum.
2: Tanığın teşhisi katiyet taşımaktadır.
3: Tanık bir müddet önce katarakt ameliyatı geçirmiştir. Gözünde artı 10 hipermetrop ve artı 2 astigmat vardır. Nasıl olur da bu kadar katiyetle ve kendinden emin olarak teşhiste bulunabiliyor?
2: Cinayet gecesi gözünde gözlüğü vardı. Bu yüzden gözündeki arızalar görmesine engel olmaz. İşte tanığın göz raporu. Uzağı çok iyi görür.
3: Bu rapor gündüz için verilmiştir. Oysa bahis konusu olay gece geçmektedir. Gece karanlığında gördüğünden emin midir? Bu kadın mıydı senin gördüğün? Emin misin? Bak bakalım.
1: O kadına benziyor.
3: Benziyor demek başkadır, odur demek başkadır.

0: Tanık Ahmet Onaran!
1: Sanı tanıyor musun?
2: Evet, kiracımdır.
1: Onu nasıl tanırsın?
2: Karı koca, ikisi de kendi hallerinde iyi insanlardır. Fatma Hanım çevresine daima yardım eden, iyilik yapmayı seven, namuslu bir hanımdır.
1: Cinayetle ilgili ne biliyorsan anlat.
2: O evde gene tamiratla meşguldüm.
3: Çok affedersiniz, sizi rahatsız ettim.
2: Bir emriniz mi vardı?
3: Sadece bir ricam. Gaz ocağım bozuldu da, mümkünse bu akşamlık sizinkini rica edecektim.
2: Tabii, memnuniyetle, derhal.

0: Pat Burnham.
1: Tahkikat sonunda maktul Kenan'ın başucunda bulunan tabancanın Ahmet Onaran'a ait olduğu anlaşıldı. Fatma Pınar, karakolda verdiği ifadede cinayet gecesi Ahmet'in tabancasını aldığını itiraf etti.
2: Tabancayı ne maksatla aldın?
3: Kocam kamyon şoförü olduğu için sık sık Anadolu'ya gider. O zaman ben evde küçük çocuğumla yalnız kalırım. O gece çocuğum erkenden yatıp uyumuştu. Korkuyordum. Her ihtimale karşı kendimi ve yavrumu korumak için tabancayı aldım.
2: Gidebilirsin. Söz iddia makamının.
4: Fatma Pınar'ın Ahmet Onaran'dan çaldığı tabanca aynı gece maktul Kenan'ın başucunda bulunmuştur. Balistik muayene raporuna göre maktul Kenan bu tabancadan çıkan mermilerle öldürülmüştür. O gece cinayette kullanılan tabanca Fatma Pınar'da olduğuna göre onu başka birinin öldürmesine imkan yoktur. Bu cinayeti ancak o işleyebilir.
5: O gece üçüncü bir şahıs tabancayı çalarak cinayeti işlemiş olamaz mı?
4: Ben tahminlere değil, delillere göre hareket ediyorum. Tahminle kanaat başka başka şeylerdir. Ortada üçüncü bir şahıs yoktur.
5: Bazı sanıklar deliller aleyhlerine olsa bile masum olabilirler. Adliye tarihi bunun örnekleriyle doludur.
4: Ben Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, bu cinayeti işlediğini iddia ve ispat ediyorum. İddiamı ispat ederken de sağlam delillere dayanıyorum.
5: Biraz da vicdanınızın sesini dinleyin.
4: Vazifemi yaparken hiçbir duygunun etkisinde kalmam. Görevim kanunları uygulayarak adaletin tecellisini sağlamaktır. Görevimi yaptığım için de vicdanım müsterihtir.
5: Müvekkilen bir adli hataya kurban giderse vicdanınız gene müsterih olacak mı sayın savcı?
2: İhtar ediyorum. İddia makamına müdahale etmeyin.
4: Sanık Fatma Pınar, cinayet gecesi suç aleti silahı temin etmek maksadıyla ev sahibine gitmiş, oradan çaldığı tabancayla maktul Kenan Akay'ı öldürmüştür.
3: Hayır, onu ben öldürmedim.
2: Otur, söz verdiğim zaman konuşulsun.
4: İddia makamı, sanığın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi ve 4. bendine göre Fatma Pınar'ın idamını talep ediyor.

0: Metin ol Fatma. Sakın umutsuzluğa kapılma. Nasıl olsa gerçek meydana çıkacak. Senin suçsuz olduğun anlaşılacak. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Neden bana karşı bu kadar insafsız davranıyorsunuz? Ben zavallı bir kadınım. Evde beni bekleyen bir yavrum var. Acıyın bana.
2: Götürün.

0: hakkında.
1: Buyurun, sizi dinliyorum.
0: Siz şöhret yapmaya çalışırken bir masumun felaketine sebep olacaksınız.
1: Şöhret mi? Ben görevimi yapıyorum. Adaletin tecellisinden başka kaygım yoktur.
0: Ben de adaletin tecellisini istiyorum. Bu takdirde müvekkilem kurtulacaktır. Çünkü cinayeti o işlemedi. Sizi temin ederim ki masumdur. Buna bütün kalbimle inanıyorum.
1: Sadece sizin inanmanız yetmez. Onun masumiyetini mahkemede ispat edin.
0: Unutmayın, mahkemeden çıkacak yanlış ve haksız bir karar sizi vicdanen bir ömür boyu etkileyebilir.
2: Bu kadın gerçekten bu cinayeti işledi mi?

0: Bütün deliller aleyhinde. Zannederim.
1: Katil olduğundan kat'i olarak emin değilsen neden hakkında idam talep ettin?
0: Davanın seyri böyle icap ettirdi. Bir savcı delillere dayanarak hareket etmek zorundadır.
1: Ya kadın masumsa?

0: babacığım.
1: Annen ya.
0: Annem nerede şimdi?
1: Hastanede.
0: Komşunun oğlu Erol dedi ki annem hapisteymiş.
1: Seni kızdırmak için söylemiştir.
0: Şişko Nuri de dedi ki annem katilmiş, birini öldürmüş. Doğru mu baba? Annem katil mi?
1: Hayır yavrum. Annen öyle şey yapmaz. O dünyanın en iyi insanıdır.

0: insan tabiatla baş başa olunca yaşadığını hissediyor. Sen ve kızım bu mutluluk tablosunu tamamlıyorsunuz. Ya sen? Sen mutlu değil misin Selma?
1: Sen yanımda olduktan sonra ben her yerde mutluyum. Yalnız düşünüyorum.
0: Neyi?
1: Mutluluğumuzun daha ne kadar süreceğini.
0: Hayatımızın sonuna kadar.
1: Senden ayrılmak o kadar zor olacak ki.
0: Ayrılmak mı? Bu da nereden geldi aklına?
1: Şey, saçmalıyorum galiba.
0: Sevgi nerede?
1: Şimdi oradaydı.
2: Sevgi! Tatlım, neredesin?
1: Aman Allah'ım, nereye gitmiş olabilir? Başına bir şey gelmesin.
0: Merak etme, ben şimdi bulurum onu.

0: Yavrumuz sayenizde kurtuldu.
1: Allah'a şükürler olsun. Ona bir şey olacak diye çok korkmuştum.
0: Kazayı ucuz atlattık. Size minnettarım.
1: Ben insanlık vazifemi yaptım savcı bey.
0: Beni tanıyor musunuz?
1: Evet.
0: Kazaya biz sebep olduk. Bir hasar varsa ödemeye hazırım. Üstelik yaralanmışsınız da.
1: Çocuğun hayatı yanında benim ve kamyonun ne önemi var ki? Evlat ne demektir bilirim. Benim de bu yaşta bir yavrum var.
0: Allah bağışlasın.

0: Ben Fatma'nın doğup büyüdüğü Kocapınar köyünün muhtarıyım. Onu çocukluğundan beri tanırım. Fatma helal süt emmiş, namuslu, temiz yürekli bir kızdır. Elini kana bulamak şöyle dursun, benim bildiğim Fatma bir karıncayı bile incitmek istemez. Bu işte bir bit yeniği var sayın yargıç. Fatma katil olamaz, bunun mümkünatı yoktur.
1: Tanığa sormak istediğiniz başka bir şey var mı?
2: Evet, müsaadenizle. Fatma'yı kaç yaşına kadar bilirsin?
0: 16 yaşına kadar.
2: Ondan sonra onu bir daha görmedin mi?
0: Hayır. 7 yıl önce köyden ayrıldı. Başını alıp İstanbul'a gitmiş diye duydum.
2: Peki, soracaklarım bu kadar. Diğer tanıkların dinlenmesine geçebilirsiniz.
1: Tanık Cahide Bingül.
3: Fatma'yı 7 yıldan beri tanırım. Birlikte aynı fabrikada işçi olarak çalışıyor, aynı evde pansiyoner olarak kalıyorduk. Onunla çok iyi arkadaştık. Fatma dünyanın en iyi insanıdır. Gazetede cinayet haberini okuyunca gözlerime inanamadım.
1: Sence bu cinayeti Fatma işlemiş olamaz mı?
3: Cinayet mi? Buna imkan yok. Fatma o kadar yufka yüreklidir ki tavuk bile kesemez.
1: Sormak istediğiniz bir şey var mı?
2: Evet. Fatma ile arkadaşlığınız ne kadar zaman sürdü?
3: 2 yıl. Ben fabrikadan ayrılıncaya kadar.
2: Sonra bir daha görmedin mi onu?
3: Hayır.
2: Madem ki bu kadar iyi arkadaştınız, onu niye aramadın?
3: Evlendiğini duydum. Artık onu aramam doğru olmazdı.
2: Neden? Evlenmesi arkadaşını aramana engel olmaz ki.
3: Evet, ama ben ondan ayrı bir yol tutmuştum.
2: Nasıl bir yol?
4: İtiraz ediyorum sayın yargıç. Sayın savcının tanığa sorduğu sorularla davanın uzaktan yakından hiçbir ilgisi yoktur. Müvekkilemin mazisi tertemiz ve apaçık ortaya çıkmıştır. Böyle saf ve masum bir kadın asla katil olamaz.
2: Müvekkilenizin masumiyetini ispat etmiş değilsiniz.
4: Tanıklar tamamen lehinde konuştular. Köyünün muhtarı onu doğduğundan beri tanımaktadır.
2: Muhtar onu 16 yaşına kadar tanıyor. Zaten sanığın o çağına ait bir suçlama yoktur. Fatma suçunu İstanbul'a geldikten sonra işlemiştir.
4: Müvekkilem İstanbul'a geldikten sonra da namuslu ve dürüst bir hayat yaşamıştır. En yakın arkadaşı buna tanıktır.
2: Evet, sanığın en yakın arkadaşı bar ve pavyonlarda yapan bir kadın. Ve polisteki kaydına göre vesikalı bir... Müteaddit defa çeşitli erkeklerle uygunsuz durumda yakalanarak Zührevi Hastalıklar Hastanesi'ne sevk edilmiştir. Şimdi sanık avukatı, böyle kirli bir hayat yaşayan bu kadının ifadesine dayanarak müvekkilesinin İstanbul'a geldikten sonra namuslu ve tertemiz bir hayat yaşadığını iddia etmektedir.
4: Arkadaşının kötü yola düşmüş olması müvekkilemi ilgilendirmez.
2: 16 yaşında köyünden çıkarak İstanbul'a gelen, bir fabrikada 6 ay çalıştıktan sonra işi bırakan ve fabrikadan ayrıldıktan 1 yıl sonra da evlenen Fatma, bu aradaki zaman zarfında ne ile geçinmiştir?
4: Siz bir masumdan zorla bir suçlu yaratmaya çalışıyorsunuz.
1: Bu sözleriniz iddia makamına saygısızlıktır, otur. Tanık Hasan Pınar.
5: Tanık Hasan Pınar.
6: Karım yuvasına bağlı, eşine sadık, yavrusuna çok düşkün, namuslu ve dürüst bir kadındır.
2: O halde maktul Kenan'ı neden öldürdü?
6: Medya öldürsün, onu tanımıyordu ki.
2: Tanımadığını nereden biliyorsun? Karın İstanbul'a geldikten sonra seninle evleninceye kadar aradan 2 yıl geçmiş. Bu zaman zarfında maktulle tanışmış olamaz mı?
6: Hayır, olamaz. Karımın hayatında benden başka erkek yoktur. Olsaydı bana söylerdi.
2: Senden gizlemiş olamaz mı?
6: Olamaz. Karım benden hiçbir şeyini gizlemez.

0: Bundan 3 yıl öncesinde yalancı şahitlikten 6 ay 17 güne mahkum olmuştur. Evet, doğru. Yalancı şahitlik yaptım. Bir zavallıya yardım etmek için. 5 çocuğu vardı. Onları açlıktan kurtarmak için yalan söyledim.
1: Diyelim ki doğruyu söylüyorsun. Karın da kendine göre bir sebeple sana yalan söylemiş olamaz mı?
0: Sen ne biçim insansın? Sen merhametten, insanlıktan nasibi olmayan bir kişisin.
2: Seni tevkif ediyorum. İddia makamına hakaret ve tecavüz ettin. Bu suçla yargılanacaksın.
0: Sayın Yargıç, ben şahsen Hasan Pınar'dan davacı değilim. Onun bu duruşmadaki nazik durumu nazara itibara alınarak hakkında verilmiş olan tevkif kararının kaldırılmasını talep ederim.
2: Savcının talebi üzerine hakkında verdiğim tevkif kararını kaldırıyorum. Yalnız tekerrüründe seni hiç kimse kurtaramaz.
3: Nasılsın Fatma?
4: Bu ayrılık canıma yetti Hasan.
3: İnşallah yakında kurtulacak, yuvana kavuşacaksın. Allah senin suçsuz olduğunu biliyor.
4: Allah biliyor ama kul bilmiyor Hasan.
3: Daha 3 gün önce çocuğunun hayatını kurtarmıştım.
0: Taş yürekli adam.
5: Mutluluğumuza.
4: Mutluluğumuza. Bugün mahkemeye geldim. Duruşmada sanık kadının kocasına çok sert davrandın. Oysa o hayatını tehlikeye koyarak yavrumuzun canını kurtarmıştı.
0: Evet, doğru.
4: Fedakarlığına karşılık ona daha yumuşak davranabilirdin.
0: İnsan olarak ona minnettarım. Fakat bir savcı olarak görevimi yapmak zorundayım. Bunu bilmen lazım.
4: Çok merak ediyorum. Bir gün ben yahut çocuğun karşına suçlu olarak çıksak bize de böyle mi davranırsın?
0: Evet. Hiçbir duygunun altında kalmadan görevimi yaparım.
4: Bizim şarkımız.
0: Saat 10 sevgilim. Tam 5 yıl önce bugün bu saatte karşılaşıp tanışmıştık.
4: İlk defa bu müzikle dans etmiştik.

Gel sevgilim. Hatırladın mı burayı? Seni ilk gördüğüm yer. Senden önce hiç yaşamamış gibi mutluluğumuz burada başladı.

0: Gidelim, gidelim buradan!
1: Selma, sevgilim, ne var, ne oldu sana?
0: Gidelim, nefret ediyorum buradan!
1: Fakat nasıl olur? Burası bizi birleştiren yer! Burayı senin de benim kadar sevmen gerekmez mi?
0: Haklısın, özür dilerim! Kendimi hiç iyi hissetmiyorum, lütfen eve dönelim artık!
1: Peki yavrum, peki! Sen nasıl istersen!
2: Valizlerimiz birbirine karışmış.
3: Nişanlın çok güzel maşallah.
4: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
5: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
0: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
4: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
3: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
6: Neden bu kadar dalgınsın?
7: Niçin her şeyi anlatmadın?
0: Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
8: Yağmur, yarın 16.15'te TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı?
3: Sağ ol Vadam.
1: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay, 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
4: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
5: Adriana duşta da sadece duruluyor.
6: Sadece duruladım. Sen de durular.
5: Duru, Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
7: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
9: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
10: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. Peki ya patronlar? Performans değerlendirmesini yaptılar.
11: Tokaza değil. Aygaz 100 Oktan'a geçtik.
12: Büyük maç başlıyor.
13: O zaman yerindeyim.
14: Migros yemek.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
2: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
3: Dedim ki eyvah.
4: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey.
5: Her şeyimi kaybettim.
6: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
3: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
7: Sonra bir gün yardım istedim.
8: Hayatım o gün değişmeye başladı.
9: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
10: Bugün gerçekten yaşıyorum.
4: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
2: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
0: Yeniden mümkün. 8 Ekim Perşembe TV4'te.
11: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut. Havlular sermeyi de. Çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki...

0: hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
1: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol'le yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol'le yıkandı.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
4: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
5: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
6: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Evde saç boyarken eşit dağılan renklere ulaşmak zor olabiliyordu. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme'le çok kolay.
10: Saçlarımın zarar görmesinden korkuyordum. Şimdi onları 3 adımla koruyabiliyorum.
11: Ve boyama sonrası ipeksi yumuşaklığı hissediyorum.
10: Hayallerindeki renk saçlarının hak ettiği bakımla seninle. Yeni Schwarzkopf Krem Supreme, her sen için.
2: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Oh, bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle

0: Evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
1: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
5: tam bir boş.
4: Kirlere geçit yok, zorlu lekelere. Finiş olur çare, yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
5: Tabii
6: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
7: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
2: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
1: Bazen ortalığı dağıtsalar da.
3: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok, piril var.
4: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
4: Yeni Piril Ultra Güç.
5: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
6: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
8: Sadece durulan.
9: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
10: Sen nereden buldun bizim Duru'yu?
11: Bravo valla.
12: Sen de sadece durulan.

0: ışıkları. Onları görmek istemiyorum. Bu ışıklar çıldırtacak beni. Söndür! Yeter! Söndür, yeter! İmdat! Yeter!
1: Selma!
0: Bırak beni! Yaşamak istemiyorum, ölmek istiyorum!
1: Sakin ol sevgilim! Sakin ol Selma!
0: Korkuyorum! Çok korkuyorum!
1: Korkacak bir şey yok Selma! Bak ben senin yanındayım işte! Bir kriz geçirdin! Sakin ol yavrum!
2: Aman Allah'ım, ona bir şey mi oldu?
1: Önemli bir şey yok dedi. Sadece bir sinir krizi geçirdi.
2: Gene mi başladı bu krizler? Son günlerde ne kadar iyiydi!
1: İnşallah gene iyi olacak!
3: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğin bir şey var mı?
4: Son sözüm ilk sözümdür. Ben öldürmedim. Hiçbir suçum, günahım yok. İnanın bana. Yalvarırım, inanın.
3: Oturun.
1: Sayın Yargıç, şu anda elime çok önemli deliller geçmiş bulunuyor. Davanın seyrini etkileyecek olan bu delili incelemenizi talep ederim.

0: Mahkememize bu delilleri ibraz eden fotoğrafçı şu anda duruşma salonunda bulunmaktadır. Kendisinin tanık olarak dinlenmesini talep ederim.
1: Fotoğrafçının tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Adın, soyadın?
2: Faruk Çakal.
1: Ne iş yaparsın?
2: Seyyar fotoğrafçıyım.
1: Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
2: Ederim efendim.
1: Bu fotoğrafları mahkemeye sen mi ibraz ettin?
2: Evet Yargıç Bey. Meram maksadım, adalet yerini bulsun.
1: Öyleyse neden daha önce ibraz etmedin?
2: Edemezdim. Ufak bir suçtan cezaevinde yatıyordum. Resimler de yanımda değildi.
1: Resimleri nereden ele geçirdin?
2: Onları ben çekmiştim.
1: Maktul Kenan Akay'ı tanır mıydın?
2: En iyi arkadaşıydım. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi. Benden hiçbir sırrını gizlemez, her derdini bana anlatırdı.
1: Nasıl bir adamdı?
2: Ehli keyif bir adamdı. İçkiyle kadına hiç dayanamaz, her gün kafayı çeker, kravat değiştirir gibi sevgili değiştirirdi.
1: Bu cinayetin sebebini biliyor musun? Sence maktul neden öldürülmüş olabilir?
2: Bunu tahmin etmek zor değil. Su testisi su yolunda kırılır. Bana kalırsa bu işte bir kadın parmağı var.
1: İddia makamının tanığa soracağı bir şey var mı?
0: Evet, müsaadenizle. Maktulün hayatında kaç kadın vardı?
2: Sayısını Allah bilir.
0: Sen onların hepsini tanır mısın?
2: Hemen hemen hepsini. Düşüp kalktığı bütün kadınları bana tanıştırdı.
0: Bu kadını da tanıyor musun?
2: Evet, tanıyorum. Kenan'ın metreslerinden biriydi.
3: Hayır, yalan söylüyor. Benim maktul Kenan'la en ufak bir ilişkim olmamıştır. Onu tanımıyorum.

onu tanıyorum. O kocamla evlenmeden çok önce hayatıma girmişti. Size her şeyi anlatacağım. Hiçbir şeyi gizlemeden.

Güzel konuşması ve kibar tavırlarıyla üzerimde iyi bir etki bırakmıştı o gün. Daha sonraki buluşmalarımızda onunla arkadaş olmuştum. Güzel konuşuyordu. Sözleriyle insanı büyülüyor, bir kadına iltifat etmesini çok iyi biliyordu. Bir restoranda müzisyendi. Çok güzel şarkı söylüyordu. Onu hayranlıkla dinliyor, her geçen gün daha fazla değer veriyordum. Beni büyülemiş ve rengarenk bir aleme götürmüştü sanki. Gerçi çok içiyordu ama bunun yalnızlıktan, kederden, üzüntülerinden doğan bir alışkanlık olduğunu sanıyordum. Onu içkiden vazgeçirip mutluluğa kavuşturmayı düşünüyor ve onu seviyordum. Nihayet beklediğim gün geldi. Bana aşkını açıklıyor ve evlenme teklif ediyordu. Sevinçten uçuyor, mutluluktan başım dönüyordu. Sanki bir rüyada gibiydim. Çalıştığı restoranda nişanlandık.

gece ilk defa bu kadar içki içiyordum. Mutluydum. Çok mutlu. Her şey olduğundan daha güzel görünüyordu. O anda hayat sanki tatlı bir rüya gibiydi. Müzik, dans, içki, sevdiğim adam. Nişan gecemizde Kenan durmadan içiyor, bana da içiriyordu.

O gece beni kaldığım pansiyona bırakacak yerde evine götürdü. Ben burnumun ucunu görmeyecek kadar sarhoştum. Etrafımda her şey dönüyordu. Nereye geldiğimin farkında bile değildim.

0: Artık onun evine yerleşmiştim. Aradan aylar geçmiş, fakat biz hala evlenmemiştik. Evlenme konusu her açıldığında bir başka sebeple nikaha erteliyordu. Üstelik işinden atılmış, parasız kalmıştı. Bu onu çıldırtıyordu. Bir müddet sonra ruhunun çirkinliğini bütün çıplaklığıyla ortaya koyarak bana çirkin tekliflerde bulunmaya başladı. Para bulmak için benden kendimi başka erkeklere satmamı istiyordu. Bunu hiçbir zaman kabul etmedim. Fakat o ısrar ediyor, bu yüzden sık sık kavga ediyordu.
1: Bana para lazım! Para!
0: Para lazımsa git çalış kazan! Evin erkeği sen değil misin?
1: Allah belanı versin! Bana akıl verecek yerde kendin gidip çalışsana!
0: Benim kazanacağım para bu evin kirasına bile yetmez!
1: Öyleyse sat kendini! Ne o? Anlayamadın mı? Gençsin, güzelsin, erkekler avuç dolusu para verirler sana!
0: Hayır! Kaç defa söyledim sana, yapamam! Yapamam!
1: Yapacaksın!
0: Yalvarırım, benden isteme bunu! Ne istersen yaparım, ama asla!
1: Öyleyse paralı bir enayi bul!
0: Nereden bulayım?
1: Ne? Bu şehir paralı enayilerle dolu. Burada bir araba bekle. Birinin karşısına çıkıp intihar numarası yap. Sonra ağlayarak parasız kaldığını, ev kiranı veremediğini, hasta annenin ölmek üzere olduğunu söyle. Erkekler gözyaşlarına dayanamaz. Ne istersen verirler sana.
0: Yapamam, yapamam!
1: Yapacaksın! Hadi durma! Ne söylüyorsam onu yap!

0: Yemin ederim size doğruyu söylüyorum. Bütün bu anlattıklarımı kahredici bir şekilde yaşadım ve kocamı ilk defa o gece orada bu şekilde tanıdım. Fakir fakat mert ve iyi yürekli bir insandı. Onu bütün kalbimle sevdim. O da beni sevdi. Bir müddet sonra evlendik. Artık kötü yola düşmekten kurtulmuştum. Bir yuvam, beni seven bir eşim, güvenilecek bir erkeğim vardı. Mutluydum. Sevinçten uçuyordum. Fakat bu sevincim çok sürmedi. Mutluluğumun karşısına dikilerek başıma bir bela olmaya başlamıştı. Şantaj yapıyor, her şeyi kocama anlatacağını söyleyerek beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Hastanedeki uydurma annem için, kocamdan para sızdırarak kendisine getirmem için beni zorluyordu. Gözünü kan bürümüştü sanki. Ne yaparsam yapayım artık paraya doymuyor, şantaja devam ediyordu. Elimde avucumda ne varsa alıyordu. Kocamın verdiği paraları, altınlarımı, hepsini, hatta evdeki eşyalarımdan bir kısmını bile satmak zorunda kalıyordum. Kocam sorduğu zaman yalanlar uyduruyor. Kaybettiğimi, çalındığını söylüyordum. Son defa para istediği zaman kocama annemin öldüğü yalanını uydurmak zorunda kaldım. Fakat sahte annemin mezarını ziyaret etmek isteyeceğini düşünerek Kenan'ın öğrettiği gibi köyde öldüğünü, orada gömüldüğünü söyledim. Yalnız sahte annemin ölümü değil, durmadan mütemadiyen yalanlar uyduruyordu. Çünkü namuslu hayatımı, yuvamı, kocamı seviyor, bunları kaybetmek istemiyordum. Bütün bunları kaybetmemek için de Kenan'ı yok etmem gerekiyordu. Bu maksatla Ahmet abinin tabancasını çaldım.
1: Ne yapıyorsun Fatma? Çıldırdın mı sen?
0: Yaklaşma bana!
1: Ver o oyuncağı bana!
0: Hayır! Yeter artık çektiklerim! Bana yaptığın kötülükleri hayatınla ödeyeceksin!
1: Bağışla Fatma! Affet! Seni bir daha hiç üzmeyeceğim! Tamam mı?
0: İnanmıyorum sana!
1: Söz veriyorum! İnan!
0: Cezanı çekecek ve öleceksin!

Benden ısrarla gerçeği söylememi istiyordunuz. İşte sizlere her şeyi anlattım. İşte acı gerçek bütün çıplaklığıyla önünüze serildi. Yuvamı yıkan, mutluluğumu kundaklayan o canavar bana yıllarca kan kusturmuştu. Kocamla arama giren bu engeli ortadan kaldırmak, onu yok etmek istediğim doğrudu. Fakat bunu yapamadım. Yemin ederim, suçsuzum. Masumum. Onu ben öldürmedim. Ben katil değilim.

0: annem hastanede yatıyor. Her şeyimizi satıp savdık, onun hastalığına harcadık. Aylardan beri oturduğumuz evin kirasını bile veremedik. Ev sahibimiz bugün dışarı attı beni. Gidecek yerim yok. Beş parasız sokakta kaldım. Yaşamaktan bıktım, usandım artık. Benim için tek çare kalmıştı, ölmek.
1: Geçmiş olsun.
2: Sağ ol evladım, Allah senden razı olsun. Bu iyiliğinin ömrümün sonuna kadar unutmayacağım.
1: Estağfurullah efendim. Ben sadece evlatlık görevimi yapıyorum.
2: Allah seni de evlatlarından güldürsün. Allah tuttuğun altın etsin oğlum.

0: Selma, nem var, neden ağlıyorsun?
1: Annem.
0: Annene ne oldu?
1: Onu kaybettim.
0: Vah vah, başın sağ olsun. Çok üzüldüm. Bana niye haber vermedin?
1: Burada değil, köyde öldü. Orada gömüldü.

0: Şimdi nasılsınız?
1: Biraz daha iyiyim.
2: Geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
2: Rahatsızlığınız bizi çok üzdü.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim.
2: Biraz istirahat etseydiniz.
1: Yok, hayır. Şu anda yalnız temiz havaya ihtiyacım var. Müsaadenizle.

Eşime, yuvasına, yavrusuna bağlı bir kadın, beni o kadar çok seven karım bir yalancı olabilir mi? O kadar masum yüzlü, iyi kalpli bir insan suçlu olabilir mi? Oh, hayır, hayır! Selma katil olamaz! Bu çirkin düşünceyi kafamdan uzaklaştırmalıyım!

0: Selam.
1: Ne istiyorsun?
0: Sana bazı yardımlarda bulunmaya geldim. Biliyorsun ki Kenan dostumdu. Bazı özel eşyaları bana miras kaldı. İçinde çok sırlar var. Seni de yakından ilgilendirecek sırlar. Biliyorsun ki mapishanedeydim. Orada çok kuru kaldım. Anlaşalım.
1: Neymiş beni yakından ilgilendirecek şeyler?
0: Mahkemede verdiğim ve Fatma'nınkilere benzeyen resimler. Resimlerdeki kadın yabancın değil, onu çok iyi tanırsın. Sen bir savcısın, rezalet senin için iyi olmaz.
1: Peki, ne istiyorsun?
0: Çok para. Pozitifler, negatifler, sonra bir savcının şerefi hesap edilirse resimlerin değeri ortaya çıkar. 100.000'e ne dersin?
1: Önce resimleri görelim.
0: Buyurun, nasıl olsa negatifler bende.

0: Meğer kirli mazini bana çeyiz olarak getirmişsin de haberim yokmuş. Bu resimlerde sevdiğim, taptığım kadın mı? Benim karım mı? Kızımın anası mı? Konuş! Bütün bunların kötü bir rüya olduğunu söyle! Devam et yalanlarına!
1: Artık yalan söylemekten, korku içinde yaşamaktan bıktım usandım! Şu anda sadece gerçeğin ortaya çıkmasını istiyorum!
0: Hangi gerçek?
1: Fatma masum! Onu ben öldürdüm!
0: Sen mi öldürdün?
1: Evet!
2: Demek beni öldürecektin ha?
1: Görüyorsun işte, yapamadım! Bırak artık yakamı! Ben yoksul bir kadınım! Bunca zaman beni soyduğun yeter! Yeter! Artık sana para getiremem!
2: Anlamam! Ben para isterim, para!
1: Satacak bir şeyim kalmadı, parayı nereden bulayım?
2: Nereden bulursan bul! Parayı yarın akşam getir, yoksa karışmam!

0: şeyi öğrendin.
1: Bugüne kadar gerçeği neden gizledim benden?
0: Seni kaybetmemek için.
1: Yalan, yalan. Artık inanmıyorum sana.
0: İnanmaman için ortada bir sebep kalmadı. Suçlu karşında.
1: Bütün bunları neden yaptın? Neden?
0: Durmadan şantaj yapıyor. Beni yuvamı yıkmakla tehdit ediyordu. Oysa yuvam benim bütün dünyamdı. Mutluluğumun bozulmasını istemiyor. Senden, yavrumdan ayrılmaktan korkuyordum. Elimde avucumda ne varsa verdim ona, tek sussun diye. Artık ona para yetiştiremez olmuştum. Neyim varsa satmaya başladım.
1: Paranı, mücevherlerini kaybetmen, eşyaların çalınması yalan mıydı?
0: Evet, hepsi yalandı.
1: Ya annen, hastalığı, ölümü, o da mı yalandı?
0: Yalandı.
1: Ne korkunç bir aldanış içinde yaşamışım. Meğer ben mutluluğumu yalan, dolan, rüya ve sahtekarlık üzerine kurmuşum.
0: Ne yaptımsa, seni sevdiğim için yaptım, yemin ederim.
1: Artık beni daha fazla aldatamayacaksın.
0: Bu durumda ne yapacaksın?
1: Bir savcının yapacağını, görevini...
0: Dur gitme! Yalvarırım, beni anla!
1: Seni anlamak mı? Niye? Neden? Çekil yolumdan!

0: Hoş geldin Aydın.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Hayrola? Gecenin bu saatinde hangi rüzgar attı seni buraya? Doğrusu merak ettim.
1: Rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim.
0: Estağfurullah evladım. Burası senin kendi evin sayılır. Otur şöyle, sana bir kahve yapsınlar.
1: Teşekkür ederim. Hiç vaktim yok. Hemen gideceğim. Söyleyeceklerim kısa fakat çok önemlidir.
0: Beni gerçekten meraka düşürdün. Otur bakalım.
1: Bugüne kadar bir savcı olarak bana tevdi ettiğiniz davanın içindeydim. Şimdi bir insan olarak bu davanın dışına çıkmak istiyorum efendim.
0: Nasıl olur? Dava karara bağlanmak üzere.
1: Biliyorum. Fakat göreve devam edemeyeceğim. İddia makamından çekilmek istiyorum.
0: Fakat bu davada çok başarılıydın. Bunu hepimiz gördük. Ben de senin hesabına sevinmiştim.
1: Maalesef dışarıdan göründüğü gibi değil bu.
0: Anlayamadım. Bana açıklar mısın bunu?
1: Açıkçası ben bu davada tarafsız kalamayacağım. Etki altındayım.
0: Etki altında mısın? Neyin?
1: Şahsi bir meselenin. Şu anda anlatılması çok zor. Lütfen beni anlayın.
0: Oh. İyi ama davanın bu kritik safhasında iddia makamından çekilmek için bir sebep göstermelisin.
1: Sebep tamamen şahsidir.
0: İyi düşün, kararını ondan sonra ver.
1: Kararım kesindir.
0: Bu dava senin istikbalin için çok önemlidir, biliyorsun değil mi?
1: İddia makamından çekilmek için çok daha önemli sebeplerim var.
0: Peki. Daha fazla ısrar etmeyeceğim. İstifanı yazılı olarak bekliyorum.
1: İstifamı yarın takdim ederim efendim.
0: Hakkında hayırlı olsun. Fakat senin hesabına gerçekten çok üzüldüm.
1: Sizi üzdüğüm için özür dilerim. Müsaadenizle.
0: Güle güle Aydın.

Seni son bir defa daha görmeye, senden af dilemeye geldim. Elimde olmayarak seni çok üzdüm. Oysa sen beni karın olarak şerefli bir mevkiye yükseltmiş, bana dünyanın en büyük mutluluğunu vermiştin. Hakkım olmayan bu mevkiyi elde etmek, layık olmadığım bu mutluluğu sürdürmek için çok yalan söyledim. Hepsi yalan bile olsa bir tek gerçek vardı. Seni sevmiştim, çok sevmiştim, hala da seviyorum. Yaptıklarımı sevgime bağışla. Şimdi artık benim olmayan, içinde hayatımın en mutlu yıllarını yaşadığım yuvamdan, kalbimi orada, sizin yanınızda bırakarak ayrılıyorum. Yavrumuz sana emanet, ona iyi bak. Sakın suçumu söyleme. Talihsiz annesinin bir katil olduğunu bilmesin. Sizi hiç unutmayacağım, son nefesimde bile hatırlayacağım. Allah'a emanet olun.

0: tamamen şahsi ve hususi sebeplerle iddia makamından çekilmek zorundayım. Etki altında olduğumdan bu davada tarafsız kalamayacağımı anlamış bulunuyorum. Bu şartlar altında savcılık görevime vicdan rahatlığı içinde devam edemeyeceğim. Görevden affımı dilerim. Gereği saygıyla arz olunur. Tarih 10 Ekim 1966. İmza 112.238 sicil sayılı Savcı Aydın Hakmen. Duruşmanın Savcı Aydın Hakmen'in yerine tayin edilen Savcı Talat Erarslan'la devamına karar verildi. Söz iddia makamının.
1: Dosya tarafımızdan incelendi. Benden önceki meslektaşım Sayın Savcı Aydın Hakmen'in görüşüne uyan iddia makamımız, sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmıştır. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesi 4. bendine göre cezalandırılmasını talep ederim.
0: Sanık Fatma Pınar, son olarak söyleyeceğim bir şey var.
2: Masum.
0: Sanık avukatı, son olarak söyleyeceğiniz bir şey var mı?
3: Savunmamızı ekleyecek bir sözümüz yoktur. Yüksek mahkemenize güveniyor, adaletin tecelli edeceğine inanıyoruz.
0: Gereği görüşüldü. Deliller ve şahitlerin ifadelerine dayanarak sanık Fatma Pınar'ın bu cinayeti önceden tasarlayarak işlediği kanısına varmış bulunuyoruz. Bu nedenle sanığın hareketine uyan Türk Ceza Kanunu'nun 450. maddesinin 4. bendine göre cezalandırılmasına...
4: Durun! Bir dakika!
0: Karar okunurken müdahale edilmez. Bir savcı olarak bunu herkesten iyi bilmeniz gerekir.
4: Biliyorum Sayın Yargıç. Fakat bir masumun adli hataya kurban gitmesine göz yumamam.
0: Sanığın adli hataya kurban gittiğini nereden biliyorsunuz?
4: Müsaade ederseniz arz edeceğim efendim. Elimde sağlam deliller var.
0: Onları iddia makamında bulunduğunuz zaman neden ibraz etmediniz?
4: Deliller o zaman elime geçmemişti. Şimdi onları bu davanın bir tanığı olarak yüksek mahkemenize ibraz etmeye hazırım.
0: Dinleyelim öyleyse. Münasip mi efendim? Gereği düşünüldü. Aydın Hakmen'in tanık olarak dinlenmesine karar verildi. Doğruyu söyleyeceğine, Allah'ına, dinine, namus ve şerefine yemin eder misin?
4: Ederim.

0: Buyurun, sizi dinliyoruz. Bu davada savcı olarak görevli bulunduğum sırada Fatma Pınar'ın suçlu olduğunu, cinayeti onun işlediğini ısrarla iddia ettim. Bir, Fatma Pınar'ı suçlamak, onu cezalandırmak neye yarar? Geride daha binlerce Fatma Pınar var. Bu zavallı kadınlar, alçak ruhlu kişiler tarafından uçurma sürüklenerek felaketin eşiğine gelmektedirler. Şu anda kim bilir kaç namuslu kadın şantaj tehdidi altında inleyip çırpınmaktadır. Kim bilir kaç genç kadın eşini kaybetmenin, yavrusundan ayrılmanın korkusu içinde yaşamaktadır. Kaç talihsiz kadının şu anda mutluluğu bozulmakta, yuvası yıkılmaktadır. Eşine, yavrusuna sevgi ve bağlılığından başka bir günahı olmayan bu masum kadınlar, her an suç işlemek tehlikesiyle karşı karşıyadırlar. Gün olur, onların arasında bizim de bir sevdiğimiz, bir yakınımız olur. İşte o zaman yüreğimize öyle bir ateş düşer ki bunun acısını hiçbir şey dindiremez. Bu olayda da böyle olmuştur. Bu cinayeti Fatma Pınar işlememiştir. Gerçek suçlu o değildir.
1: O halde gerçek suçluyu biliyorsunuz.
0: Evet, biliyorum.
1: Katil kimdir? Tekrar ediyorum, katil kimdir? Söyleyin.
0: Aynı şartlar altında bu cinayeti işlemek zorunda kalmış başka bir mutsuz kadın.
1: Adını açıklayın. Kimdir bu kadın?

0: Benim param içinize de, torunlarıma da yatır be.
1: Hak ettiğim parayı tercih ederim.
2: Can arkadaşımdır, askerliği de beraber yaptık.
3: Yardım edeyim sana.
4: Zahmet olacak.
2: Ben senin hayatından gideceğim.
3: Benimle evlenir misin?
4: Hayır dersem sakın kırılma.
5: Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
6: Ümran!
4: Tayfun!
2: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni.
6: Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
4: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
0: Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
4: Yalnız sevgi değil tabii. Çocuk. Çocuk mu?
6: İkinizi de yok edeceğim. Ezeceğim.
7: Paramparça. Birazdan TV4'te.
8: Eyvallah hemşerim.
9: Aslan Ali. Ben taşırım.
10: Tam sana göre bir iş verecek kadın. Belki de fabrikasında müdürlük.
11: Neriman Hanım gün görmüş, asaletli, paraya pula gözü tok bir insan.
12: Seni pazar yerinde görünce o kadar heyecanlandım ki. Ah, niçin birbirimize düşmanız? Bu kin, bu nefret neden?
13: Kim getirecek bu evin ekmeğini? Yaşar mı, Bekir mi?
12: Beni paralı biriyle evlendirmek istiyorlar.
8: Bizimkiler de öyle.
12: Ali Bey, bunu yapamazsınız.
14: Müsaade ederseniz, ayda 30.000 lira verdiğiniz o genel müdürlük işini bırakıyorum.
15: Bu evi terk mi ediyorsun?
16: Yediğin ekmeğe nankörlük mü ediyorsun?
12: Biz sensiz yaşayamayız abi. Ardımda bir tek seni unutmayacağım.
17: Canım benim.
7: Duyun beni yarın 18'de TV4'te.
18: A101'de 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde 12'li papya Silky Soft 3 katlı tuvalet kağıdı 120.

0: 60 lira.
1: Adriana duşta da sadece duruluyor.
2: Sadece duruladım. Sen de durula.
1: Duru. Türkiye'nin bir numaralı katı sabun markası.
3: Bu çarşamba Coop'ta 1 litre tarım kredi yarım yağlı süt 38 lira 90 kuruş.

0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
2: Büyük maç başlıyor.
3: O zaman yerinde yerim. Migros yemekle yerimde yerim. Yerimde yersem
4: yerimde yerim. Migros yemekle. Aradığın tüm lezzetler Migros yemekte. Migros yemekle yerimde
5: yerim. Anne benim canım sıkıldı. Konu çocuğun olunca insanın düşünecek ne çok şeyi olduğunu anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca Allianz 365'in ailen için sağladığı indirimler ve ayrıcalıklarla rahatlarsın. Sen de hemen Allianz'ın uygulamasını indir, ailen fırsatlarını kullanmaya başla. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz
6: seninle. İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
4: Sonra bir gün yardım istedim.
5: Hayatım o gün değişmeye başladı.
6: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
7: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
8: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.
9: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet. İkonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
10: Sen hemen market ihtiyaçlarını başka yerde aramıyorsun. Yemek Sepeti Market, Carrefour'sa ve daha yüzlerce market ve mağazadan özenle seçilmiş taze sebzeler.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Yaban mersini 99 lira, avokado, mandalina 39 lira 90 kuruş. Doğrusu Carrefour'da.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: 25 yıl önce yemek sepeti kapını çaldı ve ilk kez lafını balla böldük.

0: hep seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a varan indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatları kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clear Men Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clear Men, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
1: Ama bu...
2: Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
1: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
0: Demezdi.
1: O zaman bize müsaade.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
0: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Jacobs Origins ile her fincanda dünyayı keşfet.

0: ikonik lezzeti ve kadifemsi dokusuyla her yudumda benzersiz bir deneyim. Harika anları keşfet. Jacobs.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene ve beyaz yakalılar yokuşları aşıyorlar, bütçelerini açmıyorlar.
2: Buyurun buyurun, siz önden geçin.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Beko'dan Iron Finish kurutma makinesi. Buharın gücüyle ütü işini sizden alır, kıyafetleriniz giyime hazır olur. Siz de evinizde küçük bir değişim yapın, zamanınız size kalsın. Şimdi Beko Iron Finish kurutma makinelerinde 10 bin liraya varan indirim. Üstelik peşin fiyatına 8 taksit fırsatıyla.
2: Doğru kalite, doğru fiyata, tazesi Carrefour'da. Patates, soğan 29 lira 50 kuruş, domates 49 lira 90 kuruş.
3: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatini dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Sadece durulan.
5: Yeni durun en bombası. 7 farklı boyutta hyaluronik asitle her katmanda bakım, anında nemlendirme ve parlaklık.
6: Sen nereden buldun bizim duruyu?
7: Bravo valla.
8: Sen de sadece durula.
9: Her şey bir kokuyla başlar. Peşinden gidersin. Ve kendini bulursun. Klar. Sadece A101'lerde ve A101 kapıda da.
10: Aradan tam 6 yıl geçti. Ebediyet kadar süren 6 yıl. Bu taş duvarlar 6 yıl bizi birbirimizden ayırdı. Tam 6 yıldır onu görmedim. Acaba yıllar onu değiştirdi mi? 6 yıl önce ne kadar genç, ne kadar masumdu. Şu anda tahliye edilmiş olmalıydı. Gecikmesinin sebebi ne olabilir?

0: Geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Yıllar seni çok değiştirmemiş.
1: Yıllar taş duvarların ardında kolay geçmedi.
0: Dışında da öyle.
1: Yavrum nasıl?
0: 6 yıldır annesini bekliyor. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsun?
1: Hiç bilmiyorum.
0: Senden sonra ev bomboş kaldı. Baba kız bu boşluğu hiçbir şeyle dolduramadık. Sana çok ihtiyacımız var Selma. Yuvana dönmek istemez misin?
1: Ya sen? Bütün bu olup bitenlerden sonra beni hala istiyor musun?

0: Ay kızım! Bilmiyorum annem, ne kadar özledik seni bilemezsin. Nasılsın baba?
1: Seni gördüm, daha iyi oldum. Nasıl, bitti mi?
0: Hı, bitti, geçtik. Artık doktor kızım var diyebilir miyim? Daha değil anne, stajlarımı bitireyim öyle. Yalnız şunu söyleyebilirim, muayenehanemi burada açacağım. Kendi şehrimde.
2: Ha gayret çavuş, hava kararmadan beton dökülsün.
0: Merhaba.
2: Merhaba, bu saatte defilede olman gerekiyordu sanırım.
0: Vazgeçtim, seni tercih ettim. Çıkalım mı?
2: Daha çok işim var burada.
0: Bağımlı mısın sanki? Sen burada işçi değil, babamın bir vekilisin.
2: Ben senin gibi düşünmüyorum. Görevimi ya tam yaparım ya da hiç yapmam.
0: İşim bitince senin evde buluşalım mı?
2: Baban yemeğe çağırdı, akşama görüşürüz.
0: Allah'a ısmarladık.
2: Güle güle.
3: Palu elinle yiyeceksin ki tadını alasın. Ha şunu bilesunuz çocuklar. Pomfile, piftekte donuz, paluğun kılçığı bile olamaz.
0: Balık nesli senden daha iyi bir taraftar bulamaz baba.
3: Bıçağı kararlaştırdınız mı?
4: Hayır, daha değil.
0: İşçi gibi çalışıyor babacığım, yüzünü ben bile zor görüyorum. Hani sen bir şey konuşacaktın Tayfun'la?
3: Haşam bana bak damat, seni genel müdür edeceğim. Masa başında çalışırsın da.
2: Sağ ol.
3: Sen de sağ ol.
2: Ben masa başında çalışayım diye okumadım, yıllarca dirsek çürüttüm. Mesleğimi yapmak, mesleğimde başarılı olmak isterim.
3: Senin gibi kaç kişi üç kuruşa çalışayım. Benim param içinize de, doğacak torunlarıma da yatır be.
2: Ben hak ettiğim parayı tercih ederim.
3: Sen bilirsin.

0: Ay, geçmiş olsun. Bir şeyiniz yok ya, yardım edeyim mi?
1: Çekil başımdan. Aa. Bütün bu yollar yalnız sana ait değil.
0: Dikkatli gidiyordum. Bir süvariyle karşılaşacağımı bilemezdim ki.
1: Bir şoför bütün ihtimalleri göz önüne almalı.
0: Şimdi bütün suç bende mi?
1: Suçlusun demedim.
0: Ha, dikkatsiz miyim yani?
1: Ne diyeyim? Senin yerinde şöyle iri kıyım bir erkek şoför olsaydı daha çok sevinirdim. Çünkü ya özür dilerdi ya da dayak yerdi.
0: Düşen sen olduğuna göre ben özür diliyorum, oldum.
1: Korkuttum galiba.
0: Yok, korktuğum için değil. Hatanın fazlası bendeydi. Atın kaçtı, seni götüreyim mi?
1: Fazla uzağa gitmez, acele edersek yetişiriz. Sağ ol. Adım Cemil.
0: Ümran.
1: Memnun ol. İyi yolculuklar.

0: İşte buna gülünür.
1: Bağırıp çağırmaktan iyidir.
0: Allah üçüncü çarpışmadan korusun. Ah,
1: kan mı çıkar diyor?
0: Yok, öyle bir şey demedim. Merhaba.
1: Merhaba, yardım edeyim sana.
0: Zahmet olacak.
1: Eksik bir şey yok mu?
0: Bir bakayım. Tamam.
1: Araban var mı?
0: İşte burada.
2: Hay Allah!
0: Ne oldu?
2: Çantam! Aa! Çantamı unuttum!
0: Hay Allah!
2: Neyse, oradaymış.
1: Hani derler ya, Allah fakir kulunu sevindirmek için önce eşeğini kaybettirir, sonra buldururmuş.
0: Yani çantanın içinde eşek mi var?
1: Hayır, 45 milyon işçi maaşları ve teminatlar.
0: İşte şimdi ter bastı beni.
1: Beni de. Soğuk bir şeyler içelim mi?
0: İyi olur.
1: Buralı mısın?
0: Yok, hayır. Ama çocukluğum burada geçti. İstanbul'da yaşıyorum. Ya sen?
1: İstanbulluyum ama her vilayeti dolaştım. Gittiğim yerlerde uzun kalırım. Türkiye'liyim desem daha doğru olur.
0: Buraları çok değişmiş buldum. Eski arkadaşlarımın çoğu da evlenmiş.
1: Ya sen?
0: Bekarım.
1: Ben de.
0: Sormadım ki.
1: Olsun. Arkadaş olmadan önce birbirimizi iyice tanıyalım. Bir şey söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Benim burada hiç arkadaşım yok. Seninkiler de evlenmiş. Niçin arkadaş olmuyoruz?
0: Bilmem. Olalım istersen. Arkadaş ama.
1: Lafın üstüne basma. Anladım. Arkadaşlığımıza.

0: Nerede kaldın Tayfun?
1: Sanki şoföründen hesap sorar gibisin.
0: Bir saat önce ayrılmışsın şirketten. Seni beklediğimi unuttun galiba.
1: Geldiğime pişman etme beni.
0: Gelmen bir lütuf mu yani? Davette bizi bekliyorlar. Sen hala günlük kıyafetinlesin.
1: Böyle rahatım.
0: Biraz da protokola uyman lazım. Benim nişanlımsın. Sabri Bey'in de damadı olacaksın.
1: Bu gidişle sanmıyorum.
0: Ne demek istiyorsun sen? Bulunduğun mevkiye nasıl geldin? Bana bazı şeylerin borçlu olduğunu unutma.
1: Tamam kızım. Senden gelen her şeyi iade ediyorum. Çünkü bıktım, anladın mı? Şımarıklığından bıktım artık.
0: Ben de senin kaprislerinden. Hadi lütfen hazırlan. Partiye gitmemiz lazım.
1: Sen tek başına git kızım. Çünkü ben senin hayatından gideceğim. Hoşça kal.
0: Dur Tayfun, saçmalama.
2: Ha, bu işin şakası yoktur. Çocuk oyuncağı değildir. İstifanı kabul et Beyrun.
1: Başka çare yok Sabri Bey.
2: Bey mi olduk şimdi? Aile bağımız yok mudur? Kızımın nişanlısı değil misin?

0: Artık değilim. Bu yüzüğü de lütfen kızınıza verirsiniz.
1: Şerefimle oynama da... üzerim seni.
0: Bakın, bunun şerefle, namusla ilgisi yok. Birbirimizle anlaşamıyoruz o kadar.
1: Daha evvel aklın neredeydi? Noli, sana iş verdim, paye verdim. Karşılığı bu mudur?
0: Ben size hakaret etmiyorum. İşinizi de, payenizi de, kızınızı da istemiyorum, tamam mı?
1: Değil, tamam değil. Ben bu sineme çekemem. Uğraşırım seninle.
0: Ne haber koca kurt? Bu arada kaç karıyı idare ediyorsun ha?
2: Aklın fikrin hep karılarda. Şimdi bir şey söylesem inanmayacaksın. Koca kurt kuzu oldu oğlum, kuzu.
0: Senden de ne kuzu olur ya?
2: Vallahi lan. Yani şöyle kuzu oldum. Bir kız arkadaşım var. İyi vakit geçiriyoruz. Mutlaka pis pis gülersin şimdi.
0: Gülerim elbet. Arkadaş ayaklarına az mı yattın eskiden ha?
2: Kafanı taktın ya, ne desen boş. İnandıramam. Sen ne yaptın? Yoksa nikah için mi arıyorsun ha?
0: Ne nikahı be oğlum? Nişana attım. Zaten yürümezdi. Nişanlım da yok, işim de yok. İşsizim ulan.
2: Bak, işsizim diyor. Ulan bu iş kimin işi ha? Sen ben var mı deme. Hadi fazla uzatma da atla gel. Seni çok özledim her yere. Çabuk gel ha! Çabuk!
3: Nasıl yaparsın Tayfun? Babama nişan yüzüğünü bırakmışsın.
0: İstifamı da bıraktım Çiğdem. Bitti ilişkimiz.
3: Bu kadar kolay mı? Benim gururum ne olacak?
0: Baban sana birini bulur. Gururunu fazlasıyla okşarlar.
3: Hatam varsa özür diliyorum işte. Seni seviyorum Tayfun. Bunu sen de biliyorsun.
0: Sıkıldım artık Çiğdem. Baban parasıyla sen kadınlığınla beni etkilemeye çalışıyorsunuz.
3: Ben sensiz yaşayamam Tayfun. Yalvarmamı istiyorsan onu da yaparım.
0: Lütfen daha fazla küçülme Çiğdem.
3: Hava basmayı bırak artık. Deli oluyorum sana, tamam. Ama sen de beni istiyorsun.
0: Seni zorla atmamı istiyorsan öyle yaparım.
3: Dur yapma! Öldürürüm kendimi Tayfun! Yapma!
2: Gördün mü nasıl yetiştim?
4: Bu senin Hüsnü Kurunt'un. Gaz kestim arkadaş!
2: Buna meydan okuma denir. Yarışa var mısın?
4: Ha, güldürme beni!
2: Son gülen ilgiler. Var mısın?
4: Nereye kadar?
2: Çiftliğin girişine kadar. Tamam mı?
4: Tamam.
2: Hadi! Hadi!

0: Az kaldı kayıp bürosuna ilan verecektim.
1: Kasılma, tamam, kazandın. Sahi biz nesine iddiaya girmiştik?
0: Nesine mi? Dur bakayım, tamam, bir yemek değil miydi?
1: Değildi ama, madem ki sen öyle istiyorsun, öyle olsun arkadaşım. Ne kadar kalacaksın Ankara'da?
0: 10 gün kadar. Çok önemli bir ihale benim için.
1: Sana iyi şanslar dilerim.
0: Sağ ol. Seni çok arayacağım, özleyeceğim.
1: Ben de. Arkadaşlığımız iyi gidiyor.
0: Hiç bitmesin Ümran. Bak, ben zemzemle yıkanmış bir adam değilim. İçkim, kumarım var. Sayısız kadınlar geçti hayatımdan. İçlerinde senden güzelleri de vardı.
1: Bakalım laf nereye gelecek?
0: Çok ciddiyim Ümran. İlk kez sevdim dersen bana inanır mısın?
1: Niye böyle oluyor? Bir kadın ve erkek niçin sadece arkadaş olamıyorlar?
0: Kadın çok tatlı ve güzelse erkek hayaller kurmaya başlıyor. Beni suçlama. Birden seviverdim, ayıp değil ya.
1: Ayıplamıyorum, şaşırdım biraz.
0: Benimle evlenir misin?

0: çok damdan düşme oldu galiba.
1: Düşünmeliyim. Benim de bir geçmişim ve sorunlarım var. Ailemle de görüşmeliyim. Çok düşünmeliyim Cemil.
0: 10 uzun gün var önünde. Dönüşümde cevabını verirsin.
1: Peki. Yalnız şimdiden söyleyeyim, evet diyebilirim. Ama hayır dersem sakın kırılma.
0: Kırılma. Ne olurum bilemiyorum. Çünkü seni çok seviyorum. Karar verirken lütfen bunu hatırla.
2: Başka erkek yok mu Dirsa kız? Toparlan da. Gemi iste, ev iste, toprak iste, alayımsa. Ama herifi zorla koynuna koyamam ki.
1: Sen istersen yaparsın babacığım. Ben onsuz yaşayamam. İstiyorum baba, istiyorum Tayfun'u.
2: Peki, peki. Ağlama bagayım. O domuzun inadını kıracağım.

0: Tam kapasiteyle çalışıyoruz.
1: Bunu daha da arttırmamız lazım, rakiplerimizin nefesi ensemizde.
0: Olur, başsın efendim.
2: Merhaba koca kur.
3: Merhaba Tayfun.
2: Hay Allah!
3: Çok şükür gelebildim be!
2: Ulan hiç değişmemişsin be!
3: Yo, yaşlandım ben!
2: Dur bakayım sen!
3: Dur bak, hadi!
2: Az ol!
3: Dur, dur! Sıra bende şimdi!
2: Hadi! Fena vuruyorsun be!
3: Yok, sanki sen okşadın! Aman ya! Midem sırtıma yapıştı sanki!
2: Koca kurdum beni!
3: Koçum! Ev geniştir, ikimize de yeter.
2: Tam bir kurt ini. Kaç kuzu yedin bu evde?
3: Çoktan bitti o işler. Aşık oldum dedim.
2: Hadi lan sen de, ben seni bilmez miyim?
3: Tamam, artık buradasın ya, kendi gözlerinle görürsün.
2: İşler nasıl?
3: Çok iyi. Elimizdeki iş bitti sayılır. Yenisine bakalım.
2: İhale mi?
3: Evet. Yakında Ankara'ya gideceğim. Çok büyük bir iş.
2: Evelallah koparırsın işi.
3: Bu kez zor. İhale mafyası devamlı tazyik ediyor, çekil diyor. Uğraşacağız biraz.
2: Uğraşırız be koca kurt. Sıkıntıdan patladım zaten.

0: Öteki damarı da 2 saat sonra atarız.
1: Atarız koçum, atarız. Seninle beraber olduktan sonra her işi başarırız.
0: Bizi ziyarete gelenler var galiba.
1: Evet. İhale mafyasının köpekleri. Merhaba beyler.
2: Merhaba Cemil Bey.
3: Sizi yalnız bulmak pek kolay değil.
1: Konuşacak bir şey mi var?
3: Bizimkilerin selamını getirdik size.
1: Aleyküm selam. Sizi fazla merakta bırakmadan söyleyeyim. İhaleye katılıyorum.
4: Yanlış yaparsın, yazık olur.
1: Ben bu ihaleye girerim. Hakkımsa alırım. Şimdi açılın da yolumuza gidelim.
4: Lafı bağlamadan gitmek olmaz.
1: Öyleyse bağlayalım.

0: Tayfun Bey İstanbul'dan ayrılmış. Şu anda Tunç Bilek'te bir hafriyat işinde çalıştığını tespit ettik.
1: Acaba kimin yanındadır?
0: Cemil Koçer'in.
1: Cemil Koçer ha? Git, sonra konuşuruz.
2: Hadi baba, aç telefonu, kovdur Tayfun'u, buraya gelsin.
1: Olmay. Ha bu Cemil Koçer denilen herif delidir. Takışmışlığımız da vardır. Beni bozar. Başka çare düşüne Zoğuk.
2: Sen çare buluncaya kadar ben deli olacağım baba, deli olacağım.
3: Hey gidi koca kurt! Nereden nereye? Gene buluştuk işte. Sen keçilik yapmasaydın ayrılmayacaktık ki. İşimiz de daha çok büyüyecekti o zaman.
4: Çok mu geç kaldık yani?
3: Yo. Önümüzde kimse duramaz artık. Zaten yakında işler senin omuzlarına binecek.
4: Ayrola, emekli mi oluyorsun?
3: Evleniyorum.
4: Gene o hikaye mi? Anlatsana nedir o iş?
3: Acele etme. Ankara'dan dönünce esas müjdeyi vereceğim. Bir de ihaleyi alırsak çifte şenlik yaparız.
4: İhaleyi aldık say. Koca kurdun elinden ne kurtulur ki? Hadi yarasın.
3: Yarasın koçum.
5: Ne oldu? Ha? Ne oldu sana

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Ümrü Hanım.
1: Benim.
0: Çiçekleri Cemil Bey gönderdi. Çok selamları var.
1: Teşekkür ederim.
0: İyi günler efendim.
1: Size de.
2: Ümran, 2 saat sonra Ankara'ya hareket ediyorum. 10 gün sonra döndüğümde beni dünyanın en mutlu erkeği yapacak cevabı vermeni diliyorum. Gönderdiğim çiçekleri birer güzel ricacı olarak kabul et. Selamlar.
1: Çiçekleri bugün gönderdi. Kendisi de Ankara'ya gitti. Dönüşünde benden cevap bekliyor.
3: Cemil Koçar adını çok duydum kızım. Mert namuslu bir adammış. Önce kararını sen vermelisin.
1: Zamanım var baba. İyice düşüneceğim. Sanırım kararım olumlu olacak.
4: Allah'a ısmarladık.
5: Güle güle. Kendine iyi bak.
6: Tayfun Bey, İstanbul'dan arıyorlar, çok önemliymiş.
5: Sağ ol. Efendim, ben Tayfun.
7: Oy cozunu sevdum. Hapı kurgunluk daha bitmedi mu? Seni çok özlemişizdur. Haçansa açımı vereyim, konuş onunla da.
1: Tayfun, benim Çiğdem. Sesini duymak istedim. Sensiz yaşayamıyorum. Bunu bil sevgilim. Yalvarırım bana dön. Seni çok özledim.
5: Bana bak Çiğdem. Israrın faydası yok. Bende bitti her şey. Sen de bitir. Sana karşı daha kırıcı davranmak istemiyorum. Telefon edersen artık konuşmam. Sana iyi şanslar dilerim.
1: Bir daha arama dedi. Bitti her şey baba. Bitti işte.
7: Uzadı bu iş. Çıktı be. Perçeleyi sayıyla mı verdiler baba? Öldürtürüm. Çim vur diye acıdır.
1: Hayır baba, yapma. Yaşamasını, benim olmasını istiyorum. Halimi görmüyor musun baba?
7: Çöreyim, kahrolayım. Yaptıklarını bu herifin yanına bırakmayacağım kızım.

0: Bursa haberi o kadar ani geldi ki sana haber veremedim. Çünkü İstanbul'da değildin.
1: Babam hastalanmıştı. Ziyaret için buraya gelmiştim.
0: Amerika'dan döndüğümde bulamadım seni. Büyük acılar çektim.
1: Ya benim acılarım? Terk edilmiş bir sevgili olarak görüyordum kendimi. Sen ilk aşkımdın Tayfun. Hayaller kurduğum erkektin.
0: Gene kurar mısın o eski güzel hayalleri? Beni tekrar sever misin?
1: Tekrar demek, yeniden başlamak demek. Oysa benim sevgim hiç bitmedi ki.
0: Bitmesin Ümran. Ölene kadar bitmesin.
2: Hoş geldiniz efendim.
3: Hoş bulduk. Nasıl gidiyor?
2: Bir mucize beyim. İş bitsin diye geceleri de çalıştık. Tayfun Bey'deki enerjiye şaştım kaldım.
3: Bilmez miyim? Makina gibidir. Merhaba, hoş geldin.
4: Merhaba. Sorsana ne yaptın diye.
3: Niye sorayım biliyorum. Koca kurt ihaleye giren kuzuları çıtır çıtır yedi.
4: Sen de buradaki işleri yemiş bitirmişsin.
1: Ben anayım evladım. Senin mutlu olmanı isterim. Unutma, seneler önce çok acılar çektim. Sebepsiz kırılmışız birbirimize. Konuştuk her şeyi. Anlaştık anne. Birbirimizi seviyoruz. Gelip sizinle de konuşacak.
5: Peki ama yavrum, Cemil Bey ne olacak?
1: Konuşacağım anne. Biraz zor olacak ama kararımı açıklayacağım. Tek tesellim ona ümit vermeyişimdir.

0: Alo. Benim. Merhaba, ne zaman döndün?
1: Az önce geldim. Yıkandım, paklandım, bir damat gibi de süslendim. Bohçanı hazırla, seni kaçırmaya geliyorum.
0: Seninle hemen konuşmalıyız.
1: Sakin bir yere gidelim. Ben sevinçten çıldırırken kimseler görmez.
0: Lafa nasıl başlayacağımı bilemiyorum. Olanlar o kadar şaşırtıcı ki. Sana rastladığımda bir gönül kırıklığı içindeydim.
1: Anladım. Kalbim durmasın diye alıştıra alıştıra müjdeyi vereceksin.
0: Çok iyisin. Çok tatlısın Cemil. Bana eski bir gönül acısını unutturur gibi oldum. Ama unutmamışım. Beni anlamaya çalış. Seninle evlenemem.
1: Anlatamadım galiba sana. Her şey seninle değer kazandı Ümran. Öyle bir duygu ki sanki dünyanın sonu gelecek sen hayatımda olmazsan.
0: Olamam Cemil. Arkadaş kalalım lütfen.
1: Hiç umut yok mu?
0: Yalnız şunu bilmeni isterim. Sevilmeye layık bir erkeksin sen. Ama ben başkasını seviyorum.
2: Hala haber yok mu?
3: Yok, telefon falan da etmedi. Ben de merak ediyorum.
2: Peki çıkarken nereye gittiğini söylemedi mi?
3: Söylemedi ama telefonla biriyle randevulaştı. Kim olduğunu bilmiyorum. O kadar çok hasmı var ki korkuyorum.
2: Korkma. Ona koca kurt derler. Hiçbir şey yapamazlar.

0: Aramadığım yer kalmadı. En son burası aklıma geldi. Neyin var senin?
1: Tayfun, fenayım. Delirebilirim, burayı dağıtabilirim. Kendimi öldürebilirim.
0: Seni daha önce hiç böyle görmemiştim.
1: Daha önce hiç aşık olmadım.

0: sanmıştım ki. Bittim ben. Kendi kendime hayaller kuran biriyim.
1: Bana anlatmayacak mısın?
0: Evlenmek istediğim kız bana hayır dedi.
1: Biliyor musun? Senin aşık olabileceğine hiç inanmıyorum.
0: İlk aşık oluşum. Daralıyorum, patlıyorum arkadaşım.
1: Haklısın. İlk aşk başka bir olay. Kadere bak, ben mutluluğu yakalarken sen mutsuz oluyorsun. İlk aşkımla tekrar buluştuk Cemil.
0: Sevindim lan. Bu geceye hem acıyı hem sevinci sığdırdık. Bakma bana, ben olamadım, bari sen mutlu ol be koçum.
1: Yeter artık, daha fazla içme, hadi gidelim, hadi.
0: Yalan bu dünya be koçum, her şey yalan.

0: Konuştun mu sizinkilerle?
1: Anneme anlattım. O seni biliyordu zaten. Babamla da konuşacak.
0: Bu iş biraz uzayacak desene. Oysa benim hiç sabrım kalmadı. Şöyle sessiz, sade bir törene ne dersin, he?
1: Çabuk şu halkayı parmağıma tak, yoksa sevinçten uçacağım.
0: Şimdi seni en yakın arkadaşım Koca Kurt'la tanıştırayım. Koca Kurt! Nişanlım Ümran, Koca Kurt Cemil.
1: Merhaba.
0: Hey, Koca Kurt! Nereye gidiyorsun? Onunla tanışıyor muydunuz yoksa?
1: Evet, benimle evlenmek istiyordu. Ben kabul etmemiştim.
2: Sırtımdan vurdun beni. Başkası yapsaydı öldürürdüm. Ama sen... Sen benim... En yakın arkadaşımsın.
0: Sana kalleşlik etmedim. Bilmiyordum. Ümran benim gençlik aşkımdı.
2: İnanmıyorum sana. Bilmiyordum diyorsun, öğrendin işte. Çek git öyleyse.
0: Yapamam. Onu seviyorum.
2: Ben de seviyorum. Canımı ortaya koyacak kadar hem de.
0: Saçmalama. Vuruşacak mıyız yani?
2: Gerekirse vuruşuruz Tayfun. Ama çekip gidersen gene arkadaş kalırız.
0: Çek vur öyleyse. Canımı al. Ama Ümran'dan vazgeçmemi isteme. Üzgünüm Koca Kurt.
3: Benim helikopterimi hazır etmişsin.
1: Evet baba. Tayfun'a gidiyorum baba. Delireceğim yoksa.
3: Kızışmış çöpek gibisin. Peşinden koşarsın. Utanmaz mısın ha? Rezil ol Ayrus.
1: Senden saklamıştım baba. Tayfun'dan bir çocuğum olacak.
3: Şimdi öldü. Yaşatmam onu. Allahümme yaşatmam onu.
1: Çocuğum olsun baba.
3: Ben de seninle geleceğim.

0: Merhaba Cemil Bey.
1: Merhaba. Sizi burada görmek şaşırttı beni.
0: Yanında çalışan birini arıyorum. Kizum'un nişanlısıdır da. Tayfun.
2: Bize yardımcı olur musunuz?
0: Mesele çok ciddidir.
1: Buyurun, içeride konuşalım. Hadi arkadaşlar, iş başı, herkes dışarı çıksın.
3: Evet, mesele nedir Sabri Bey?
0: Tayfun'u isterim. Kezum'un ve benim namusumuz söz konusudur. Seninle hasımız ama seni mert bir adam olarak tanırım.
1: Burada değil. Artık yanımda çalışmıyor.
2: Onu nasıl bulabiliriz?
1: Bulsanız ne olacak ki? Çünkü Tayfun evleniyor.
2: Yapamaz bunu. Beni terk edemez.
1: Ne yazık ki siz de Tayfun'u benim gibi yanlış tanımışsınız. Ondan her şey beklenir.
0: Peki kiminle evleniyor?
1: Kızın adı Ümran.
2: Onu tanıyor musunuz?
1: Evet. Çünkü sevdiğim kadındı. Kardeşim dediğim Tayfun beni de sırtımdan vurdu.
2: İki erkeği birbirine düşüren bu kadını tanımak isterdim.
1: Sizi tanıştırayım öyleyse.

0: Sanırım vaktinde geldim Ümran. Sana Sabri Bey ve kızını tanıştırayım. Çiğdem Hanım Tayfun'un nişanlısıdır.
1: Tanıştığımıza memnun oldum. Tayfun'la dargındık. Bir ufak kırgınlık işte.
2: Benden genel müdürlük istedi. Çözü doymuyor. Ne yapayım ki? Çizim seviyor.
1: Yalnız sevgi değil tabii. Büyük bir bağ var. Çocuk. Çocuk mu? Doğru olamaz bunlar. Biz Tayfun'la nişanlandık. Size acıyorum. Çünkü bana nispet için sizi kullanıyor. Bakın, mutlu günlerimizin resimleri yanımda.

0: Ne yazık ki duydukların ve gördüklerin doğru Ümran. Ümran, bak, beni dinle. Tayfun size dönerse buna en çok ben sevineceğim. Gidelim.
1: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
2: Dedim ki eyvah.
3: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
4: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
2: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
5: Sonra bir gün yardım istedim.
6: Hayatım o gün değişmeye başladı.
7: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
8: Bugün gerçekten yaşıyorum.
3: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
1: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
9: Yeniden mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
1: Kolay mı?
2: Nasıl kolay?
0: Aa!
1: Sabah hayatında iş başı yapan Vadam için kolay mı? Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
0: Gel buraya, gel.
3: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
4: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge. 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene. İşte mutlu bir aile Aygaz 100 Oktan'a geçmiş, masraflar azalmış, babalar gibi geziyorlar.
0: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
7: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
5: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Sen hemen markete gidip sıraya girmekle, poşet taşımakla uğraşmıyorsun. Yemek sepetindeki marketlerden özenle seçilmiş taze sebze meyvelere ek 6000'den fazla ürünü hiç poşet taşımadan ve sıra beklemeden sipariş et, dakikalar içinde evine gelsin.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Deneyenlerin %94'ü beyaz dişler için Oral-B yoğun beyazlık öneriyor. %50 nakit iadeyle siz de deneyin.
3: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
4: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük fırsat devam ediyor. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı

0: Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Kıyafetlerinizin büyüleyici hissi artık yok mu? Pervol ile yenileyin. Pervol üçlü yenileme teknolojisiyle renk ve dokuları yeniler, kıyafetlerinizin ömrünü uzatır. Yeni mi? Hayır, Pervol ile yıkandı.
3: Her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
4: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
6: Regl gecelerimi, çirkin pijamaları unut, havlular sermeyi de, çift bed kullanmayı zaten geç. Rahat bir gece için Orkid'in korumasına güven. O kadar ince ki varlığını bile hissetmezsin. 12 saate kadar sızıntı koruması sağlar. Orkid.
7: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok,
8: tam bir boş.
7: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
8: Tambibos.
9: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
10: Sürpriz yapmaya bayılıyorlar.
11: Sevildiğimi hep hissettiriyorlar.
10: Bazen ortalığı dağıtsalar da...
12: Merak etme, suda bekletip sonra yıkayacağım.
10: Hiç gerek yok, Piril var.
13: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
11: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için...
13: Yeni Piril Ultra Güç.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
14: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
15: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
16: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
17: Buraya geldiklerini öğrendik. Şimdi neredeler?
18: Buraya hiç gelmediler.
19: Biz onları hiç görmedik.
17: Yalan söylüyorsunuz.
2: Memlekete selam.
10: Başını toprağına öpün benim için.
1: Hakikatımıza göre kızınız...

0: Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
1: Türkiye'de mi?
2: Almanyalı yarim yarın 13.45'te TV4'te.
3: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
4: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım sistem?
5: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranız iade eder miydi?
3: Demezdi.
5: O zaman bize müsaade.
6: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor.
3: Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
7: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
10: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.
11: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
12: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Allah'ım bana her şeyi anlat. Nişanlını, doğacak çocuğunu, her şeyi.
1: Neyin var senin?
0: Anlat. Az önce beni bir kadınla tanıştırdılar. Adı Çiğdem'di.
1: Her şeyi konuşacak vaktimiz olmadı Ümran. Sana nişanlandığımı, sonra da nişanı bozduğumu söyleyecektim.
0: Ya çocuk?
1: İnan ki bilmiyorum.
0: Yattın mı onunla? Cevap ver. Yattın mı onunla? Sana ikinci kez inandığım için kendimden utanıyorum.
1: Ben yalnız seni sevdim Ümran.
0: Yalan! Yalan! Sen parayı sevdin. Servet avcısı bir serserisin sen.
1: Doğru konuş Ümran. Seni böylesine kim doldurdu?
0: Hayır, doldurmadılar. Gözlerimi açtılar.
1: Kimler?
0: Nişanlın, babası ve Cemil.
1: Şimdi anladım. Gel benimle. Ona anlattığım masalları bana da anlat.
2: Masal anlatan sensin. Ben gerçekleri söyledim sadece.
1: Gerçek dediğin bir sürü iftira ha?
2: Hayır. Senin bir pislik olduğun, para için kendini sattığın. Daha sayayım mı?
1: Bunları sen mi söylüyorsun? Arkadaşım koca kurt söylüyor, öyle mi?
2: Artık arkadaş değiliz. Sen beni sırtımdan vuran bir kallesin. Sevdiğim kadını alet olarak kullan.

0: Hayır, yapma lütfen.
1: Artık sana acı çektiremeyecek.
0: Öldürme, bir daha onu görmeyeceğim.
1: Yalan, onu kurtarmak istiyorsun.
0: Yemin ederim.
1: İspat et öyleyse. Benimle evlen.
0: Bırak silahı. Seninle evleneceğim Cemil.

0: Neticeleri aldık. Kafatesinde çatlak yok. Geçmiş olsun.
1: Buradan çıkmak istiyorum.
0: İmkansız. Bir süre daha kalmanız gerek. Ha, unutuyordum. Size bir mektup bıraktılar. İhtiyacınız olursa zile basın.

Tayfun. Çok geç de olsa sana olan hıncımı aldım. Şimdi ben seni terk ediyorum. Nişanlına döndüğünde umarım genel müdür olursun. İstediğin buydu biliyorum. Aslında ikimiz de birbirimizi kullandık. Ben istediğimi elde ettim. İstediğim Cemil'di. Onunla evleniyorum. Sana iyi şanslar.

0: ben geçenleri unutmaya hazırım.
1: İkinizi de asla unutmayacağım. Asla! Kalleşler! Köpekler! İkiniz de ölüsünüz artık! Cehenneme gitseniz peşinizdeyim! İkinizi de yok edeceğim! Ezeceğim! Paramparça edeceğim! Paramparça!

0: Tayfun, geldiğini duyunca sana koştum.
1: Defol!
0: Dur, kapatma, yalvarırım. Seni seviyorum. Hiçbir şey sormayacağım, anlat demeyeceğim. Bırak içeri gireyim.
1: Yüzünü görmek istemiyorum. Hepinizden iğreniyorum. Defol!

0: Geçmiş olsun Sabri Bey. Kızınız hayati tehlikeyi atlattı.
1: Kezum'un yanına gideceğim.
0: Hemen değil Sabri Bey. Ancak bir iki saat sonra ayılır. Narkozlu şimdi.
1: Kezum yaşayacak mı doktor?
0: Evet, yalnız omurilikte bir zedelenme var. Sanırım iki ayağına da tesir edecek bu zedelenme.
1: Ne diyorsun sen? Kezum sakat mı kalacak?
0: Geçici bir sakatlık Sabri Bey. Kızınız bir süre kötürüm kalacak. Maalesef çocuğunu da kaybetti.

0: Ben de çok üzüldüm. Böyle olmasını istemezdim.
1: Seni öldürebilirim. Parçanı bile bulamazlar. Sayarım kurşunuza. Hiç acımam ha.
0: Beni tehdit etmeye mi geldin?
1: Hayır. Konuşmaya geldim. Hastanede seni sayıklayan bir kız var. O benim kızım. Baba olunca anlarsın evlat neymiş.

0: İşte halimi Cüreysun. Biricik kızım sakat kaldı. Dayanamaz, öldürür kendini.
1: Üzüldüm dedim sana. Başka ne yapabilirim ki?
0: Seni istiyor kızım. Evlen onunla. Sağ yalvarayım işte. Kurtar kızımı, yalvarayım.

0: Saadetler dilerim kızım. İnşallah bir yastıkta koyacağız onu.
1: Teşekkür ederim babacığım, çok mutluyum.
0: Tebrik ederim oğlum.
2: Sağ ol.
0: Gözüme iyi bak ha. Saadetler dilerim.
2: Sağ ol.

Efendiler, bu bir tanıştırma toplantısıdır. Şimdi sizlere damadımı, yani oğlumu tanıtıyorum. Tayfun Türe. Bu günden itibaren aynı zamanda yönetim kurulu başkanıdır. Şu hususu da arz ederim. Damadım benim de üstüme dur. Hepinize iyi çalışmalar dilerim. Başkanlık makamı senindir oğlum. Hadi çöreyim seni. Tebrik ederim.

Oturun beyler. Beyler, bana yüklenen sorumluluğun bilincindeyim. Kuruluşlarımızı bugünkü durumlarının çok üstüne getirmenin savaşını birlikte yapacağız. Gayemiz en büyük olmaktır. Ve olacağız.

0: Bugüne kadar girmediğimiz bir iş sahasına girmeye karar verdim. Bu konuda ön çalışmaları da yaptım. Ve gördüm ki çok verimli bir saha boş bırakılmış. Sözünü ettiğim iş hafriyat işidir beyler.
1: Sayın başkanım, bugüne kadar isabetli atılımlarınızı başarıyla sonuçlandırdınız. Hafriyat işinde Cemil Koçer vardır. Çok güçlü ve tecrübelidir.
0: Zor oyunu bozar beyler. Cemil Koçer artık boş meydanda at oynatamayacak. Karşısına ben çıkacağım ve onu ezeceğim.

0: Günaydın.
1: Günaydın.
0: Bakıyorum gazetelere iyice dalmışsın.
1: İhaleden söz ediyorlar. O da giriyormuş.
0: Biliyorum. Tayfun daha dünkü çocuk. Benim rakibim olamaz. Hadi şans öpücüğünü ver de ihaleye gireyim. Akşama döndüğümde bu yeni zaferimizi şampanyayla kutlarız.
1: Güle güle.
2: Açık eksiltme için kararlaştırılan saat tamamdır. Kısaca tekrar izah ediyorum. İhale 10 milyon metreküplük bir hafriyattır. Keşif bedeli 700 liradan 7 milyar lira tutmaktadır. Herkes lira olarak tenzilat yapacak ve anında zapta geçilecektir. Hepinize iyi şanslar dilerim.
3: 5 lira tenzilat.
4: 10 lira.
3: 15 lira tenzilat.

0: 20 lira.
1: 25 lira.
2: 30 lira.
0: 40 lira.
1: 50 lira.
2: 60 lira.
3: Tenzilat 60 lirada. Daha büyük tenzilat yapmak isteyen var mı? Baylar, tenzilat 60 lira. Daha düşük teklif yoksa ihaleyi bağlayacağım.
0: 125 lira.
4: Olamaz.
1: 130.
0: 140.
1: 150.
0: 200 lira.
3: Daha fazla tenzilat yapan var mı? Daha fazla tenzilat yapan var mı? Üçüncü ve son defa soruyorum. Daha fazla tenzilat yapan var mı? Tayfun Bey, iş sizindir. Tebrik eder, hayırlı olmasını dilerim.
0: Teşekkür ederim. Siz gereken işlemleri yapın.

0: Deli bu herif. Evet, resmen deli. Bu kadar fiyat kırmak için hakikaten deli olmak lazım.
1: Senin deli dediğin adama gazeteler övgüler yağdırıyor hep. Çok büyük başarı diye anlatıyorlar.
0: İşten falan anladığı yok. Maksadı benden intikam almak.
1: Yanılıyorsun. Onun bütün kini bana. Asıl hedefi benim. Bu arada sen zarar görüyorsun.
0: Beni düşündüğün için teşekkür ederim İmran. Ama ona beni alt etme zevkini tattırmayacağım.

0: Merhaba Çiğdem.
1: Merhaba.
0: Bugün daha iyi gördüm seni.
1: Fazla bir fark yok. Ben galiba asla yürüyemeyeceğim Talip.
0: Böyle konuşma. Önemli olan moral. İnsan isterse yapamayacağı şey yoktur.
1: Senin gibi yani. Babam anlattı bana. Bütün rakiplerini ezip geçmişsin. Özellikle koca kurt Cemil'i.
0: Ezmek yetmez. Onları paramparça edeceğim.
1: Onları dedin.
0: Evet öyle dedim. İkisini de. Koca kurt denilen Cemil Koçerik kuzuya çevirdik. Ondan arta kalan son lokmayı da yiyeceğiz.
2: Başarınızı candan tebrik ederiz. Japon iş makinalarının temsilciliğini almanız dahiyane bir fikirdi.
0: Cemil Koçer köşeye sıkıştı artık. Kirayla kullandığı iş makinalarına haciz koydurma hakkımız doğmuştur. Derhal gereği yapılsın. Makinelerin hepsi mühürlensin ve bağlansın.
3: Kaybettiğimiz ihaleler ödeme planlarımızı alt üst etti. Çok vahim bir durumla karşı karşıyayız. Bankalar kredi vermiyorlar.
4: Cemil Bey, ayrıca vadesi gelmiş borçlarımızı erteletemedik. Bu durumda kiraladığınız makinalarımıza haciz gelebilir.
3: Elimiz kolumuz bağlı bekleyecek miyiz? Sanırım içinizde bir çare düşünen vardır.
5: Bizi köşeye sıkıştıran şirketin başında eski bir arkadaşınız var, Tayfun Bey. Acaba ricacı olsak, araya girsek?
3: Asla. Bana diş gösteren bir köpeğe boyun eğmem. Ne bahasına olursa olsun.
6: Mühendis Bey, makinaların mühürlendiğine ve bağlandığına ilişkin zaptı siz de imzalayın lütfen.

0: 3 gün mehil verdiler demek.
1: Evrakları imzalamak zorunda kaldım. Ne yapmamı emredersiniz Cemil Bey?
0: Yapılacak hiçbir şey yok. Ancak bir mucize gerek. Ama ben mucizelere inanmam. İyi geceler.

Ümran, beni anlayacağını ve bağışlayacağını umarım. Seni bu dünyada her şeyden fazla sevdim. Elveda.

0: Çıldırdın mı Cemil? Ne yaptığını sanıyorsun sen? Niçin Cemil? Her şey düzelecek mi kendini öldürünce?
1: Dünkü çocuğa yenildim Ümran.
0: Çok mu önemli yani?
1: Önemli olan sensin. Sana karşı mahcup olmak, ölmekten daha kötü benim için. Tayfun hedefini yok etti.
0: Sana söylüyorum Cemil. Onun hedefi sen değilsin. Benim.
2: Şu karşıdaki arkadaş.
0: Mersi,
2: bir şey değil.
0: Buyurun. Tayfun Bey'le görüşmek istiyorum.
2: Randevunuz var mıydı?
0: Hayır, yok. Çok önemli bir konu görüşeceğim. Daha doğrusu özel bir konu.
2: Bu konuyu özel sekreterine iletin lütfen. Karşıki oda.
0: Sizi görmemi istediler.
3: Hangi konuda?
0: Tayfun Bey'le görüşmem gerek.
3: Adınızı öğrenebilir miyim?
0: Ümran. Ümran Koçer.
3: Yanılmıyorsam Cemil Koçer'in bir yakınısınız.
0: Eşiyim.
3: Lütfen bekleyin. Ümran Hanım geldi, sizi görmek istiyor.
1: Hemen buraya getir. Şimdi çok ilginç bir olaya şahit olacaksınız.
3: Buyurun.

0: Yalnız konuşmak istemiştim.
1: Konuşuruz. Önce seni tanıtayım. Beyler, sizlere Ümran Koçer'i takdim ediyorum. Bana Cemil Koçer'in gücünden, cesaretinden söz etmiştiniz. Oysa karısının etekleri altına saklanan bir korkak olduğuna şahit oldunuz. Şimdi gidebilirsiniz beyler.

0: Cemil buraya geldiğimi bilmiyor.
1: Boşuna nefes tüketme. Beni inandıramazsın.
0: Onunla uğraşmaktan vazgeç artık.
1: Say ki vazgeçtim. Karşılığı ne? Seni rüşvet olarak mı gönderdi?
0: Böyle konuşmaya hakkın yok. İki eski arkadaşı birbirine düşüren kadın olmak istemiyorum. Cemil'in beni sevmekten başka hiçbir suçu yok.
1: Seni sevmedi, çaldı, satın aldı.
0: Ben bir eşya değilim. Sen kendini ne sanıyorsun? İstediğin yere gelmek için hepimizi harcadın. Mutlu musun bari?
1: Mutluyum. Güzel ve sadık bir karım var.
0: Güzel, sadık ve de çok zengin. Paraya önem vermediğini söyleyemezsin.
1: Paraya tapan sensin. Niye gittin Cemile? Hani aşk? Hani sevgi? Para, hep para. Şimdi bende daha çok var. Söyle, bir otele mi gidelim? Yoksa burada ayaküstü mü işi bitirelim?
0: Beni ne sandın sen?
1: Benim için ucuz bir kadınsın. Ama gene de cömert davranacağım. Ne kadar istiyorsun söyle?
0: Hayır, sen bu değilsin. Bu olamazsın. Buraya gelirken içimde sevgi kırıntıları vardı. Anılar vardı. Şimdi hepsini yok ettin. Allah cezanı versin.

0: Onlara ne kadar süre tanıyalım efendim?
1: Sonsuz. Ayrıca hacizi kaldırın ve makinaları çözün. Derhal.
2: Emredersiniz Tayfun Bey.

0: Evet beynim, anlayamadım. Ha? Rüya görmediğine emin misin?
1: Bir mucize oldu beyim. Haczi kaldırdılar, makinaları çözdüler. İşe başlamak için sizden talimat bekliyoruz.
0: Düşmanımız geri çekildi anlaşılan. Derhal işe başlayın. Gece gündüz çalışıp işi bitireceğiz. Herkese selam. İnanılacak gibi değil. Can düşmanım dönüş yapmış. Haczi kaldırmış. Sebep ne acaba?
2: Siz eski dostsunuz. Bu saçma düşmanlığı arkadaşlık hatırına bitirmiştir.
0: Bilemiyorum. Umarım senin dediğin gibidir.
3: Seni anlamıyorum damat. Hasmini yok edecekken vazgeçtin. Hacizi macizi kaldırmışsın.
4: Evet, öyle icap etti. Size ters mi geldi?
3: Hemen parlama da! Senin işine hiç karıştım mı ben? Yalnız aklım almayı. Cemil'i niçin kurtardın?
4: Sebebi yok. Biliyorsun, onunla eski arkadaşız.
2: Eski arkadaşlar unutulmuyor değil mi Tayfun? Özellikle eski aşklar.
4: Ne demek istiyorsun sen?
2: Ne demek istediğimi biliyorsun. Arkadaşın için değil, güzel karısının uğruna yaptım bu iyiliği. Çünkü seninle yattı.
4: Yalan bu! Çirkin bir iftira!
2: Hayır, gerçek.
3: Kesin kavgayı be! Huzur olmayasak mı bu evde? Neler oluyor damat?
4: Bir şey olduğu yok.
3: Olmasın! Yetti artık! Bizimle oynama evlat! Yoksa bu işin sonu kötü bitecek.
5: Bir saniye lütfen. Haber vereyim. Tayfun Bey, Ümran Hanım arıyor. Konuşacak mısınız?
4: Evet, bağlayın. Alo, ben Tayfun.
2: Bu telefonu etmek için uzun müddet kendimle mücadele ettim Tayfun. Amacım sana teşekkür etmekti.
4: İnan ki ben de seni arayacaktım. Seninle mutlaka konuşmalıyım. Hemen çıkabilir misin?
2: Mümkün değil. Durumumu biliyorsun. Şu telefon bile hataydı bence. Ama Cemil'le uğraşmaktan vazgeçtiğin için teşekkür etmek istedim. Sağ ol. İyi günler Tayfun.
4: Dur, sakın kapatma. Seni mutlaka görmeliyim.
2: Israr etme Tayfun. Lütfen.
4: Oraya gelmemi istemezsin sanırım. Dediğimi yaparım, bilirsin. Ümran, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Hemen çık evden. Otelinin ruhunda buluşalım.
2: Alo. Alo.
4: Bugün burada olmayacağım. Bütün randevuları iptal et.
5: Başüstüm.
2: Beni zorlamayacaktın Tayfun. Buluşmamız doğru değil.
4: Dediğimi yapacaktım. Sen gelmeseydin ben evine gelecektim.
2: Çılgınlık olurdu bu.
4: Bizim ayrılışımız çılgınlıktı Ümran. Nefret, kin hepsi laf. Seni atamadım içimden. Sensiz yaşayamadım.
2: Bunları konuşmak için artık çok geç. Kendini boşuna temize çıkartmaya uğraşma. Sen tercihini yapmıştın.
4: Hayır, beni dinlemedin. Sana anlatılanlar doğru değildi. Düşünsene Ümran, tesadüfen karşılaştık seninle. Sana nasıl oyun oynarım?
2: Nişanlıydın. Bir başka kadın vardı hayatında.
4: Hayır, nişanı atmıştım. Kopmuştum ondan. Seninle karşılaşacağımı bilmeden ayrıldım nişanlımdan. Çünkü bir başka kadını sevemeyecek kadar içim seninle doluydu. Beni vefasızlıkla suçlarken sen başka bir erkeğin kucağına gittin Ümran.
2: O erkeğin kucağına senin canını kurtarmak için gittim.
4: Neler söylüyorsun sen?
2: Kavga ettiğiniz o gün silahını senin beynine dayamıştı. Ya o ya ben dedi. Çıldırmıştı. Fazla düşünmedim. Cemil'e evet dedim. Ona evet derken hala seni seviyordum Tayfun.
4: Ve onunla evlendin.
2: Ya sen?
4: Mecbur kaldım. Kaza geçirmişti. Babası gelip yalvardı bana. Bir hayat söz konusuydu. Ve artık sen de yoktun. Çiğdem'le evlenişimde sevgi değil, sadece merhamet vardı.
2: Bütün bunları konuşmamız neyi değiştirecek ki?
4: İkimizin hayatını Ümran. Artık başkaları için değil, kendimiz için yaşayacağız.
2: Mümkün mü? Artık ikimiz de evliyiz.
4: Umurumda bile değil.
2: Benim umurumda. Evli bir kadınım. Bunu sen de unutma.
4: Sebep sadece evli olman mı?
2: Başka ne olabilir ki?
4: Onu seviyor musun?
2: Bu cevabı vermek evli bir kadına yakışmaz ama gene de söyleyeceğim. Hayatımda bir tek erkeği sevdim. O da sendin.
4: Dur İmren. Gitme.

0: Evet. Kim dediniz? Hemen gönderin.
1: Merhaba.
0: Merhaba. Buyur otur. Ziyaretinin sebebini hala merak ediyorum.
1: İstediğim bir şey var.
0: Nedir?
1: Sen, seni istiyorum. Özel bir odam vardır sanırım. Şimdi, hemen.
0: Saçmalama. Maksadın ne senin?
1: Sadece intikam. Umarım sen de bunu isteyeceksin.
0: Ne demek istiyorsun?
1: Dişe diş, kana kan. Çünkü karın kocamın kollarında. Ben de senin kollarında olmak istiyorum. Hadi sarıl bana, sev beni.
0: Çıldırmışsın sen. Kıskançlık delirtmiş seni.
1: Zavallısın. Haciz niye kalktı? Tayfun niye senin yakanı bıraktı? Sana acıdığı için mi ha? Yoksa eski arkadaşın olduğu için mi?
0: Söyle niçin?
1: Çünkü karın kocamla yattı. Otelinde buluştular. Gözlerimle gördüm.
0: Hayır.
1: Evet, yattı bu karın. Benim kocamla.

0: Ömran! Ömran! Neredesin?
1: Ne var senin?
0: Neredeydin sen?
1: Alışveriş yaptım. Nerede olabilirim ki?
0: Seni öldürebilirim. Her şeyi anlat bana, her şeyi!
1: Ne anlatmamı istiyorsun?
0: İhanetini anlat! Ne anlat?
1: Hayır! Doğru değil bu!
0: İnkar etme, her şeyi biliyorum, beni aldattın sen!
1: Neler söylüyorsun? Yemin ederim sana ihanet etmedim!
0: Tayfun niye yardım etti bana? Neden geri çekildi? Çünkü sen ona gittin!
1: Evet, gittim! Senin yakanı bırakmasını söyledim!
0: Niçin?
1: Çünkü benim yüzümden zarar görmeni istemiyordum. Rica ettim, kabul etti.
0: Karşılığında kendini verdin. Yattın onunla.
1: Hayır!

0: Jimmy.
1: Karadeniz Holding. Evet. Tayfun Bey yoklar. Kim arıyor? Alo? Alo?

0: Alo, Tayfun Bey'i rica ettim.
1: Bir saniye efendim. Sizi arıyorlar beyefendi, Ümra Hanım'mış.
2: Alo, benim.
1: Neyin var Ümran, lütfen sakin ol.
0: Tayfun, Cemil seni arıyor. Çıldırdı, yalvarırım kaç. Ne olur çabuk kaç Tayfun.
2: Sesin iyi gelmiyor Ümran. Ağlıyorsun sen. Neler oldu anlatsana.
0: Buluştuğumuzu öğrenmiş. İlişkimiz olduğunu sanıyor. Seni öldürecek. Beni birazcık seviyorsan yalvarırım kaç Tayfun.
2: Beni düşünme. Sana dokundu mu onu söyle. Dokundu mu?
0: Önemli değil. Her şey bitti artık. Onunla yaşayamam. Ailemin yanına gideceğim. Ne olur bir iki gün saklan. Söz ver bana.
2: Pekala, tamam. Söz veriyorum.
0: Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık.
3: Utanmak bilmez mi bu kadın? Seni evinden arayacak cesareti kimden aldı ha?
2: Kocasının beni öldüreceğini bildirdi. Bu iğrenç iftiranın sahibi de sensin.
3: İnsanlık görevimi yaptım. Aldatılan bir kocanın gözünü açtım.
2: Onu aldatmadık. Çünkü Ümran kabul etmedi. Ben istedim ama olmadı. Anlıyor musun?
3: Otelde ikinizi de gördüm. Boşuna inkar etme.
2: İnkar etmiyorum. Buluştuk. Ama aramızda hiçbir şey geçmedi.
3: Onu hala seviyorsun.
2: Evet. Senin yüzünden Ümran'ı kaybettim. Ama ne pahasına olursa olsun onu tekrar kazanmaya çalışacağım.
3: Beni terk edemezsin. Seviyorum seni.
2: Biraz kadınlık gururun varsa peşimi bırakırsın.
3: O kadına bırakmam seni. Öldürürüm, yaşatmam. O kadına yar etmem seni.
2: Yürüyorsun sen. Sakat değilsin.
3: Her şeyi senin için yaptım.
2: İyi oldu bu. Seni terk ediyorum kızım. Şunu aklından çıkartma. Seninle evlenmem sevgi değil, merhametti.
3: Gitme! Beni bırakamazsın, bırakamazsın, bırakamazsın!
4: Nereye? Gidiyorsun demek.
2: Damatlık yok artık. Evliliğimiz bitti Sabri Bey.
4: Hayatım biter sonra. Şerefim, namusum için her şeyi yaparım ben.
2: İstediğini yap. Umurumda değil artık. Sen istediğin için kızınla evlendim. Acıdığım için, anladın mı?
4: Ben sana acımam Tayfun. Bu evden çıkarsan çındını ölmüş bil. Yaşatmam.
2: Ben zaten bu evde hiç yaşamadım.
5: Tayfun Bey'i arıyorum.
6: Tayfun Bey burada yok.
5: Onu görmeden bir yere gitmem.
6: Boş yere beklersiniz, bugün gelmeyecek.
5: Ya, öyle mi? Çekil önünde.
6: Hemen gitmezseniz polis çağırırım.
0: Cemil, bir daha dönmemek üzere evden ayrılıyorum. İkimiz için de böylesi daha iyi. Sanırım sen de dediğim bir kadına artık karım diyemezsin. Avukatların boşanmamızı gerçekleştirir. Bir tek şuna inanmanı istiyorum. Sana ihanet etmemiştim.

0: Kocama burada değil, karının yanında aramalısın.
1: Nereye kaçtıklarını biliyor musunuz?
2: Bilmiyoruz. Ama onları bulacağım. İçimizin de namusuyla oynadı. Bilmek isterim, benim yanımda mısın şimdi?
1: Senin yanındayım.

0: O herifin Şile'de olduğunu tespit ettim. Şimdi siz onu bulup ölüsünü veya türüsünü bağa getireceksiniz. Anlaşıldı mı?
1: Anlaşıldı efendim.
0: Hadi marş.

0: Yollama bitiririm.
1: Kimsin? Ne istiyorsun?
0: Kes sesini. Yoksa kızı da vururum.
1: Kaçmaya kalkarsa Furoni, ben Celeiro.
2: Bulmuşlar mı?
1: Bulmuşlar kızım. Kadınla berabermiş.
2: Beni de götür baba. O kadınla hesaplaşmak istiyorum.
1: Hayır. Bu benim namusum. Benim hesabım.
2: Geleceğim baba.
3: Bizi daha ne kadar tutacaksın?
0: Patron gelinceye kadar.
1: Bizim uşaklar herifi Şile'de otelinde buldular. Ben şimdi gidiyorum. Merak etme. Senin de intikamını alacağım.
4: Sen gitme. Ben kendi hesabımı görürüm.
1: Bu işi sen bana bırak. Ben bitiririm.

0: Ateş etme! Önce beni vur! Çünkü kendi isteğimle onun yanındayım. Önce beni vur!
1: Bir kadının arkasına saklanma Tayfun! Ortaya çık!

0: size. Bitsin artık bu kavga. Yoksa kendimi öldürürüm.
1: Bırak o silahı İmran.
0: Yemin ederim kendimi öldürürüm. Dur Tayfun, yaklaşma. Önce şu çirkin hesaplaşma bitsin.
1: Bırak silahı.
0: Hayır, bırakmıyorum. Yetti artık. Baştan beri hepimiz yanlışlıklar yaptık. Siz ikiniz candan arkadaştınız. Benim yüzümden can düşmanı oldunuz. Benim bütün suçum Tayfun'u sevmekti. Sizi birbirinize kırdırmamak için kendimi feda ettim. Gene de olmadı.
2: Tayfun'u hala seviyor musun?
0: Evet, seviyorum. Yalnız seninle evliliğimde seni utandıracak hiçbir şey yapmamıştım. Ama bana dediğin gün beni kaybettin.
2: Al götür onu.

0: Valizlerimiz birbirine karışmış.
1: Nişanlın çok güzel maşallah.
2: Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne.
3: İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim.
4: Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım.
2: Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım.
1: Sen bir tuhafsın. Neyin var Allah aşkına?
5: Neden bu kadar dalgınsın?
4: Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum. Merhamet doğarken aşk ölür.
6: Yağmur, yarın 16.15'te TV4'te.
7: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
8: Kolay mı?
9: Nasıl kolay?
7: Aa!
8: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
10: Sağ ol baba.
8: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
7: Gel buraya, gel.
11: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var? Daha ne var?
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
13: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
14: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
15: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
16: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
12: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Platin Ekim ayında da zengin içeriğiyle yanı başınızda. Lüksün yeni DNA'sı, değerin yeni tanımı. COP 31'e doğru, sürdürülebilirlikte yeni dönem. Platin Ekim sayısı tüm bayilerde.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim bazen çok zor oluyor. Yıpranıyorsun. Ama sonra...

0: Sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
1: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10

0: rahat bir kafa için Clearman. Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminizi güle güle kullanın.
3: Ama bu... Gidiyorsunuz mu demek? O kadar mıyım bu sistem?
4: Bu kadar iyi olmasa, memnun kalmazsanız 30 gün içinde paranızı iade eder miydin?
2: Demezdim.
4: O zaman bize müsaade.
2: Vodafone akıllı fiber sisteminin yapay zekalı teknolojisiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de hemen gelin 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
5: Fiber'de Vodafone farkını keşfedin.
6: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Bir insan ne zaman kaybeder? Düştüğünde mi? Yoksa ayağa kalkmaktan vazgeçtiğinde mi? Yeniden mümkün, vazgeçmeyen insanların gerçek hikayelerini ekrana taşıyor.
1: Dedim ki eyvah.
2: Bir kereden bir şey olmaz diye başlar her şey. Her şeyimi kaybettim.
3: Aynı evde yaşıyorduk. O zaman ben bunun farkında da değildim yani.
1: Vazgeçmiş artık hayatından. Bunu gördüm.
2: Sonra bir gün yardım istedim.
4: Hayatım o gün değişmeye başladı.
5: Bugün yeniden hayal kurabiliyorum.
6: Bugün gerçekten yaşıyorum.
2: Ben başardıysam siz de başarabilirsiniz.
0: Bu sadece bir televizyon programı değil. Bir umut yolculuğu. Hiçbir karanlık umuttan daha güçlü değildir. Hayat bazen ikinci bir şans verir. Önemli olan o şansı görebilmektir. Çünkü her zaman yeniden mümkün.
7: Yeniden Mümkün 8 Ekim Perşembe TV4'te.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçen geçene, taksiciler 100 Oktan'ın performansıyla tasarruf etmeye başlamış bile.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Vay be, Word 35 yaşında demek. Dile kolay.
2: Kolay mı?
3: Nasıl kolay?
1: Aa!
2: Sabah hayasında işbaşı yapan Vadam için kolay mı?
4: Sağ ol Vadam.
2: Tatil uğruna yanık gezen Vadam. Her özel günü neşeyle dolduran koca yürekli Vadam. Dile kolay. 35 yıl. Mendil var mı?
1: Gel buraya, gel.
5: Vadalarla gelecek yıllar nice güzelliklere aday. Ama bizim aklımızda tek bir soru var. Daha ne var?

0: kaçın onlarından!
1: Dur sen bir ateş etme! Onların suçu yok!
0: Çaçıl dedim sana! Benim namusum o! Çaçıl! Çaçıl!
1: Sen namusunu kızından sor!
0: Çaçıl!
1: Çekilmem! Ateş etme!
2: Kaçın! Yürü gayret et!
3: Gördün mü? Vurdum onu!
2: Koşun! Ağaçlara doğru koşun!

0: Machu Picchu turu bizi acıktırdı. Yemeğimizi yiyoruz ve yemek sonrası bizlere yemek hazırlayan kızlara söz veriyoruz. Bakalım onlar neler söyleyecek.
1: Evet değerli izleyenlerimiz, Machu Picchu'dan döndük, yemeğimizi yedik ve bize çok güzel yemekler hazırlayan restoranımızdayız. İşte o restoranın yetkilileri. Hello.
2: Todos.
1: Hola, hola.
2: Hello.
1: Hola.
2: Hola, hola.
1: ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias.
1: Muy bien. Gayet güzel görüyorsunuz değerli izleyenler. Please wave hand to Turkey.
2: Hello, Turkey.
1: Turkey. Evet, opa.
2: Pisco sour from Peru.
1: Pisco sour. Evet, Pisco Sour, efendim Peru'nun en ama en sevilen içeceği, alkolsüz muhteşem bir içecek. Böyle limonata gibi içiyorsunuz. Kendi

İzleyenlerimiz, Cusco'dan çıktık yola, Lima'ya geldik. BP'nin başkenti Lima'da aktarma beklerken bir Lima şehir turu yapalım dedik. O esnada karşımıza ne çıktı işte arkamda görüyorsunuz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büstüyle karşılaştık. Büyük gurur duyduk, tüylerimiz diken diken oldu ve bu anı sizlerle de paylaşmak istedik. Ne yazıyor büstün altında? Pasa en casa, pasa en el mundo. Yani yurtta sulh, dünyada sulh diyor. Atatürk'ün bu ünlü sözünü Lima'da da görmek bizi gururlandırıyor diyoruz ve Lima'dan sizlere işte böylesine keyifli, gurur dolu bir manzara sunuyoruz.

Evet değerli izleyenlerimiz, uçağı beklerken Lima'da dolaşalım dedik. Barranco adlı bir semte geldik. Burası aynı zamanda bir belediye, bir ilçe. Büyükçe ve Lima'nın genelde zenginlerin oturduğu, bohem hayatında yaşandığı, sanat hayatının da canlı olduğu bir ilçe Barranco'yu sizler için gezeceğiz. Paris uçağımıza kadar Barranco'da bir tura çıkıyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın. Bakalım Lima'nın bu bohem sanatçı semti nasılmış?

0: TV4'ten ve Bil Bilebilirsen yarışmasından herkese merhaba sevgili izleyenler. Ben Can Yıldız. Bugün neredeyiz? Bugün İstanbul Üsküdar'dayız. Üsküdar sahilindeyiz. Bugün burada şanslı yarışmacılarımızla birlikte yarışacağız. Bakalım bugünün şanslı isimleri kimler olacak? Ben de çok merak ediyorum değil mi? Efendim unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. O zaman hazırsanız Bil Bilebilirsen başlasın. Evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim efendim. Sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Firdevs Altay, Sarıyerliyim. Ama karşıda oturuyorum iş dolayısıyla. Tesbih tasarımcısıyım.

0: resmi tasarlıyorsunuz. Evet. Yapım aşamasından itibaren.
1: Tasarlıyorum ve bütün Arap ülkelerine gönderiyorum diyebilirim. Çok sevdiğim bir iş, çok seviyorum.
0: Böyle. Aslında evde başladığınız hobiniz.
1: Evet, aynen. Evet, aynen. Hatta ablam tesbihle ne kadar ilerleyebilirsin diye söylemişti. Ama şu an bir numarayım diyebilirim.
0: Süper, sizi tebrik ediyoruz efendim. Tevazuyum. Ablanız bu arada.
1: Evet, aynen ablam.
0: Ablanızı da tanıyacağız, yani rakibiniz oluyor.
1: Tabii ki.
0: Bu tespih olayını bir de ona soracağım. Bir
1: tabii.
0: De oradan dinleyelim efendim.
1: Sorabilirsiniz.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, sizi tanıyabildik, isminizi alamadık sanki.
2: Tabii ki, Nazmiye Beşikçi benim adım. 60 yaşındayım, 1965 doğumluyum.
0: Maşallah, bu arada abartmıyorum, gerçekten mütevazılık olsun diye söylemiyorum. Gerçekten 60 yaşında göstermiş.
2: Sağ olun. Terzi yamağıyım, eşim esas terzi. Yanımda ben de hasbelkader bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Evlatlarımı büyüttüm. Okudular çok şükür, kendi işlerindeler, güçlerindeler. Ben de eşimle öyle vakit geçirmeye çalışıyorum. Evde televizyon karşısında yatmayı sevmem ama antiparantez bu programı çok seviyorum, izliyorum, hiç kaçırmıyorum. Kendimin de bu programda bulunacağını rüyamda görsem hayra salardım. Bunu da
0: çok
2: söylemek isterim.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoş geldiniz.
2: Sağ olun, var olun.
0: Getirdiniz diyelim efendim. Şimdi Sarıyerliyim dediniz. Ne evet. Kadar yani hep yani böyle
2: evet.
0: köken
2: Sarıyer. Anneanne, babaanne hep Sarıyer, Rumeli Feneri köyünde doğduk. Benim bizim köyümüz, uzakta köyümüz yok. Bizim köyümüz Sarıyer, Rumeli Feneri köyü.
0: Tekrardan hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyelim. Efendim sizler bu iki kardeş şu andan itibaren rakip sevgili izleyenler. En fazla soruya doğru cevabı veren yarışmacımla birlikte artık bir üst etaba geçeceğim. Ve maalesef bu etapta bir yarışmacım elenmiş olacak, mağlup olmuş olacak. Bakalım iki kardeşten hangisi efendim bu etapta kazanarak artık büyük ödüle doğru ilerleyecek? Bu arada hanginiz büyüktünüz? Abla kaç
1: ben
0: yaş var aranızda? Bunu katiyen kabul etmiyoruz çünkü rakipsiniz. Güzel bir rekabet görmek istiyoruz sizlerden. Peki anlaşır mısınız? Abla kardeş ilişkileriniz nasıldı?
1: Çok çok çok maşallah.
0: En yakın arkadaş?
1: En yakın arkadaş, en yakın dost, en yakın her şey, en yakın her şey. Çok iyi anlaşırız.
0: Maşallah.
2: Gerçekten doğru. Her bakımda yeri gelir kız kardeşim benim annem olur, anneannem olur, babaannem olur, çocuğum olur. Yeri gelir ben aynı şekilde keza birbirimize fedakarlık yaparak, emek vererek bu ilişkiyi, kardeş ilişkisini sürdürmeye çabalıyorum.
0: Maşallah derim. Ben bu iki kardeşi kocaman bir alkış göndermek istiyorum sevgili izleyenler. Şimdi efendim rakip olduğunuz için sizlerden bir iddia duymam gerekiyor.
1: Evet.
0: Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ablam kazanır.
0: Abi bu hiç rekabet olmadı. Bence siz kendinize güveniyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Ablanıza şans tanıyor musunuz?
1: Tabii ki.
0: Yani şu anda
1: evet.
0: Siz kazanırsınız diye düşünüyorum ben.
1: Yani umarım.
0: Ben istiyorum.
1: teşekkür ederim.
0: Bir dakika efendim, size geleceğim. Efendim,
1: buyurun.
0: Sizce kim kazanır?
1: Ben
0: bence
1: kazanırım.
0: Siz kazanırsınız.
1: Ben kazanırım.
0: Ben sizi tutuyorum zaten aslında. Ben sizi tutuyorum aslında.
1: Tamam, teşekkür ederim.
0: Siz kazanır. Şans diliyor musunuz kardeşinize?
1: Çok diliyorum. Kendime de kız kardeşime de çok bol şans size de.
0: Efendim, o zaman kurallarımızı zaten biliyorsunuz. Hazır olduğunuz zaman ilk sorumla başlayabilirim. Hazır mıyız efendim? Hazır mıyız efendim? O zaman hazırsınız. Bilebilirsenin ilk etabı başlıyor sevgili izleyenler. İlk sorum geliyor. Barış sembolü haline gelmiş kuş türü hangisidir?
1: Güvercin.
0: Tek güvercin. Ses geldi. Tek ses güvercin. Kim neydi?
1: Güvercin.
3: Ya.
0: Güvercin. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı göndermiş olalım efendim. Maalesef basmadan, butona basmadan konuşmayalım. Çünkü bu
1: pardon,
0: sefer
1: unuttum.
0: Rakip bak çok evet. Hırslı. Her an her şey olabilir. Olsun, sağlık olsun diyelim efendim. Daha sorularımız devam ediyor. İkinci sorumuzdayız efendim. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir?
1: Biz normalde denizci olduğumuz için bu konularda bilgimiz fazla. Kız kardeşim de bilirdi bunu. Rota tabii ki de.
0: Rota doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor sevgili izleyenler. Bir gemi ya da uçağın izleyeceği yola ne ad verilir? Şipşak bir cevap geldi. Rota doğru cevaptı. 2-0'lık bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Şu anda kardeşlerin rekabeti gerçekten çok güzel ve keyifli ilerliyor. Tabii birazdan neler olacak?
1: Ben kaybediyorum.
0: Evet, siz birazcık heyecandan sanırım ama bir sonraki soru sizin için gerçekten çok önemli olacak diyelim.
1: Hadi
0: geçelim 3. sorumuza. Yine güzel ve kolay bir sorumuz geliyor. Bir kemanın kaç teli vardır? Tek ses geldi. Tek ses?
1: 4.
0: 4.
3: 4 mü? Hiç bilmiyordum.
0: 4. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım. 3

0: 0'lık bir puan tablomuz var. Firdevs Hanım.
1: Efendim.
0: Bizlere maalesef 3-0'lık.
1: Beni eliyor musunuz?
0: Mağlubiyetle. Tamam. Şanlılık durumundayız ama çok keyifli bir yarışmaydı.
1: Teşekkür ederim. Biraz başarılar diliyorum bu arada.
0: Heyecanınıza yenik düştünüz. Evet. Sanırım butona basamadınız. Aynen. Ama olsun. Yine de
1: yabancı değil. Birimiz içiniz. Daima. Hiç sorun
0: ne
1: yok.
0: Ne kadar güzel. Gerçekten gözlerim şu anda yaşadı sevgili izleyenler. Evet. Bizler Nazmiye Hanım'la birlikte ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Nazmiye Hanım, kardeşinizi yani rakibinizi 3-0'lık galibiyetle mağlup ettiniz. Neler düşünüyorsunuz, neler söylemek istersiniz?
2: Ya bir tarafım üzgün, bir tarafım tabii sevinçli. Bilgime güveniyordum zaten. Mutluyum.
0: Yani kardeşinize sorduğumuz zaman zaten kardeşim de ablam kazanır demişti. Demek ki siz genel kültür programları ya da genel kültürle alakalı çok okuma yapıyorsunuz.
2: Aynen yani. Öyle, evet doğrudur. Aslında aynı kız kardeşim de tümünü bildi, şimdi ona da haksızlık etmeyelim. Butona geç başladı. Evet aynen öyle. Bu konuda mütevazı olamayacağım. Gerçekten genel kültürüm iyidir. Buna güveniyorum. Kendime bu konuda güveniyorum.
0: Tekrardan sizleri tebrik ederiz.
2: Teşekkür
0: efendim.
2: Ederim, sağ olun.
0: İkinci etabımızda 3 adet sorumuz var. Bunlardan bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz var, bilmecelerimiz olacak bu etapta ve şarkı sözlerimiz var. Nasıldır şarkılarla aranız? Söyler misiniz,
2: ya,
0: dinler misiniz?
2: Işte ne bileyim ben, sağdan soldan duyarsam aşinayım ama. Aşinayım yani, yapabileceğimi tahmin ediyorum.
0: İnşallah diyelim.
2: Buyurun.
0: Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diye hatırlatalım sevgili izleyenler. Hazırsınız efendim.
2: Hazırım,
0: ben
2: buyurun.
0: İlk soruna başlamak istiyorum.
2: Tabii ki.
0: İlk sorum bir bilmece. İncecik beli, elimin eli. Süremiz başladı.
2: İncecik beli, elimin eli.
0: Yemek yerken kullanırız. Nedir bu?
2: Çatal.
0: Çatal. Doğru cevap. Çok cevap aldı sorumuzu.
2: Geçim, teşekkür ederim.
0: Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. İlk sorumuzun ödülünü de Nazmiye Hanım bu şekilde kazanmış oldu. Geldik ikinci sorumuza. İkinci sorumuz bir şarkı sözü. Sorum geliyor. Görünce aşık oldum o güzel gözlerine. Başkasını istemem, nokta nokta sende. Süremiz
2: benim
0: başladı.
2: Gönlüm sende.
0: Değil.
2: Benim gözüm sende.
0: Benim gözüm sende. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a tekrardan göndermiş olduk. Ve ödülümüzü de bu soruda yine kazanmış oldu. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Nasıldı?
2: Muazzez Ersoy söylüyordu ama.
0: Görünce aşık oldum.
2: Gibi.
0: Sizden duyabilir miyiz?
2: Yok, onu söylemeyeyim şimdi.
0: Duymayalım mı?
2: Yok yok. Peki. Belki yanlış olur, bir şey olur.
0: Peki efendim, o zaman gelelim artık bu etabımızın son sorusuna. Bu etabımızın son sorusundayız bu sorumuza. Doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Evet, 3. sorumuza geçiyoruz. Artık son sorumuzdayız. Bu sorumuza doğru cevap vermenizin takdirinde artık 3. etabın anahtarı sizde olmuş olacak efendim. Sorum geliyor. Kuru nokta nokta çarık eskitir.
2: Kuru gayret olabilir efendim? Mi? Gayret.
0: Kuru gayret, gayret çarık eskitir. Doğru cevap. Daha süreme başlatamadan cevap geldi efendim. Kocaman alkışlarımızı Nazmiye Hanım'a göndermiş olalım efendim. 3-3 yaptık bu etabı. Çok başarılı bir şekilde tamamladık derim. Nazmiye Hanım, bu etabın ödülünü ben almak istiyorum
2: sağ
0: hızlıca.
2: Olun.
0: Efendim güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle. Efendim isterseniz bu ödül sizde kalmak şartı ile bir üst etaba geçebiliriz. Tamam mı, devam mı?
2: Ne yapayım? Devam.
0: Devam edelim mi?
2: Edelim.
0: O zaman efendim bizler Nazmiye Hanım'la birlikte 3. etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Nazmiye Hanım'la birlikte artık 3. etaptayız. Efendim elimde görmüş olduğunuz gibi zarflar var Nazmiye Hanım. Bu etapta size soracağımız soruların konuları bulunmakta bu zarfların içerisinde. Size bu etapta spora mı geçelim, tarihe mi geçelim yoksa genel kültürden devam ederek sorularımızı
2: genel
0: soralım.
2: Genel kültür olsun.
0: Genel kültür evet, olsun. Aynen. O zaman genel kültür zarfımı açıyorum. Bakalım bu etapta Nazmiye Hanım'ı neler bekliyor efendim. Şöyle hemen hızlıca zarflarımı da vermek istiyorum sevgili izleyenler. Kısaca bir hatırlatma yapmak istiyorum bu etabımızla ilgili. Bu etabımıza yine 3 adet sorumuz bulunmakta ve süre sınırlamamız bulunmamaktadır efendim. Ve bizden bu etapta bir joker hakkı kazandınız. Takıldığınız veya cevap veremediğiniz bir soru için burada bizi izleyen seyircilerimizden herhangi birine danışabilirsiniz. Ya da telefonla yardım alabileceğiniz birinden yardım alabilirsiniz diyelim. Ve tek cevap hakkınız bulunmakta bu etapta.
2: Tamam.
0: Yani cevapları verirken eminim demeniz bizler için yeterli olacaktır. Hazırsanız ben ilk sorumla başlamak istiyorum. Evet, üçüncü etabımızın ilk sorusu geliyor sevgili izleyenler. Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır?
2: Boz Dağlar... İç Anadolu olabilir mi? Bilemiyoruz.
0: Ne olabilir sizce?
2: Boz Dağlar
0: ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yolları, yer alır?
2: İç Anadolu olabilir.
0: İç Anadolu cevabından emin misiniz?
2: Eminim.
0: Evet. Efendim, Türkiye'deki kırık dağlar arasında gösterilen Boz Dağlar ve Menteşe Dağları hangi bölgemizde yer alır diye sorduk. İç Anadolu cevabı geldi. Eğer İç Anadolu doğru cevapsa bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Fakat yanlış cevapsa maalesef Nazmiye Hanım ilk sorudan elenmiş olacak. Acaba İç Anadolu doğru cevap mı?
2: Vallahi Menteşoğulları doğru diye hissediyorum. İnşallah doğrudur.
0: İç Anadolu doğru cevapsa eğer...
2: Doğru, eminim.
0: Bir sonraki soruma hızlıca geçiyorum. Efendim... Cevabımız Ege bölgesi olacaktı. Maalesef
2: olsun, sağlık olsun.
0: Yanlış cevap.
2: Hiç önemli değil. Sağlık olsun, yarışmak güzeldi.
0: Gayet keyifli
2: evet,
0: oldu. Çok keyif aldık sizi yarıştığımız
2: sağ
0: için
2: olun,
0: efendim.
2: Sağ olun.
0: Ben hemen ikinci etaptaki kazandığınız ödülü sizlere tekrardan iade ediyorum.
2: Teşekkür ederim. Bu benim mi oldu?
0: Bu artık
2: teşekkür
0: sizin
2: ederim.
0: Güle güle güzel günlerde kullanmanız dileğiyle.
2: Hoşçakalın. Sağ olun, hoşçakalın siz de. Çok teşekkürler.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdiniz diyelim.
1: Sağ olun.
0: Efendim, sizleri tanıyabilir miyiz?
1: Ben Özlem Türkoğlu, Tuzla'dan geliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz Özlem Hanım. Hemen rakibinize geçmek istiyorum. Rakibinizi tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhabalar, Şenay Kartal ben. İstanbul Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum. Başarılar diliyorum.
0: Başarılar. Arkadaşım. Sizler de hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok efendim, sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçmiş olacağız. Özlem Hanım, sizce kim kazanır?
1: Kader.
0: Kader kazanır. Tabii ki de kader et. Kendinizi güveniyor
1: musunuz? Ben iddialıyım.
0: İddialısınız. Evet. Ve yarışmacı arkadaşınıza bol şans bile dilemiyorsunuz.
1: Başarılar diliyorum.
0: Hadi diliyorsunuz. Pardon, ben yanlış anlamışım. Kusura bakmayın.
1: İyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyerek hemen rakibe geçmek istiyorum. Efendim.
2: Özlem Hanım'a katılıyorum. Nasip diyelim, iyi olan kazansın.
0: İyi olan kazansın diyelim. Güzel bir rekabet. Göreceğiz gibi duruyor sevgili izleyenler. Sizler de hazırsanız Bilbilebilirsen'in ilk etabı başlıyor efendim. İlk sorum geliyor. Bir deyişe göre kapıdan baktırıp kazma kürek yaktıran ay hangisidir? Çift ses geldi.
2: Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır.
0: Mart doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Şenay Hanım'a göndermiş olalım sevgili izleyenler. Rakibi de alkışıyordu. Evet. Şenay Hanım'ı o zaman siz de o zaman çok da hırsız değilsiniz sanki.
1: Yok, ben hırsızım.
0: Hırsızsınız.
1: Evet.
0: Bunlar hırs alkışları diyorsunuz. Öyle mi?
1: Evet.
0: Peki efendim. Gelelim ikinci sorumuza. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade dedik, kestik?
1: Bir solukta.
0: Efendim?
1: Bir solukta.
0: Bir solukta doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı bu sefer Özlem Hanım için göndermiş olalım. Fakat Özlem Hanım'a sanki az alkış geliyor sevgili izleyenler. Evet, sorumu tamamlamam gerekiyor. Bir yazıyı veya kitabı çok kısa sürede okumak genellikle hangi sözle ifade edilir diye sormuştuk. Bir soluk daha doğru cevap olacaktı efendim. Gelelim üçüncü sorumuza. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dedim tek ses geldi. Tek ses Özlem Hanım.
1: Yoğurt.
0: Yoğurt doğru cevap ama sorumu da tamamlamam gerekiyor efendim. İstanbul'dan Kanlıca'ya geziye gitmişseniz ne yemeden dönmemeniz önerilir olacaktı sorumuz. Yoğurt doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk efendim. Evet, şu anda 2'ye 1'lik bir puan tablomuz var sevgili izleyenler. Özlem Hanım 2, Şenay Hanım şu anlık 1 ama 2 sorum daha var. Henüz her şey için geç değil, erken de değil. Bakalım sorum geliyor efendim. Yıl içinde güneş ışınları ekvatora kaç kez dik gelir? Tek ses geldi.
1: 3.
0: Maalesef yanlış cevap.
2: 4'tür.
0: 4 yanlış cevap. Efendim inmemiz gerekiyor sanki. Size geçtik.
1: 2
0: doğru cevap olacaktı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olduk sevgili izleyenler. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Şenay Hanım'ı maalesef uğurlamak durumunda kalıyoruz. Çok keyifli bir yarış oldu.
2: Çok güzeldi. Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum.
0: Bizler de teşekkür ederiz. Efendim bizler Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Özlem Hanım'la birlikte artık ikinci etaptayız. Şenay Hanım'ı 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz. Neler söylemek istersiniz Özlem Hanım?
1: Ben kendime güveniyordum zaten öncelikle. Ama tabii iyi olan kazansın. Kaderde bu varmış. Ben zaten kendimi geliştirmeyi, yani o kitap okumayı seven bir insanım. Kısacası kendimden bahsedeyim isterseniz. Tuzla'dan geliyorum. Onun dışında ekonomi dış ticaret okudum. Kendimi geliştirmeyi seviyorum dediğim gibi. Hobilerim de yüzmek, kitap okumak, ata binicilik.
0: Binicilikle uğraşıyorsunuz aynı anda.
1: Evet, binicilik çok severim, atları çok severim. Onun dışında şans eseri denk geldik, iyi de oldu yani.
0: Güzel oldu diyelim efendim. Umarım güzel bir yarışmayı da tamamlamış oluruz diyelim. Efendim, bu etabımızda 3 adet sorumuz var ve bunların bazıları boşluk doldurmalı olacak. Atasözlerimiz olacak, şarkı sözlerimiz olacak tamamlamamız gereken ve bilmecelerimizden oluşuyor efendim bu etap. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazırsanız ben ilk soruyla başlayabilirim Özlem Hanım. Hazır mıyız?
1: Evet, hazırım.
0: Evet, ilk sorum geliyor. İlk sorumuz bir bilmece aslında. Nasıldır bilmecelerle aranız?
1: Yani çok değil aslında.
0: Değil. Evet. Umarım bildiğiniz yerden gelir diyelim. Sorum geliyor efendim. Dalda durur, elde durmaz. Dağda duran nedir efendim?
1: Kuş.
0: Kuş. Doğru cevap. Süremi daha yeni başlatmıştı. Kocaman alkışlarımızı Özlem Hanım'a göndermiş olalım. Ve ilk sorumuzun ödülünü de Özlem Hanım bu şekilde kazanmış oldunuz. Gelelim ikinci sorumuza. Bir şarkı sözümüz geliyor. Umarım bildiğiniz yerden gelir. Nasıldır şarkılar aranız?
1: Yani öyle böyle.
0: Öyle böyle. Söylemeyi ve dinlemeyi sever misiniz?
1: Dinlemeyi severim daha çok.
0: Belki severiz. Ne diyorsunuz?
1: Bakalım.
0: Haydi bakalım. Sorum geliyor. Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Nokta nokta nokta bizde, her şey bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Biliyor musunuz bu şarkıyı? Süremi
1: evet.
0: Başlattım.
1: Evet. Biliyorum.
0: Nasıldı? Para bizde.
1: Para bizde, şöhret bizde, sizde ne var? Haydi söyle. Ha, söyleyeceğim mi?
0: Evet. Neydi devamı?
1: Devamı bilmiyorum.
0: Süremiz doldu. Sizde ne var? Haydi söyle. Hayat bizde. Hayat olacaktı. Doğru cevabımız olsun. Sağlık olsun diyelim. Ben yine ilk sorumuzun ödülünü hızlıca sizlere vermek istiyorum. Güle güle. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Güzeldi benim için. Kendimi denemiş oldum. Bu tarz bilgi yarışmalarını seviyorum katılmayı. Yani her şey için teşekkür ederim.
0: Sizler teşekkür ederiz efendim. Hoşça kalın.
1: Sağ olun.

0: Evet, merhabalar, hoş geldiniz.
1: Ben ismim Murat, İstanbul'da yaşıyorum. Yarışmaya buradan katılıyorum.
0: Hoş geldin Sefa.
1: Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Murat abi, biraz heyecanlısın sanırım.
1: Aynen öyle, biraz heyecanlıyız.
0: Heyecanını yeneceğiz abi ama heyecan da güzeldir. Hemen rakibe geçelim, rakibini tanıyalım. Efendim, sizleri tanıyalım.
2: Merhaba, ben Ekrem, İstanbul'da yaşıyorum. Burada tanıştık işte. Herkese
0: sorarız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz derim. Şimdi sizler şu andan itibaren rakipsiniz. En fazla soruya doğru cevap veren yarışmacımla birlikte bir üst etaba geçeceğiz sevgili izleyenler. Murat abi, sence kim kazanır?
1: Vallahi ben iddialıyım. Arkadaşı göreceğiz. İnşallah kolay sorular gelir. Arkadaşa başarılar diliyorum.
0: Peki, Murat Bey'den güzel iddialar geldi. Peki, Ekrem Bey siz?
2: Ben sonuca bakarım. Gelsin.
0: Hadi bakalım. Tutuyor. Güzel bir yarışma olacağı görülüyor efendim şu anda. Güzel bir rekabet göreceğiz ekranlarımızın başında. Hazırsanız ben de ilk sorumla başlamak istiyorum. Sorum geliyor. Kitap okumak insanın hayal gücünü geliştirir cümlesi kaç heceden oluşur?
1: 8.
0: 8 yanlış cevap.
2: 6.
0: 6 yanlış cevap. Hece kelime değil.
1: 14.
0: 14 yanlış cevap.
2: Yüksek mi alçak mı acaba?
0: Biraz yükselelim.
2: 20.
0: 20'den inelim.
1: 18.
0: 18 değil.
2: 17.
0: 17 doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Ekrem Bey'e göndermiştim. Biraz tahminle buldunuz sanırım sonucu.
2: Aynen öyle oldu.
0: Kitap okumak hani böyle heceli. Aslında heceleri...
2: Ufak bakıyoruz işte. Şimdi de o yüzden dedim. Hani 6 o kelime kısa olduğu için 6 dedim ben o iş başına.
0: Kelime değil ama o cümleden bahsetmiştim. Olsun, yarışmanın heyecanını verelim. İlk sorunun günahı olmaz efendim. 1-0'lık bir puan tablomuz var. Gelelim ikinci sorumuza. 35 hangi ilimizin plaka kodudur?
3: İzmir.
0: Tek ses geldi, tek
2: Erzurum.
0: Ses.
2: İzmir.
0: Erzurum.
2: İzmir.
0: Erzurum cevabı geldi ama.
2: Ya, pardon, kafa gitti ya.
0: Erzurum, yanlış cevap.
1: İzmir.
0: İzmir. Doğru cevap efendim. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. 1-1'lik bir puan tablomuz var efendim. Geldik artık üçüncü sorumuza. Deyime göre açken oynamadığı söylenen hangisidir? Çift ses geldi. Ayı. Doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı tekrardan Murat abimiz efendim.
2: Tek geldi.
0: Tek gelmedi, çift geldi.
2: Tamam olsun.
0: İyi dinlemek lazım. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. Gerçekten güzel bir rekabet dönüyor şu anda. İki yarışmacım arasında üçüncü soruyu da bu şekilde tamamlamış olduk efendim. Gelelim dördüncü sorumuza. Sorum geliyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme...
1: Budama.
0: Dedim. Budama. Budama doğru cevap. Sorumu kestim efendim ama sorumu da tamamlamam gerekiyor. Bitkilere uygulanan dal kesme, dalların açılarını değiştirme işlemlerinin tamamına ne isim verilir? Budama doğru cevap olacaktı. 3-1'lik bir puan tablomuz var. Kocaman alkışlarımızı Murat abi bize göndermiş olduk sevgili izleyenler.
4: Kaç soru var? 5 sorum var.
0: 5 soru var ama maalesef eğlenmiş oldunuz. Neler söylemek istersiniz? Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarışmaydı.
2: Evet, orada gitti.
1: Ne? Götürüyoruz bir şekilde.
0: Güzel bir yarışma
2: oldu. 25'ten 35'i yetti.
0: Orada biraz karıştırdınız. Orada heyecanı verelim.
2: Biraz öyle oldu.
0: Keyifli bir yarışma oldu.
2: Öyle oldu.
0: Kendinize çok dikkat edin efendim.
2: Ne demek?
0: Bizler Murat Bey ile birlikte artık ikinci etaba geçiyoruz diyelim. Evet sevgili izleyenler, Murat abiyle birlikte artık ikinci etaptayız. Murat Bey, yarışmacımız Ekrem'i 3-1'lik galibiyetle mağlup ettiniz.
1: Çok kolay oldu benim isterseniz. İçin. Yani iddialıydım zaten en başından beri. Bayağı benim için kolay geçti. Çok da zorlanmadığımı düşünüyorum.
0: Efendim, bu etabımız toplamda 3 sorudan oluşuyor. Bazı sorularımız boşluk doldurmalı olacak ve sorularımızı tamamlamamız gerekecek. Bilmecelerimiz var, atasözlerimiz var ve tamamlamamız gereken şarkı sözlerimiz var bu etapta. Her sorumuzun toplamda 10 saniyelik bir cevap hakkı süresi bulunmakta.
1: Tamam.
0: Ve her sorumuzun da ayrı ayrı para ödülleri bulunmakta diyelim. Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: Hazır mısın?
1: Hazırım.
0: O zaman ilk sorum geliyor sevgili izleyenler. İlk sorumuz bir bilmece. Küçük kara kutu, içinde insan dolu. Süremiz başladı.
1: Televizyon.
0: Televizyon doğru cevap. Kocaman alkışlarımızı Murat Bey'e göndermiş olduk. İlk sorumuzun ödülünü de Murat Bey bu şekilde kazanmış oldu sevgili izleyenler. Geldik ikinci sorumuza. Tembele iş buyur, sana nokta nokta öğretsin.
1: İşi öğretsin.
0: Değiştir, hayır. Süremiz geçiyor.
1: Kuralları öğretsin. Değiştir. Kolayını öğretsin.
0: Değiştir.
1: Yöntemini öğretsin.
0: Değiştir. Son. Doldu. Tembele iş buyur sana akıl öğretsin.
1: Olsun, sağlık olsun.
0: Olsun, sağlık olsun. Gayet keyifli bir yarışma oldu. Yine ilk sorumuzun ödülünü ben hemen takdim etmek istiyorum. Güle güle, güzel günlerde kullanmanız dileğiyle bizlere bir şeyler söylemek ister misiniz?
1: Vallahi yarışma çok heyecanlı ve güzeldi. Katıldığım için çok memnunum. Yeni gelecek arkadaşlara da kendi aralarında başarılar diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.
0: Çok teşekkür ederim efendim. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın. Sağ olun.

Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Gerçekten çok eğlenceli ve keyifli bir bölüm olduğunu söyleyebilirim. Umarım siz sevgili izleyenlerimiz de bir o kadar keyif alarak izleyebilmişsinizdir efendim. Unutmayın ki ben İstanbul'un her tarafında sizlerin karşısına çıkabilirim. Ve sizler de benim o çok şanslı yarışmacılarımdan biri olabilirsiniz diyelim. Bir başka bölümde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Leke mi? Telaşa gerek yok. Çünkü mükemmel temizlik için Ariel ve Siemens'e güveniyorum.
11: Siemens'in Intelligent Dosing Plus teknolojisi deterjanı tanır, kumaş türüne ve kirlilik miktarına göre deterjan dozajını en doğru şekilde belirler. Ariel Oxy'nin özel formülü 7 günlük kurumuş lekelerde bile mükemmel temizlik sağlar. Siemens Ariel'i öneriyor.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
2: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
3: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
1: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
2: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren Amino Silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
0: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Falcılar kraliçesi Nergis var mı falına baktırmak isteyen?
1: Doğru, tıraşı bırak da onun falına ben bakayım.
2: Aman geçmişi tenekeli gebeş! Gör bakalım kim kimin falına bakıyor!
0: Yeter! Müşteri daima haklıdır, kovuyorum seni!
3: Yeni romanının konusu ne?
4: Bir sokak kadını.
5: Ha, ama sokak kadınlarını tanımadığın için beceremiyorsun. Romanlarına konu olarak beni alsan.
4: Ya, öyle mi şekerim?
6: Ekrem, Şam'dan doğru söyledi.
4: Haklısın abiciğim. Budalalık hakkında bir eser yazsaydım, Jale iyi bir konu olurdu ama...
5: Ben gidiyorum şekerim.
4: Senden bir ricam var Osman. Yeni romanımın kahramanını arıyorum. Sen barları, sazları, sokak kadınlarını iyi bilirsin.
3: Hem de avucumun içi gibi.
4: Hadi, beni dolaştır oralarda.
3: Emredersiniz büyük yazarımız, buyurun.
7: Sigara, sigara, sigaret, sigara.
8: Teşekkür ederim. Sağ olun.
7: Nereden geldi bu be? Hiçbirimize iş bırakmayacak kardeşim.
9: Çekip kenara kulağını bükelim.
7: Dağdan gelip bağdakini kovmak var mı? Hadi sepetlerimizi bırakalım. Bir dakika, baksana sen buraya!
8: Ha? Ne var, ne oluyor?
7: Daha ayağının tozuyla kıtlık mı getireceksin bize be?
9: Amma aç gözlüğümüzsün!
7: İlk geceden bütün müşterileri araklamaya kalktın yani!
8: Nefesine güvenen Bora Zancıbaşı, müşteriler kendileri istiyor beni!
7: Ayağını denk al, yedirmezler sana hepsini! Bana bak, yaşatmayız seni burada!
8: Anlayalım yani, aranızda haraç cemiyeti mi kurdunuz?
7: Evet, cemiyet kurduk, ne olacak yani?
8: Bana sökmez sizin palavralarınız! Sizin gibi pis çirkeflerin avlamasına pabuç bırakmıyorum ben, ha!
7: Ağzını yırtarsak anlarsın böyle konuşmayı!
8: Kağıt kaba kağıt! Fazla yırtma, dikiş tutmaz sonra!
4: Tam aradığım yere düştük, sağ ol Osman!
7: Anlaşılan senin canın dövülmek istiyor! Dövülmüşüm mısır casuslara! Çekil!
10: Dur kızım, dur kendine gel!
8: Kabahat onlarda, zorla kaşındılar!
11: Affedersiniz, isteyerek olmadı!
4: Çiçeğinize teşekkürler!
10: Buyurun beyefendi, buyurun oturun! Oturun beyler, sakin olun, buyurun oturun!
4: Romanım bir kavgayla başlayacak! Fıstıkçı kızın kavgasıyla!
3: Bakıyorum, sardı seni Yosma, ha?
4: Hem de nasıl?
8: Çek arabanı oğlum, aradığın bizde yok!
4: Sizi evinize götürsem?
8: Bacaklarım sağlamdır! Hem yanlış kapı çaldın, ben öyle kaidesinin altına dört tekerlek yerleştirilmiş araba züppelerine pas vermem!
4: Siz, yeryüzünün en başa kızısınız, biliyorum!
8: Siz miydiniz?
4: Evet! Vaktiyle biraz şapkınlığım vardı ama... Hiçbir zaman dört tane otomobil tekerlerine güvenerek yapmadım o işi. Korkmazsanız buyurun, sizi evinize bırakayım. Şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz?
8: Fakirhaneye gidip domatesli bir yumurta.
4: Benle yemek yemek lütfunda bulunur musunuz?
8: Ben yemek yerken siz seyretmek fedakarlığında bulunursanız bana göre hava hoş. Kusura bakmayın, tavuğun lezzetini çatal bıçakla paylaşmaktan hoşlanmam.
4: Ne kadar içi dışı bir kızsınız! Samimiyetinize hayran olmamak elde değil.
8: Şunu aç gözlülüğüme desenize! Yer misiniz? Hay yaşasın! Siz de bizden oldunuz!
4: Dostluğumuzun şerefine!
8: Şerefine!
4: Dans edelim mi? Yemek üstüne iyi gider.
8: Etmesek daha iyi.
4: Sebep?
8: Bir gün bir düğünde biri dansa kaldırmıştı. Ama ne dans, güreşir gibi. Herif sıkar da sıkar, sonra kafasına şişeyi yiyince tabii.
4: Ben ne güreşe meraklıyım, ne de...

0: Kafamı yardır diye. Hadi, dans edelim.
1: Böyle bir yere geldiğim ilk erkeksiniz. Sizinle de teşekkür için çıktım.
0: Teşekkürü yarına bıraksak.
1: Yarına mı? Hı-hı.
0: Yarın buluşsak. Saat 11'de.
1: Neden olmasın?
0: Dolmabahçe'de, saatin altında.
1: Saatin altında. En sevdiğim yerdir. Sıkıldım mı hep oraya gider, bedava tarafından denizi seyrederim.
0: Bugünden yarına kadar bir asırlık zaman varmış gibi gelecek bana.
1: Bu iltifat mı, alay mı?
0: Kalbimin sesi. Geleceksin değil mi?
1: Gelmeyecek bir şey yapmadınız ki.
2: Ekrem Bey uyuyorlar.
3: Dur, dur. Şişt, Ekrem! Ekrem!
4: Hayır ola.
3: Jale'nin namına geldim. Akşam evde olmadığını öğrendi.
4: Ne olur öğrenirse?
3: Ne olur öğrenirse var mı? Jale'nin babasıyla işler iyi gidiyor.
4: Abi, ihtiras seni nasıl da komikleştiriyor. Şu zavallı sosyete budalasını başıma musallat ettin. Bir emir vakiyle nişanlarımızı ilan ediverdin.
3: Telefon et, kızdan özür dile.
4: Sabah sabah bunun için uyandırdın beni.
3: Ne sabah? Saat 11'i geçti.
4: Ne, 11'i mi? Beni zamanında uyandırdığın için abilerin en iyisisin.

0: Çok affedersiniz, geç kaldım galiba.
1: Yoo, ben de şimdi geldim.
0: Hadi, atlayın da gidelim.
1: Hayır, bugün siz benim davetlimsiniz. Hayatım boyunca kimseye borçluk almadım. Bugün yemeklerin parası bende. Hadi, köfteciye. Unutmayın, paralar benden. Sahi, siz ne iş yaparsınız?
0: Biraz mirasçılık, biraz da yalan tüccarlığı.
1: Aa, o da ne demek?
0: Roman yazarım.
1: Sahi mi? En sevdiğim şey roman okumaktır.
0: Herhalde benimkilere değil.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Dünyanın öbür ucuna.
2: Buyurun Ekrem Bey.
1: Anlaşılan dünyanın öbür ucuna getirdiğiniz ilk kız ben değilim.
0: Şey, vaktiyle sık gelirdim de. Mühim olan sizinle ilk gelişim.
1: Alay etmenize lüzum yok. Ben basit bir sokak kızıyım, siz koca bir romancı.
0: Ne tuhaf kızsın Leyla. Senden önce sayısını bilmediğim bir yığın güzel kadınla arkadaşlıklarım oldu. Ama hiçbirinde sende duyduğum hisleri duymadım.
1: İnanmıyorum sana. Sokak kızıyım, kimsesizim, serserim diye alay ediyorsun benimle.
0: Böyle konuşma Leyla. Yanlış anlıyorsun beni.
1: Edepsizim, dişliyim falan ama zavallıyım aslında. Kaderin oyuncağı oldum, yetmez gibi bir de eğlence arayan zengin beylerin mi oyuncağı olacağım?
0: Bütün bunları inanarak mı söylüyorsun Leyla?
1: Tabii.
0: Gözlerimin içine bak da, öyle cevap ver.
1: Nereye baksam cevabım değişmez. En iyisi gidelim artık.
0: Neden Leyla?
1: Çünkü Allah beni kahretsin, senden hoşlanıyorum galiba.
0: Leyla, Leyla! Neden söylüyorsun? Senin için deli olabilirim.
1: Yeter Ekrem, zavallı bir kızın hislerinden istifadeye kalkışma.
0: Leyla, hiç öyle bir şey yapar mıyım? Sen benim şehvet oyunlarıyla kirlenmiş benliğime tertemiz, bembeyaz rüyalar getirdin.
1: Bitsin bu sevgi ne olur. Başıma bir dert açmak istemiyorum.
0: Beni dert olarak gören ilk kız.
1: Olabilir. Sıkılmaya başladım artık.
0: Bekleyelim. Sana terasta muazzam bir sofra hazırlatayım. Dostça bir yemek yiyelim.

0: Genç kızın kara gözleri büyüdü, hırçın küfredercesine bir sesle sıkıldım artık dedi. Bu ürkek yaratılışının çocukça bir oyunuydu. Kaçmak için basit bir tuzak. Delikanlı dönüp onu bulamayınca donuvermişti, şaşkındı. Yüreğinde alışık olmadığı bir garip eziklik vardı, seviyorum galiba diye geçirdi aklından. Seviyorum galiba.
1: Sevdiğini yeni mi anladın?
0: Romanımdan bir cümle sadece.
2: Sonra pişman oldum kaçtığıma. Belki de kötü değildi niyeti, yerini bilsen.
3: Belki kendi gelir.
2: Neyse canım, gelse de ne çıkar zaten.
3: Seni ilk defa böyle görüyorum Leyla, aşık olmuşsun.
2: Oldum, aşkı romanlardan bilirdim. Tatlı şey sanırdım.
3: Tatlıdır da.
2: Daha ortada bir şey yokken bile göğsüm daralıyor, içim bir tuhaf oluyor.
1: Benimle ilgilenmediğini ilk defa görüyorum.
4: Git! Git!
5: O koskoca bir aşk romancısı. Binlerce genç kızın kalbi onun için çarpıyor. Ya ben kimim? Bir gazinoda fındık fıstık sigara satan basit bir kız. Onu bir daha görmemeliyim. Bu tehlikeli oyun bitmeli artık. Yalnız hayaliyle yetinmeliyim güzel anılarımın. Ve her gün bir türbe gibi ziyaret etmeliyim ilk buluştuğumuz yeri.

0: Sizinle biraz dolaşabilir miyiz?
1: Canın küfür istiyor galiba. Ne ahmak heriflersiniz be, rahat bir hava alamayacak mıyız?
0: Doğru. Siz de öbür kızlara benzemezsiniz. Biraz durur musunuz?
1: Defol peşimde yoksa fena olur.
0: Sizi adımlarım değil, kalbim takip ediyor. Gelmemek elimde değildi.
1: Sana... Efendim, siz ha?
0: Siz değil, sen diyecektin. Hani benden hoşlanmaya başlamıştın. İnan seni her zaman...
1: Susun, susun! Daha fazla konuşmayın, ne olur! Ne olur oynamayın benden, oynamayın, oynamayın! Kafana çantayı indirdiğim için beni affettin, değil mi?
0: Sana rastlayabilmek için çok daha ağırlarına razıydım.
1: Bak, beni kandırmak için roman yazar gibi konuşmana lüzum yok. Ben kimim ki?
0: Şu anda asıl ben bir içim. Sen her şeysin. Ancak güzelliğin, insanlığın sıcak sevginle yücelebilir, sana yetişebilir.
1: Bir küfür bas sokak kızından çok şeyler bekliyorsun.
2: Ekrem, sen beni mahvedeceksin. Jale'yi kovmuşsun bu evden, doğru mu?
0: Maalesef doğru abi. Canımı sıkmaya başladı bu taş bebek.
2: Delilik etme! Allah'tan kızdan senin namına özür diledim. Bir de senin ağzından af dileme mektubu döşendim. Biliyorsun, yazını çok iyi taklit ederim. Kız sevinç içinde...
0: Yeter abi! Artık beni bir dam ataşı gibi oynamana müsaade etmeyeceğim.
1: Bu tabloyu annem yaptı, beğendiniz mi?
0: Çok güzel.
1: Suzan abla, bu sefaleti Ekrem'e gösterme. Büsbütün küçümser, soğur senden dedi ama...
0: Aksine, büsbütün devleştin gözümde. Daha da içim ısındı sana. Demek ki annen ressamdı.
1: Ama bir bu tablosu kaldı elimde.
0: Senin sanatçı bir annenin kızı olduğun belliydi zaten.
1: Şimdi herkes gözüyle baktıktan sonra ne fark eder?
0: Benim seni melek görmem yetmez mi?
1: Çok bilir.

0: Babam da emekli bir müzik hocasıydı. Ondan tek miras kalan bu piyano.
1: Şu anda bir lise talebesi gibi heyecanlıyım Leyla. İlk aşkım bu benim. Sevdiğim kızın bu masum yuvasında heyecanların en güzelini yudum yudum tadıyorum.
0: Sözlerin yeni dünyalardan geliyormuş gibi. Her şeyi unutmuşçasına. Yalnız ikimiz için yazılmış bir şarkının içinde yaşamak istiyorum. Kızma bana, bu kadar çok şey istemek belki de delilik.
1: Gençliğimden beri ilk kez şiir yazdım senin için. Dışarıda bir yaz yağmuru, yaz sokaklar sensiz bensiz, akşam olmuş ılık rüzgar, loş sokaklar sensiz bensiz. Bir masalmış geçen yıllar, kaç yaprak var elimizde, aşk bir rüyaymış uyandık, adı kaldı dilimizde. Ses vermiyor çalgıları, tavernalar sensiz bensiz, masamızda yabancılar, hatıralar sensiz bensiz. Bitsin artık bu hikaye, kader çeksin kapımızı, kapanmışız kalbimize, sen bensiz, ben sensiz.
0: Ben sensiz, sen bensiz. Oh, çok teşekkür ederim Ekrem. Hiçbir şey beni bu derece sevindiremezdi.
1: Çocukça yazılmış basit bir şiir.
0: Ah, dünyalar benim oldu. Bu bizim şiirimiz olsun Ekrem, bağlılığımızın şiiri. Bir gün aramıza bir kara kedi girer ayrılırsak, aşk dolu günlerimizi birbirimize bu şiiri haykırarak hatırlatalım ha?
1: Sen bensiz.
0: Ben sensiz.
1: Bu mısraları seni kaybetmekten korktuğum saatlerde yazdım. Tekrar edelim, asla ayrılmayacağız.
0: Asla ayrılmayacağız.
1: Aşk mabudemsin benim. Aşk mabudem.
2: Sayın davetliler, şimdi satıcı kızlar hediyeler dağıtıyorlar. Kıymetli teberrularınızla bu hediyeleri lütfen değerlendiriniz. Ayrıca sizlere büyük bir sürprizimiz var. Bu gece aranızda gizli bir film çekme kamerası dolaşıyor. Bu kamera gecenin misafir güzellerinin güzel pozlarını hiç haberleri olmadan tespit edecek. Ve gecenin sonunda bu çekilen filmleri büyük fedakarlıklarla banyo ettirerek kıymetli davetlerinize takdim edeceğiz. Ve siz bu güzellerin en güzelini seçeceksiniz.
3: Hadi sevgilim, dans edelim.

0: Şimdi kim bilir görünmeyen kamera benim ne güzel pozlarımı tespit etmektedir.
1: Nişanlını bana tanıştırmayacak mısın Jale?
0: Nişanlım Ekrem, biliyorsun meşhur romancı.
2: Kart vizitimi okumaya lüzum var mı Jale? Ben romancı olmayıp da adamdan Ekrem olsaydım... ...değil nişanlım diye tanıtmak semtime bile uğramazdım. Milyoner babana söyle de sana başka bir romancı satın alsın.
0: Ekrem! Beni affet, seni seviyorum. Hakaretlerine kızmamak için kendi kendime söz verdim. Seni artık hiç üzmeyeceğim Ekrem.
2: Nereye Leyla?
3: Müsaade edin de gideyim, biraz rahatsızlandım da.
2: Oldu mu ya kızım, hani söz vermiştin fakir ve kimsesiz çocuklar için çalışacağına... ...hem en iyi teberru toplayan da sensin. Hadi sil gözünün yaşını da vazifene dön, hadi, hadi!
0: Şekerim, senin romancılığınla iftar ediyorum. Niye kızıyorsun bana?
4: Hazır damat da buradayken şu senin kredi işini bir konuşalım.
2: Rica ederim, dokunmayın bana bu akşam. İğrenç pazarlığınıza ben siz de devam edebilirsiniz.
4: Gelin beyefendi, gizli bir köşeye gidelim. Rica edeceğim Jale, siz de bizimle gelin.
0: Bir dakika şekerim.

0: Nasılsın Leyla? Seni burada göreceğimi hiç tahmin etmiyordum.
1: Doğru, haklısınız. Sizin davetli olarak baş köşelerinde kurulduğunuz bu yerlerde... ...biz zavallılara yalnız işçilik yapmak düşer.
0: Bunu alabilir miyim?
1: Tavsiye etme. Güzel bebek. Bugün yarın bu kar atarsınız. Bunu alsanız daha isabetli bir hareket etmiş olursunuz. Gönlünü kırdığınız fakir kızların arkasından sepet havası çalmaya yarar. Paranız da sizde kalsın, nişan hediyem olur.
0: İnan Leyla, o nişanlılık abimin basit bir oyunu.
1: Oyun çocuklara mahsustur Ekrem Bey. Rica ederim bir daha kendi oyuncaklarınızla oynayın. Bizim gibi kalbi kırıklarla oynamak fayda vermez size.
2: Oo maşallah, bizim yazarımız borumu çalıyor.
0: Beni affedin. Siz çaresizlik nedir bilir misiniz? Ve bir insan önünüzde eğiliyor. Gözlerimin içine bakarak cevap verin. Ben size hiç yalan söyledim mi? Söyleyin, yalan söyledim mi? Bazen elimizde olmadan... ...kendimizi ta uçurumun dibinde buluruz. Ama çırpınmamız... ...kurtulmamız gerekmektedir.
2: Hey! Delirdin mi Ekrem? Bu satıcı kızın elini niçin öpüyorsun? Oo, tanıdım, o geceki kız.
0: Bir defa değil, bin defa öpmek isterim.
2: Etrafı dikkat et Ekrem. Allah'tan nişanlın ağabeyinle beraber. Kredi işini konuşuyor.
0: Allah kahretsin, benim nişanlım falan yok. Bana bir saat müsaade edin. Sizin için yepyeni bir dünya kurayım.
3: Sayın davetlilerimiz, gecenin en büyük bağışını ilan ediyorum. Kıymetli romancımız Ekrem Arkın, son romanı Aşk Mabudesi'nin bütün telif hakkı kazancını... ...fakir ve kimsesiz çocuklara okutma cemiyetine bağışlamıştır. Hepinizin önünde ona teşekkür bizim için büyük bir borçtur.
0: Sayın davetlerimiz, bu naçiz bağışımı kabul etmek lütfunda bulunan cemiyetinize asıl ben teşekkür etmek isterim. Eğer romanlarımı okuyorsanız ve onları size beğendirebiliyorsam... ...duyduğum mutluluk sonsuzdur. Aşk Mabudesi romanımın manevi yönünü hiçbirinizin tanımadığı... ...bana insanlığı, bana doğruluğu, bana sevgiyi öğreten... ...kalbimin tek mabudesine ithaf ediyorum.
2: Ben sana demedim mi Don Juan kıyafeti giymek bana uğur getirdi diye? Bak balodaki kızlar neredeyse benimle dans etmek için birbirlerini bıçaklayacaklar.
4: Bona tarihlerine çok dikkat
2: muhakkak
4: etmek lazım.
2: Muhakkak efendim, muhakkak çok dikkat ederiz. Bona tarihlerini nasıl emredersiniz acaba?
4: Ben prensip sahibim.
5: Bravo ya. Leyla, evet. Satışın bir rekor. Biz de geçeriz şimdi onu.
6: Oh, Ekrem de nerede? Sıkıntıdan patlayacağım yani.
3: Şimdi gecenin son sürprizi. Gizli film çekme kamerası gecenin güzelini seçiyor. Güzellerin en güzelinde kameramız çok fazla durmuştur. Gene de karar sizin. Güzellerin resimlerinin başlarında ve sonlarında anonslar yapılacaktır. Herkes beğendiği güzelin numarasını davetlisinin arkasına yazarak rehini verecektir.
0: Ben de seninle geliyorum Leyla.
1: Her zaman aşkımızın bitmesinden korkmuştum.
0: Ben de seni kaybetmekten.
1: Maalesef ikimizin de düşündüğü oldu.
3: Başlıyoruz! Dudaklar, gözler, dudaklar, bir çift göz acaba sahipleri kim? İşte üç numaralı güzel, tekrar dudaklar, bir çift güzel göz, sahipler ne arıyoruz sevgili misafirlerimiz? İşte gecenin sürpriz güzeli, bu güzel davetlerimiz arasında değildir. Acaba kim? Şimdi gecenin ikinci kısmı başlıyor. Lütfen notlarınızı alın.
0: Niçin kaçıyorsun Leyla? Gördüklerimin en güzeli sensin.
1: İstemiyorum, gitmek istiyorum, kaçmak istiyorum.
0: Gerçeklerden kaçamazsın Leyla. Sen aşk mabudesisin. Ben sana tapan bir insan. Bağlılıkların en yücesi bu. Seni seviyorum. Oh. Dünyanın öteki ucuna da gitsen, gene peşinden geleceğim.
2: Leyla, gecenin kraliçesi seçildin.
5: Halk alkışlarla seni istiyor.
2: Hadi, hadi!
5: Hadi, hadi gel!
7: Hadi gel canım.

0: söyleyin gelmiyor. O yalnız benim kraliçem artık.
1: Kraliçe olduğunu hadi gel! Beyim, bırakın kızın istikbaline mani olmayın, taç giydirecekler.
0: Ona en güzel tacı ben giydireceğim. Gelin taç. Benden evlenir misin Leyla?

0: Babası para vermekten vazgeçti. Derhal ondan barışmalısın, yoksa iflas ederim!
1: Senin ticari iflasın yüzünden mutluluğumu iflas etsin istiyorsun?
0: İyi düşün Ekrem, yarına kadar kararını bekleyeceğim.
1: Bin yıl beklesen değişmez. Ben kararımı verdim.
0: Sonra hayatın boyu pişman olursun! Pişman olursun!
2: Hanımın nerede?
3: Hangi hanımın?
2: Leyla!
3: Ne yapacaksınız ona?
2: Haddini bildireceğim.
3: Size karşı hakaret mi işledi? Hanımım iyi kadındır.
2: Hizmetçisi için iyi olabilir ama... bir ders almaya ihtiyacı var.
3: Hanımım için böyle konuşmayın.
2: Sen ukalalığı bırak da neredeyse çağır şunu. Seni kandırabilir ama beni değil. Şu döküntü evde oturan bir budala neyine güvenip de Ekrem gibi ünlü bir romancıyı ayartmaya kalkıyor?
3: Ekrem de kim?
2: Nişanlım! Her erkek gibi sokak kadınlarında geçici maceralara bayılır. Hanımın da bunu fırsat bilip sülük gibi yapışmasın çocuğa!
3: Nişanlınızdan eminseniz, ne telaşlanıp geldiniz buraya kadar?
2: Ne gevezeşmişsin şeymişsin sen!
3: Sadece hanımımla çok samimiyim!
2: O sersemi korumak sana mı düştü? Hadi, çağır şunu da konuşayım!
3: Söyleyeceklerinizi bana anlatabilirsiniz.
2: Sen!
3: Evet, benim! Bizler evimizin hem hanımı hem de hizmetçisiyizdir.
2: Sahtekar sen de Ekrem seni bu kılıkta görse...
3: eminim daha beğenirdi, çünkü...
2: Çünkü erkekler hizmetçilerle de oynaşmasını severler.
3: Sadece oynaşmak korkusuyla buralara kadar zahmet buyurmadınız hanımefendi, korktunuz.
2: Senden mi korkacağım? Senden mi?
3: Evet! Çünkü ben erkeğimin hem kadını, hem hizmetçisi, hem de kölesi olabilirim. Onun için her şeyi, her fedakarlığı yapabilirim.
2: Unutma ki ben çok zenginim, Ekrem'i senden satın alabilirim.
3: Sizin babanız zenginse benim kalbim. Siz güzelliğinizi makyaj salonlarından alıyorsunuz, ben Allah'tan! Er meydanı burası. Bir erkeği başka bir kadından dilenmeye kalkacağınıza... ruhunuzu, kalbinizi, iyiliğinizi ortaya koyarak onu kazanmaya çalışın. Tabii varsa. Hadi bakalım, güle güle!
2: Bu sana pahalıya mal olacak.
3: Orası zaman gösterir!

0: Nereye gidiyorsun? Gör eserini işte. Kardeşi kardeşe düşürdün. Senin yüzünden öldü Ekrem'in abisi.
1: Hayır, olamaz. Benim yüzümden ölmedi o.
0: Bu mektubu Ekrem'in abisi intiharından önce yazmış.
1: Ekrem, hayatımın sonu silahımdan çıkan kurşunla değil, seni bizlerden çalan o meşum kız yüzünden oldu. Çevreni göremeyecek kadar körleşmişti. Mezarımın başında inşallah gözün açılmıştır. Eğer o kirli aşka devam edersen seni asla affetmeyeceğim. Ama sizin yüzünüzden ölmüş bir ağabeyinin son arzusuna da sırt çeviremeyeceğinizi sanırım. Şale ile evlenmem beni mezarımda rahat uyutacak Ekrem. Son sözüm bu. Bir ölü kardeşin son sözü.
0: Bütün uğursuzluk sende. Bir insan senin yüzünden öldü. Bir yuva senin yüzünden yıkıldı. Çekil Ekrem'in yolundan. Hiç olmazsa abisinin vasiyetini yerine getir.

0: Çok güzel.
1: Bravo, çok güzel.
0: Korkma, ben Suzan'dan vazgeçer miyim? Hiç ikiniz beraber çalışırsınız. Hareketli şarkılardan bildiğin varsa bir de onlardan oku.

0: Perişan oldum, perişan oldum senin hasretinle.
1: Başın sağ olsun. Ne yapalım, kaderde bu da varmış. Sen orada matem tut, biz burada göbek atalım.

0: tanıdığında bir sokak kadınının romanını yazıyordun. Falcı mısın be arkadaşım? İşte o dediğinden olduk.
1: Aptal! Ben o sokak kadınından bir aşk mahmudesi yaptım, tattım ona. Ayaklarımın dibine bütün bir dünyayı sermek isterdim. Bu dönüş niye, söylesene niye?
0: Bizim de değerimiz bu kadarmış. Bakırı altın suyuna çal gene bakırdır. Uzun lafın kısası. Balonun kraliçası olunca patronun aklı başına geldi. Beni bu gazinonun kraliçası yaptı.
1: Hani sen evinin kraliçesi olacaktın?
0: Ev çok dar, çok karanlıktı. Buralar öylesine renkli ki.
1: İnanamıyorum. İnanamıyorum. Bu kızın gözü bu kadar kararamaz. Benim tanıdığım Leyla temiz, tertemiz bir kızdır.
0: Senin tanıdığın Leyla, Aşk Mabudesi romanında kaldı. Ben yaşayan Leyla'yım. Bu gazinoda fıstık fındık sigara satardım. Bir gecede 15-20 lirayı zor toparlardım. Bütün gayem bir okuyucu olmaktı. Bunun için yapamayacağım hiçbir fedakarlık olamazdı. Şimdi bana 200 lira teklif ediyor. Senin anlayacağın 15 misli büyüyorum. Bunu binler, 10 binler takip edecek.
1: Yeter! 1000 defa, 10 bin defa yerin dibine bat! Elimde olsa Aşk Mabudesi romanını bile yakarım. Ama ne yapayım ki kazancını hayır kurumuna bağışladım. Sahtekar yalancı! Bana söylediğin yalanları sarhoş müşterilerine söylemeye kalkma sakın! Onlar benim kadar aptal değildir, çürük yumurta yağmuruna tutarlar seni!
0: Suzan abla, gitti. Nasıl söyleyebildim ona bu lafları? Nasıl söyleyebildim?
2: Ben de şaştım vallahi. Buna sebep bütün o mektup mu?
0: Evet. Ağabeyinin vasiyeti. Ne olursa olsun bir insanın son sözü. Sonra uğursuz kadın olmam, bir insanın ölümüne sebep olmam çökertti beni. Yoksa ona bunu yapabilir miydim? Onu nasıl sevdiğimi bilmiyor musun?
3: Müşterilerinin asil arzularına hizmeti şeref sayan fedakar müessesemiz sizlere yeni ses yıldızı, güzellik kraliçesi Leyla Gürsoy'u takdim etmekle bahtiyarlık duyar.
4: Beni bu batakhaneye getirmek de nereden esti aklınıza?
5: Herhalde havaalanında beklemekten iyidir. Bak, benim bestem çalıyor.

0: Kalkalım mı?
1: Dinleyelim sonuna kadar.
0: Saati unutma, uçak kaçarsa.
1: Her gün bir sürü uçak bulunur ama kabiliyetli bir kıza her zaman rastlanmaz.

Leyla'nın birdenbire değişmesinin sebebini öğrendim. Senin jale yılanı son kozunu oynamış. Ölen abinin mektubunu değiştirmiş. Sıkıştırınca bülbül gibi söyledi. Zavallı Leyla da kendini sana bu yüzden kötü göstermiş. Sen gazinodan çıkınca bir ağlaması vardı. Vallahi yüreğim cız etti. Hadi git. Gerçeği anlat. Sana sarılacağına, senden af dileyeceğine iddiaya girelim.

0: Leyla abla bir beş seninle görüşmek istiyor.
1: Olmaz de.
0: Ama meşhurmuş.
1: Vız gelir meşhurluk, hayır dedim.
2: Ben size vız gelebilirim ama siz beni çok ilgilendirdiniz.
1: Ne münasebetle?
2: Sesiniz tabii. Organizatör ve yıldız yaratıcısıyım. Murat Arsel.
1: Canım öylesine sıkılıyor ki ekmek parası ötesinde ne yıldızlık ne bir şey umurumda.
2: Üzüntülü olduğunuzun farkındayım.
1: Fal mı açtınız?
2: Şarkılardaki notalarla beraber sesteki duyguları da anlarım. Mesleğim.
1: Boşuna vakit kaybediyorsunuz.
2: Siz de inatçıyımdır. Sizin gibi bir kızın hayatta bir gayesi olmalı.
1: Benim gayem şu anda sizden kurtulmak. Lütfen burnunuzu sokmayın işlerime.
2: Siz de benim burnumun keyfine karışmayın. Çünkü o burun size büyük bir istikbal vaat ediyor.
1: Ölülerin istikbali olmaz Murat Bey. Ben bir ölüyüm.
2: Şarkı söyleyen güzel bir ölü.
1: İnsan şarkı söyleyebilir. Hatta gülebilir. Ama gene de ölü olabilir benim gibi.
2: Şu halde ölü ölü çalışabilir. Yükselmek, seyahatlere çıkmak isteyebilir.
1: Seyahat mı?
2: Turneler, yeni şehirler, şöhret, para...
1: Söyledikleriniz içinde beni tek çeken şey seyahat. Bu şehirden uzaklaşmak, kaçmak istiyorum.
2: Çalışıp terlemeyi göze alırsanız kolay. Anlaşılan çok acı bir aşk yarası. Ama her hikaye unutulur. Her yara kapanır. Önemli olan yarınlardır.
1: Onsuz yarınlar.
2: Yeni mi ayrıldınız?
1: Evet.
2: Belki döner.
1: Dönseydi dönerdi.
2: Dikkat, çalışmaya başlıyoruz.

Niçin susuyorsunuz? Cevap verin. Yoksa...

0: Anlıyorum.
1: Leyla'ya söyleyeyim mi?
0: Neyi söyleyeceksin? Kör olduğumun, kör bir sevgili, karanlık dünyadan zavallı bir insan.
2: Yeter!
3: Çok mu kötü söyledim?
2: Kötü değil, berbat!
4: Artık sıkılmayı bırakmalısın Leyla!
3: Vazgeçin öyleyse, ben yalvarmadım size, sesim bu kadar işte!
2: İnsan yalnız sesiyle söylemez. Hatıraları, duyguları kalbiyle söyler.
3: Ya o hatıralar çok acıysa?
2: Istırap sanatın kamçısıdır. Yeni baştan. Kırık da olsa bir kalbin olduğunu hatırlayarak. Unutma, duygular ses kadar önemlidir.
0: Amatör körlük pahalıya patlıyor. Yürümeyi öğrenene kadar evde kırılmayan eşya kalmayacak.
1: Ne olur müsaade et. Leyla'ya haber vereyim. Kızcağız kim bilir ne kadar ıstırap çekiyordur.
0: Hayır. Isırapları bir gün nasılsa diner. Ama kör bir adama baston olmak ömür boyu sürer. Kısmette ayrılmak da varmış. Kadere karşı gelemeyiz.
2: Çok rica edeceğim. Ben seni aramadan görüşmeyelim.
5: Bana arzuladığınız kadar kaba davranabilirsiniz.
2: Çalışmaya başlayabiliriz küçük hanım.
3: İsmimi niçin değiştirdiniz?
2: Böylesi daha iyi. Leyla Gürsoy öldü artık. Ayla Gül olmak seni yepyeni bir insan yapacak.
0: Bir anlık şaşkınlık... yıllar kadar uzun geldi ikisine de. Kopuyorlardı yavaş yavaş.
5: Kahramanınız müthiş bir kız. Çok tutacak.
0: Dünyanın en iyi kızıydı.
6: Aşk hakkındaki düşünceleriniz?
3: Aşk kelimesini sildim lügatimden.
6: Aşka mı inanıyorsunuz yoksa erkeklere mi?
3: Sadece kendime inanıyorum.
6: En sevdiğiniz romancı?
3: En çok sevdiğim insandır.
6: İsmi?
3: Müsaade edin de adı kalbimde kalsın.
2: Kısa zamanda bütün şarkıcıların üstüne çıktın Leyla.
3: Çıktım değil, çıktık. Siz olmasaydınız.
2: Büyük bir Anadolu turnesi hazırlıyorum senin için. Önce Ankara, Adana, sonra Mersin... Anadolu'nun bütün güzel şehirleri, belki de Avrupa. Milyonların seveceği bir yıldız yapacağım seni.
3: Milyonlar değil, tek kişi sevseydi keşke.
2: O tek insan budalanın biriyse, senin büyüklüğünü göremeyecek kadar körse... buna üzülünmez. Bir serserinin hissizliği mutluluğuna mezar olamaz Leyla.
3: Ayla Gül olarak her şeyimi size borçluyum Murat Bey. Ama Leyla Gürsoy olarak bana karışmamanızı rica ederim.
2: Neyse, uzun lafın kısası. Hazırlan. Seni bu akşam Edebiyatçılar Birliği'nin yemeğine götüreceğim.
3: Herkes bize bakıyor nedense.
2: Beni kıskanıyorlardır. Kollarında sen varsın.
3: Kızlar arasındaki sükseniz dillere destan.
2: Beni hayallerindeki şöhretin yoluna açılan bir umut kapısı olarak görüyorlar.
3: Her şeyden önce yakışıklı bir erkek olarak görüyorlar.
2: Belki ama bir tek insanın yakışıklı bulmasını isterdim. Cevap vermiyorsun Leyla. İnsanlar birbirlerine bizim kadar yakın olunca ya birbirlerini sevmeli ya da aynı şeylerden hoşlanmalı.
3: Aynı şeyden hoşlanıyoruz ya müzik.
2: Ama bu kadarı yetmiyor.
3: Yetmiyor mu? Yalnızdayım ya.
2: Kalbimde olmanı isterdim.
3: Oturalım.
2: Ayla Gül hanımsınız sanırım.
3: Evet efendim.
2: Sesinizi duymak isterdim.
3: Her gece bulvar gazinosunda okuyorum beyefendi, zahmet buyurursanız.
2: Gazinolara gidemiyorum, vaktim yok. Üstelik de yalnız benim için söylemenizi isterdim.
3: Özür dilerim beyefendi, prensibim değil.
2: Ya size tek şarkınız için son model bir Cadillac hediye ederim dersem... herhalde prensibinizde benim için bir değişiklik yaparsınız sanırım.
3: Çok naziksiniz ama benim arabam var. Ay, yalnız bir şoföre ihtiyacım var. Şoför olarak yardım etmek isterseniz memnuniyetle.

0: Bekle.
1: Bir imza rica etsen.
0: Aa, memnuniyetle.
1: Bütün plaklarınızı aldım ama sizi dinleyemedim.
0: Kazino'ya hiç gelmediniz mi?
1: Oh, biz oralara nasıl gideriz? Çok pahalı.
0: Aha, sizin için söyleyeceğim öyleyse.
1: Sağ olun.
0: Sevdim seni, sevdim.

0: Tebrik ederim Leyla. Hayranım zekana.
1: Teşekkürler. Bir zamanlar bir yar vardı, bakmaz oldu yüzüme.
2: Başkasına oturacağımız yeri sen seç Sevil. Kimsenin kör olduğumu fark edip acımasını istemiyorum.

0: Oydu değil mi? Gözlerine bakarak seni tanımamazlıktan gelecek kadar duygusuz bir erkek hala sevilmeye değer mi Leyla? Yarın turneye gidiyoruz. Sil gözyaşlarını. Kendini harap ediyorsun.
1: Yalvarırım gidelim.
2: Duydum hastayatı.
1: Ne oldu, bir şeyiniz mi var?
3: Bilmiyorum. Garip bir his. Şey, sanki bir an birini görür gibi oldum. Of, saçmalıyorum. Deliriyorum galiba.
1: Biraz sinirleriniz

0: saat sonra İstanbul'dayız. Heyecanlı mısın?
1: Biraz. Her şey için teşekkürler. Çok güzel, unutulmaz bir turne geçirdim.
0: Acaba unutulmaz turne, unutulması gereken acıları unutturdu mu?
1: Hayli.
0: Bir başkasının aşkını görebilecek kadar mı?
1: Bir başkasının aşkını ilk günden beri görüyorum.
0: Evet.
1: Onu mutlu edememek korkusu var içimde.
0: Beklerim Leyla. Beni yıkan umutsuzluktur. Bin yıl bekleyebilirim. Bin yıl. İş ki bana güven.
1: Nasıl güvenemem sana? Sen olmasan ben bir hiçtim. Ne şarkı söyleyebilir, ne de yaşayabilirdim.
0: İstanbul artık bin kere güzel görünecek Leyla. Seni çok, çok daha yükseklere, yıldızların üzerine çıkaracağım. Çok planlarım var senin için.
1: İstanbul'u çok özledim.

0: Çok güzel bir güfte. İnsana hemen beni bestele diyor.
1: Ben sensiz, sen bensiz.
0: Bu şiirin sence bir hikayesi var mı Leyla?
1: Bu soru bir kıskançlık sorusu mu yoksa?
0: Sadece sevdiğim kadın için duyduğum bir endişe.
1: Sorunun cevabını kendin verecek kadar zekisin Murat.

0: Leyla Gül söylüyor. Bu şarkının plağı da yeni çıktı. Müthiş tutuluyor. Ben bile gelirken aldım. Bu akşam eve gidince ilk işim çalmak olacak.
1: Plağın kapağında resmi var mı?
0: Evet, var.
1: Tarif eder misin?
0: Peki efendim.
1: Çok güzel bir kız sanırım. Aysız geceler kadar siyah saçlar, dünyanın en güzel ağzı, en güzel kara gözlerinde en dişi ve en çocuksu bakışlar. Bu kız tam manasıyla bir aşk mabudesi.
0: Tanıdığınız biri herhalde.
1: Unutamadığım bir.
2: Sana layık olsun diye masallardaki gibi bir düğün istiyorum. En iyi orkestralar, en meşhur davetliler.
3: Ben basit bir kızım Murat, değmez.
2: Sen bir yıldızsın.
3: Gene de sade bir toplantıyı tercih ederim.
0: Hem aklıma çok orijinal bir fikir geldi. Benim ilk çalıştığım, ilk sahneye çıktığım gazinoda. Ne olur. Bu benim için çok, çok iyi bir son olacak.

0: işlemi verebilirim artık. Durum çok iyi. Basit bir ameliyatla ışığa kavuşabilirsiniz. Teferruatı hastanede görüşürüz. Müsaadenizle.
1: Çok sevindim Ekrem Bey.
2: Ben de karanlık günlerimde beni yalnızlıktan kurtardığın için sağ

0: kaderin cilvesine bak sevgi.
1: Neden üzülüyorsunuz? Gözlerinizin açılacağı sevinci daha mühim değil.
0: Belki. Ama bazen gören gözle bir işe yaramaz. Gene geç kaldım. Gene yetişemedim. Her zaman böyle oluyor zaten. Mutluluğa bir adım kala kaybediyoruz.
2: Sinirlenecek bir şey yok. Asabım bozulacaksa ben konuşayım.
3: Hayır.
1: Sizi gördüler.
0: Dikkat et, kör olduğumu anlamamalı.
1: Kimse anlayamaz.
4: Beyefendi davetli değilseniz gazinomuz bugün tutulmuştur.
0: Özür dilerim, bir iki aperatif alıp gidecektik.
3: Ben de düğünüme şeref verdiğini zannetmiştim Ekrem Bey.
0: Gene de mutluluk dilemek isterim size.
3: Mutluluk siz dilemeseniz de kendiliğinden geliyor. Boşuna zahmet etmişsiniz. Ben hayatımdan memnunum. Sizden kopmak bana şöhret kapılarını açtı.
0: Senin böyle konuşacağın hiç aklıma gelmezdi Leyla. Bir an için yaptıklarına pişman olabileceğini düşündüm.
3: Pişman olsam benimle evlenir miydiniz?
0: Çok geç. Başkalarının üzerinde hakları olan insana sadece mutluluk dilemek düşer bana. Tanrı'dan dilediğim onu çok, pek çok fazlasıyla sevin. Mutluluğunuzu hiçbir şey gölgelemez.
3: Siz mutlu musunuz?
0: Çok. Ben mutluluğu sensizlikte bulmuşum. Yıllar önce yazdığım şiir belki de alın yazımızı dile getirdi. Ben sensiz, sen bensiz.
3: Siz beni hala seviyor musunuz?
0: Dokunmayın bana. Konuştuklarımızı bir deli saçması olarak kabul edebilirsiniz.
3: Hayır. Ben o zamanlar size bir oyun oynamıştım.
0: Yeter. Kurulmakta olan mutlu bir yuvanın üzerine konacak bir baykuş değilim ben. Bunu böylece bilin. Hem kendi mutluluğumu da gölgelemek istemem.
3: Peki, buraya niçin geldiniz?
0: Gelmekle hata ettiğimi şimdi anlıyorum. Allah'a ısmarladık. Kocanıza yalan söylemeyin sakın. Hiçbir kimse aranıza girmesin. Daima her şeyi karşı karşıya halletmeye bak.
5: Kabul ediyor musunuz kızım? Cevap ver.

0: ihtiyaçlarımı davetlilerden gizlemek için kaçtım. Özür dilerim Murat.
1: Gözyaşlarından kaçamadıktan sonra onların görülmesinden kaçmışsın, neye yarar? Onu seviyorsun hala.
0: Hayır, hayır. Hayır, sevmiyorum.
2: O genç bir çiftçi olarak yola çıkıyor.
3: Bizim ülkemizde genç yaşta çiftçilik yapan kadınlar çok az. O yüzden çok kısa bir sürede insanların çok güzel ilgisini yakalayabildim.
2: Ürettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
3: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
2: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
3: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Etme. Suda bekletip sonra yıkayacağım.
1: Hiç gerek yok. Piril var.
2: Yeni Piril Ultra Güç. En zorlu kurumuş yağları suda bekletilmiş gibi kolayca temizler.
1: Suda bekletmeden mükemmel temizlik ve birlikteliğin keyfi için.
2: Yeni Piril Ultra Güç.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun, hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
6: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
7: Alternatif çözümler kireci önlemede kalgon kadar etkili değildir. Dördü bir arada kalgon, kireç, kir, pas ve kötü kokuyu önler. Makinenizin %100 performansla çalışmasını sağlar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
1: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
2: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştüren objeler olarak görüyorum.
3: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
4: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
5: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
6: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
7: Sürdürülebilir Hayat, her pazar 13'te, TV4'te.
8: Kokular hemen kaybolmak zorunda mı? Airwick'le hayır. Airwick'in yeni elektrikli yedek oda kokuları, iki kat daha fazla doğal yağ özleriyle kalıcı ve uzun ferahlık sağlar. Kokunun yeni boyutunu keşfedin. Airwick.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Finişle boş seninle, sakın sudan geçirme, tasarruf eder çok,
11: tamir boş,
10: kirlere geçit yok, zorlu leklere, finiş olur çare, yoğunluğa göre seç, gücü kendin yönet.
11: Tabii
12: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
13: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya. Yaşandı.
14: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın.
9: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı.

0: Bebekler korumamızı test etmenin bir yolunu mutlaka bulur. Prima Premium Care'le en iyi cilt korumamız şimdi daha da iyi. Türkiye'de tek kaka ve çiş cebiyle belden sızdırmalara karşı koruma sağlar. Islaklığı anında emer ve hapseder. Bebişler tarafından onaylandı. Prima Premium Care.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Elektriklenen saçlar modunu düşürdüğünde senden elektrik alıyoruz. Yeni Elidor elektriklenme karşıtı serum. İpek proteini içeren amino silk kompleksi elektriklenmeyi anında alır. Yeni Elidor İpek terapisi ailesi.
3: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
4: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
1: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
5: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.

0: seninle. Sakın sudan geçirme.
1: Tam bir boş.
0: Zorlu lekelere. Finish olur çare.
2: Finish Ultimate Plus ve Bosch birlikte mükemmel sonuçlar sunar.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Tabii siz beni şimdi böyle güçlü görüyorsunuz ama yolda neler neler yaşanıyor. Yetişemediklerim, es geçtiklerim. Bazen çok zor oluyor, yıpranıyorsun. Ama sonra ayağa kalkıp kırıldığın yerden yeniden doğuyorsun. Baştan başlıyorsun. Hatta bazen saçtan. Hani derler ya, yaşandı.
5: Her zorlukta güçlenerek yeniden doğuyoruz. Şimdi saçlarımız da öyle. Dove yoğun onarıcı yenilendi. Boya ve ısıyla yıpranan saçları onarır, 10 kata kadar güçlendirir. Ne yaşanırsa yaşansın, Dove'la yeniden doğarsın. Yaşanacak.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
2: Yarışta en önde olmak istiyorsan zorlu koşullarda bile dikkatin dağılmamalı. Clearman Scalp Max Charge, 10 kat enerjik saç derisi. Kepek ve yağlanmaya karşı %100 rahat bir kafa için Clearman, Oracle Red Bull Racing saç bakım partneri.
6: Bir gün yurda dönmek nasip olursa seni de götüreceğim karım olarak. Yapmak istediğin şey bir çılgınlık.
7: Öyle bile olsa sevdiğim adamla evleneceğim. Buna hiç kimse engel olamaz.
6: Buraya geldikleri...

0: Ne öğrendik? Şimdi neredeler?
1: Buraya hiç gelmediler.
2: Biz onları hiç görmedik.
0: Yalan söylüyorsunuz.
3: Memlekete selam!
4: Başını toprağına öpünmedim için!
5: Tahkikatımıza göre kızınız Avusturya sınır kapısından çıkarak Almanya'dan ayrılmıştır. Şu anda Türkiye'de bulunmaktadır.
6: Türkiye'de mi?
7: Almanyalı yârim bugün 13.45'te TV4'te.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
9: Kireç tuvaletinizi ele geçirebilir. Artık yeni Domestos Dual Action çamaşır suyu var. Dual Action, kireç lekelerini %100 yok eder ve maksimum hijyen sağlar. Yeni Domestos Dual Action kireç karşıtı çamaşır suyu. İkili etki, tam güç hijyen.
8: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
10: Yıpranmış saçlar için etkili çözümüm Gliss Sıvı Saç Bakım Kremi. Saçlarınızı ısıya karşı korur ve kolay tarama sağlar. Formülü yıpranmayı ilk kullanımdan itibaren gözle görülür bir şekilde onarır. %100 daha güçlü saçlar. Schwarzkopf Gliss. Her sen için.
11: Kazancını kimsesiz çocuklara bağışladığınız roman müthiş satıyor. Şimdi de yaptığınız bu büyük bağış...
12: Kızılay'ın şeref listesine yazacağız isminizi.
13: Bütün gazeteler servetini Kızılay'a bağışlayan eşsiz hayırsever diye bahsedeceksiniz.
14: Hayır. Ben bunları kendime reklam olsun diye değil... ...kendimden kaçmak için bağışlıyorum. Hiçbir gazetede tek haber istemem bu konuda.
15: Ben de müsaadenizi rica edeceğim beyefendi.
12: Oturacak eviniz, bir tek eşyanız bile kalmadı Ekrem Bey.
14: Kaybettiklerim arasında tek üzüldüğüm senden ayrılmak.
12: Ben romanlarınızı ücret istemeden de yazarım.
14: Roman yazmayacağım. Eski Leyla nasıl öldüyse... ...ben de eski Ekrem'i öldüreceğim.
12: Peki göz ameliyatınız?
14: Görmek istediğim tek şey başkalarına ait olunca... ...gözlerime de ihtiyacım yok artık.

0: ilk üstten konseri dinlemek için buraya geldim kardeş, bir de geldim. Ne göreyim, saat 7'de kapı duvar, ne yaparsın?
1: Allah razı olsun Ayla Gül'den, emir vermiş. Konseri kapı operlerinden dışarıya verin. Benim gerçek dinleyicilerim yağmurun altında bile olsa beni dinlemeyi göze alanlardır demiş.

0: Biraz daha freni sıkmasaydın sabah kahvaltısını balıklarla beraber edecekti.
1: Ne yaparsam hoş görünüm. Kumarda 50.000 bakan kazanmış.
2: Hadi öyleyse bize içki ikram et. Şu yakında bir mahzen taverna biliyorum. Günün 24 saati açıktır.
1: Tamam oldu, bütün paralar benden. Hadi bakalım serserler, siz de davetlisiniz.
0: Sen de gel, hap hap. Onun gözleri görmez, feleksizin biridir
1: o. Bugünlerde düştü aramıza.
3: Ses vermiyor çalgıları. Tavernalar sensiz, bensiz.

0: köşkü, her şeyini Kızılay'a bağışlayıp yok olmuş ortadan. Kimse bilmiyor nerede olduğunu.
1: Alo? Evet. Peki, çok teşekkürler.
0: Kötü bir haber mi?
1: Hayır. Altın plak kazandığımı müjdelediler.
0: Niye ağlıyorsun? Sevinmen lazımdı.
1: Kazanan şarkımın adı Sen Bensiz, Ben Sensiz. Oh, ben bu sensizlikten öldüm Ekrem. Dünyada hangi sevgili birbirine böylesine düşmandır? Hangi sevgili birbirine böylesine çile çektirir? Artık tahammülüm yok. Şelale saz açık mı?
0: Kapalı. Zavallı patron hasta. Anahtarı bana teslim etti. Kiraya vermek istiyor. Sen de birkaç kişiye tavsiye etsen. Hı?
1: Ver şu anahtarı bana.
2: Görmeden nasıl çalıyorsunuz?
3: Gözlerimle değil hanımefendi. Parmaklarımla çalıyorum.
2: Aman ne komik! Neden kestiniz?
3: Komikliği sevmediğim için.
4: Nişanlım çalmanızı istiyor. Komikliğe devam edebilirsin ahbap.

0: Bana kızmadınız mı?
1: Tanıştığımıza memnun oldum küçük hanım.
0: Sana gelmek istiyorum Ekrem. Ya sonsuza kadar seninle olmak ya da ölmek. Şöhretim, param, her şeyim var fakat ben sensiz, sen bensiz olunca niye yarar bu geçici gösterişler?

0: Kör piyanocu gene başladı.
1: Ne yapsın? Dertli adam.
0: Herif sen bensiz, ben sensiz diyor da başka bir şey demiyor birader.
1: Bir şarkıcıya aşıkmış galiba. O yüzden de kör olmuş.

0: yapamıyorum Murat, yapamıyorum, onsuz yapamıyorum, bırak beni, bırak!
1: Son çare hiçbir zaman ölüm değildir Leyla, gel benimle.

Akşam olmuş, ılık rüzgar, tavernalar sensiz bensiz.

Metrekare'de bu bölüm Göktürk'te iç mimar Anna Fresco'nun tasarımını gerçekleştirdiği dairedeyiz. Eklektik tarzına hakim olduğu 200 metrekare büyüklüğünde olan bu evin detaylarını Anna Hanım'dan dinleyelim.

Merhaba, ben Anna Fresco. Mimar Sinan Üniversitesi İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Bugün size Göktürk'te yapmış olduğum bir evden bahsetmek istiyorum. Aslında bu bir taşınma hikayesi gerçekte. Benim yakın bir arkadaşım evini taşımak istedi. Benden yardım rica etti. Ben de büyük bir keyifle elimden geldiğince yardımcı olmaya çalıştım. Şöyle anlatayım. Burası 3 oda, 1 salon, 2 tuvalet ve 1 mutfaktan ibaret bir apartman dairesi. Arkadaşımın yaşadığı evde kendisine ait bazı eşyaları vardı. Elimden geldiğince ben onları buraya uyarlamaya çalıştım. Aslında eminim aranızda seyredenlerden benzer ihtiyacı olanlar vardır diye düşünüyorum. O yüzden böyle kısaca hani nasıl çalıştığımı baştan anlatmak istedim. Şöyle ki, önce eski evde bulunan eşyaların bir listesini çıkarttım. Yani elimde ne var? İşte bir yemek masası diyelim, bir sehpa diyelim, atıyorum iki kanepe, bir koltuk, işte bir yatak başı gibi. Böyle bir liste çıkarttım. O eşyaların ölçülerini aldım. Ardından bu ev, yani yeni evin, binanın ölçüsünü çıkarttım. Yani rölevesini aldım demek istiyorum. Ondan sonra da elimizdeki var olan eşyaları buraya yani maksimum, en fazla nasıl yerleştirebilirim'e baktım. Onları yerleştirdikten sonra da şöyle düşünmeye başladım. İlave neye ihtiyacımız var? Yani bir, ilave bir koltuğa mı ihtiyaç var, bir masaya mı ihtiyaç var, perdeye mi ihtiyaç var, kütüphaneye mi ihtiyaç var gibi. Öyle bir hani yeni alınacaklar listesi oluşturdum. Ardından da elimizdeki eşyaları ne şekilde kullanabiliriz? Yani olduğu gibi mi buraya gelecek, yoksa işte kumaşı mı değişecek, rengi mi değişecek veya üzerine bir ilave mi olacak gibi ayrı bir liste çıkarttım. Böylece gerçekten elimizde olanları maksimum kullandığımı düşünüyorum. Çok basit bir örnek, önümüzde bir sehpa bulunmakta. Mesela bu sehpanın ayakları vardı ama rengi sarıydı ve üzerinde kare bir cam bulunmaktaydı. Biz ne yaptık? Bu evin renklerini ayağa boyadık, griye çevirdik. Ondan sonra üzerine bu sefer buraya gereken cam dikdörtgen bir camdı. Dikdörtgen bir camla olayı toparladık. Böylece aslında var olanı kullanarak hani buraya uygun bir hale getirdik diyebilirim. Onun dışında girişten itibaren anlatmaya başlayayım. Yerdeki parkeler zaten mevcuttu. Sadece bir sistra ve cilaya ihtiyacı vardı. Onu yaptık. Ardından arkaya doğru giden koridorda yerde çok tercih etmediğimiz bir döşeme vardı. Onun üzerine basit bir vinil kaplamayla en azından evin rengine getirmeye çalıştım. Hafif böyle gri ve işte melanjlı bir vinil kaplama kullandım. Salondaysa ev sahibinin bir büfesi vardı. Büfe tamamen siyahtı ve hani benim istediğim canlılığı vermiyordu bu salona. Ama mesela üzerine bir tane boyalı cam ilave ederek onun o siyahlığını azaltıp genel ortama uyum sağlaması için bir renk katmış olduğunu düşünüyorum. Elimizde var olan bir kanepemiz vardı. Onu olduğu gibi koydum. Ama mesela karşıdaki kanepe yoktu. Onu ilave satın aldık. Ev sahibi öğretmen, dolayısıyla sürekli olarak elinin altında kitaplara ihtiyacı var. O kitapları saklamak yerine, hani çünkü sonuç olarak bu evde yaşıyorsa, hani kendisini bir odaya hapsetmesini değil de bütün evi kullanmasını tercih ettiğim için kütüphanesini salona koymayı tercih ettim. Böylece o da hani daha geniş bir mekanda daha uzun bir zaman vakit geçirme şansı olabilir diye düşünüyorum çünkü. Mesela örneğin bu kütüphaneden sadece bir tane vardı elimizde. Onun ikincisini ilave ettik. Yemek masamız elimizde bulunmaktaydı.
Ama buraya böyle sandalyeleriyle birlikte var olan bir masadan bahsediyorum. Dolayısıyla bu sandalyeler böyle bu mekan için biraz büyük ve burayı boğacağını düşündüğüm için onları böyle arka duvara, yani sadece kullanacağı zaman öne çekmesini sağlayacak bir şekilde yerleştirdim. Yemek masasının üzerinde görmüş olduğunuz hem aksesuarlar hem lambalar benim sonradan ilave ettiğim parçalar. Aslında şunu anlatmak istiyorum. Yani var olanları, renklerini, gerektiği zaman konulma şekillerini değiştirerek veya kumaşını değiştirerek nereye götürmek istiyorsanız olayı oraya götürme şansımız var. Yani elimizdekiler diyelim bir parça daha klasikse ve olayı modernleştirmek istiyorsak biz onu işte rengiyle, kullanmış olduğumuz objeler ile, yani onların tarzıyla demek istiyorum veya işte lambanın asılış şekliyle bile onu moderne doğru götürebiliriz diye düşünüyorum. Örneğin burada yaptığım gibi bu aslında hani rustik, daha önceden de sahibinin kullandığı yani bilinen klasik bir masa diyelim. Ama bunu modernize etmek için örneğin şu objeleri bile masanın tam ortasında değil de böyle bir parça daha yanına aldığınız zaman o bile olaya bir kompozisyon katıyor aslında. Veya üzerinde kullanmış olduğum avizeler. Onu tek bir tane ortadan sarkıtıp daha büyük bir avize de olabilirdi. Ama bunu böyle üçleyerek hem masanın ince uzun bir masa olduğunu vurgulamış oluyorum. Hem karşı duvarı bir anlamda doldurmuş oluyorum. Hem de boylarını da uzun tutarak bir modernlik sağlamış olduğumu düşünüyorum. Ayrıca bu kütüphaneyi diyebilirim ki 3-4 kez yerleştirdim ben. Çünkü bu kitapları kullanacak ama bunların kendi içlerinde bir şeyleri vardı, bir kategorileri vardı diyeceğim. Hem onun o kategorilerini bozmadan, hem görselliği sağlayarak, hem de bir sıkıcılık yaratmamak adına aralarına böyle küçük objeler, işte heykeller, mumlar koyarak hem görselliği sağlamaya çalıştım, hem de kullanışlılığını bozmadığımı düşünüyorum. Ayrıca bazı ürünleri vardı ki, işte küçük küçük parçalar, yok işte zımbaydı, yok kalemtıraştı, yok boya kalemleriydi gibi. Onların da bir düzgün gözükmesi için kapalı alanlara ihtiyacım vardı. Kutular satın aldık. Bu kutuları da tek düze kullanmamaya çalıştım. Onlar da kendi içlerinde işte gri, beyaz, işte hasır gibi hani değişik malzemelerden oluşunca hani uzun bir kütüphane olduğu halde o sıkıcılığı yıkabildiğimi düşünüyorum. Onun dışında dışarıda büyükçe bir havuz. O havuz ama artık komşular da gözükebiliyor aynı zamanda. İşte biraz gözüksün ama biraz evin içinde bir mahremiyet de oluşturması gerektiğini düşündüğüm için yarı geçirgen perdeler kullandım. Şimdi bu şey cephesine baktığımız zaman, doğrama cephesine, sağ tarafta bayağı bir yeşilliğimiz var. Bunu da dengelemek için sol tarafta bu sefer perdenin üzerine bir yeşil baskı yaptırdım, yaprak baskı yaptırdım. Hani sanki orada da bir bitki, bir çiçek, bir şey varmış gibi bir hava verebilmek adına. Şimdi ayrıca mesela burada görmüş olduğunuz kanepe eski evde mevcuttu. Ama modüler bir sistemin olması çok işime yaradı tabii. Çünkü orada kapalı bir balkonu vardı ve ince uzun bir balkondu. Dolayısıyla bunu uzun bir şekilde kullanabiliyorduk. Ama modüler olduğu için bir modülünü ayırdım, ayrı bir köşeye koydum. Böylece bunu da değerlendirmiş olduk diye düşünüyorum.

Artı biraz şu büfeden de bahsetmek istiyorum. Çünkü orası uzun bir duvar. Büfemiz de uzun bir büfe. Orada da bomboş bir duvarla karşı karşıya kaldım bir anlamda. Açıkçası duvarı artık benim sanki tuvalimmiş gibi ve ben o duvara resim yapmam gerekiyormuş gibi düşündüm. İki tane de ev sahibinin klasik ve aile yadigarı olan iki klasik resim tablosu vardı. Onları koydum. Sonra tekrar tablo böyle gidip hani galeriye de çevirmemem gerekiyor tabii. Araya benim çok tatlı bulduğum Yusufçuk formunda bir aplik yerleştirdim oraya. Fark ederseniz Yusufçuk'un kanatları yeşil, resimlerin içinde de bir yeşillik var. Evin diğer yerlerinde de işte bitkiyle, şununla bununla bir iki yeşilimiz var. Böyle bir bağlantı sağlamaya çalıştım. Ardından yine bitmedi, yine duvar uzun, devam etmek gerekiyordu. Bu sefer de şöyle düşündüm. Madem ki sağ tarafa koyduğum şeyler kare veya dikdörtgen, yani köşeli formlarda bir şeydi. Yusufçuk biraz olayı kırıyor, yine böyle amorf bir görüntüye sahip. Bu sefer sol tarafta da o amorfluğun devamını bir yuvarlaklarla yakalayarak ve içindeki renk tonları da hem büfenin siyahını yakalıyor, hem üzerindeki o tabayı yakalıyor, hem parkenin doğal hasır rengini de yakalıyor diye düşünüyorum. Böyle bir kompozisyon yaptım kendime göre. Ayrıca görmüş olduğunuz sallanan sandalyemiz yine öbür evin kış bahçesinde bulunmaktaydı. Çok şirin bir parça bana göre, insana neşe veren bir parça. Madem ki var elimizde, niye değerlendirmeyelim? Çünkü sonuçta burada birbirine paralel iki kanepe bulunmakta. Bir misafir geldiğinde burası dolduğu takdirde ev sahibi bu daha hareketli bir malzeme çünkü. Bunu istediği yere çekerek hani o yuvarlaklığı sağlayıp o yani gelenlerle bir daire içinde olabilir diye düşündüğüm için onu da ilave ettim. Bu sefer sehpaya koltuklar veya kanepeler uzak kalmaktaydı. Onlara iki yardımcı ünite gerekiyordu. Onları da iki yuvarlak böyle yan sehpayla işte yeni ilave ederek yine. Bizim zaten aksesuar rengimiz bu evde gri tonları, işte mavi ve tabalar. Sehpalarda o maviyi tekrarlayarak hani ben buradayımı hatırlatmak istedim. Ama yer sonuçta parke, yani hep böyle bir parkenin bir doğallığı var. O mavi oraya da küçük bir hani böyle halıyı koydum ama halı aslında biraz şey gibi. Hani nasıl anlatayım? Hani şal gibi duruyor burada. Yoksa hani bildiğimiz, alışa geldiğimiz oturma düzeninin altında değil. Zaten genelde ben öyle kullanmayı tercih ediyorum halıları. Çünkü yani malzemeyi de çok kapatmak istemiyorum. Hani bunu bir renk ve doku versin diye kullanmayı tercih ediyorum. Bu halı da aslında elimizde vardı. Kış bahçesinin, yani balkonun diyeyim, boyutlarına göreydi. Ama bu şekilde koyduğum zaman hani bu evin boyutuna uyması ya da uymaması diye bir şey de kalmıyor. Böylece elimdekini de hani çapraz ve şal gibi kullandığımda halıyı, elimdekinin ölçüsü artık önemsiz kalmaya başlıyor. Çünkü o fonksiyondan çıkıp bir aksesuar sınıfına giriyor. Onun dışında girişte görmüş olduğunuz küçük bir dolabımız var. Bu dolap yine bahsettiğim kış bahçesinde vardı. Aslında şunu söylemeyi atladım zannediyorum. Çünkü o kış bahçesinin dekorasyonunu da ben yapmıştım. Dolayısıyla bu zaten bu üniteler veya işte bu parçalar diyeyim, benim de kullanmaktan keyif aldığım, sevdiğim parçalardı. Değerlendirmek o kadar da zor gelmedi açıkçası. Onlar o dolabı bir baktım ölçü olarak, yani antrede böyle bir girinti var ve o kadar uyuyor ki ölçüsü oraya. Zaten kapıdan içeriye girdiğinizde, yani elinizde ya araba anahtarı oluyor, ya evin anahtarı oluyor, ya cep telefonu oluyor. Ya bir şeye ihtiyacınız oluyor sonuçta onları koymak için. Dolayısıyla hem fonksiyonel anlamda iş görüyor diye düşünüyorum, hem de
görselliği var. Şöyle de bir durum oluştu. Şimdi onun bir rafları vardı ve normalde o raflar kitap ünitesiydi bu çünkü orada eski evde. Buradaysa artık kitaplarımızı zaten, çünkü bizim bu evde kitaplar aksesuar değil. Yani bunlar gerçekten her gün kullanılan ve kendi içinde bir sıra düzeni olan parçalar. Dolayısıyla o antrede kitabın bir anlamı yoktu. Ama ev sahibinin aileden kalma Bleu Blanc diye tabir edilen bir yemek takımı vardı. Ve bu mavi ve beyaz olayı zaten bizim evimizin de aksesuar rengiydi. Dolayısıyla ben onun en azından fincanlarını orada görsel olarak sergilemeyi tercih ettim. Onun dışında uzun bir koridor var. Şimdi bu koridorda ne yapabilirim? Yani bu koridorun sıkıcılığını nasıl yok edebilirim diye düşündüm. Ve aile resimlerini dizdim. Aile resimlerini de böyle çok fazla hani duvara klasik anlamda çakmayı çok tercih etmiyorum. Onlara bir raflar oluşturdum. O raflarla böyle duvarlara dayadım. O da en azından hani geçerken oradan o resimlere bakarak, artık yabancılar da bakıyor aslında her gelen giden. Çünkü tuvalet de o bölümde sonuç olarak. Yere de yine eskiden kalma bir kilimimiz vardı. Fakat o kilim uzunluk olarak kısa kalıyordu koridor için ve geniş, çünkü yolluk değildi. Onu da özel olarak halıyı ortadan ikiye böldürdüm. Kenarlarını overlocklattım. Böylece iki tane yolluk haline getirdim. Yani baştan da söylediğim gibi ne var ne yok her şeyi kullanmaya çalıştım. Gerçekten çok az ilavemiz oldu. Ama en azından yer döşemesine bir renk katmış olduk. Duvarları biraz hani canlandırıp neşelendirmiş olduk diye düşünüyorum açıkçası. Gelelim mutfağımıza. Mutfakta da şöyle bir durum. Evin zaten mutfak dolapları mevcuttu. Onları hiç değiştirmedim ama hani buraya nasıl bir can verebilirim, nasıl bir sempatiklik oluşturabilirim diye düşündüm. Önce perdesini değiştirip stor perdeleri ilave ettim. Stor perdelerde de böyle uçuk gri kullanarak hani salonun griliğini, yani evin genel rengini oraya taşımaya çalıştım. Ardından birkaç tane böyle boş duvar vardı. O duvarlardan bir tanesine işte açık bir raf ilave edip işte yemek kitaplarıydı, bir iki objeydi ve aynı zamanda da bir renklilik de getirdim. Yani mutfağın genel dolaplarının renginin dışında bir renk, yeşili tercih ettim. Onun dışında bir iki tablo ilavesi, işte yere bir küçük kilim. Ama en sempatik olan şeyim ben, bir de yukarıdan aşağıya böyle heykel gibi bir çanlar sarkıtarak hani bir üç boyutlu bir aksesuar ilavesinde bulunmak istedim.

Evet, şimdi geldik arka odalara. Şu anda yatak odasında bulunmaktayız. Dolaplar zaten mevcuttu ama renklerini değiştirdim onların. Yani biraz böyle gri bir tona getirerek. Aslında böyle gri vizonumsu bir ton evde genelde kullandığım. Kulplarını değiştirerek en azından hani genel havaya uyum sağlamasını istedim açıkçası. Tabii bu arada aydınlatmalardan hiç bahsetmedim ama mutlaka ki boyadan önce bu evde çok ciddi bir elektrikçi çalıştı. Yani ciddi bir elektrik işimiz oldu. Çünkü genelde eski evlerde işte odamda tavanın ortasından bir kablo inerdi. Oraya da bir lamba asılırdı. Ama tabii ki bizim istediğimiz bu değildi. Dolayısıyla bu kabloların hep yerlerinin değişmesi gerekti. Örneğin yatak odasına girerken burada bayağı 8-9 kapılı bir dolabımız var. Bunu burada açtığın zaman kapağı içinin gözükebilmesi gerekiyordu. Dolayısıyla diyelim ortada bulunan kabloyu oraya doğru çekip işte ray üzerine spotlar yerleştirerek gardırobun içinin çok rahat bir şekilde görünmesini sağladığımı düşünüyorum. Tam tersi ortadaki kabloyu da kapatmak, çünkü insan yatınca zaten yataktan tavana baktığında bir ışık görmek istemez. Çünkü sonuçta göze gelen bir şey. Dolayısıyla komodinlerin üzerlerine doğru çekmeye çalıştım o kabloları. Aynı şekilde televizyon seyredilen ve hani misafir gelince misafirin yatabileceği bir odamız da var. Orada da ciddi bir elektrik olayı. Banyolarda keza öyle. Salonda da yani elektrik bence zaten bu dekorasyon olayının en önemli kısmı diye düşünüyorum. Çünkü orada ortaya çıkarmak istediğiniz yerleri aydınlatabiliyorsunuz. Gizlemek istediğiniz ya da ışığa ihtiyaç duymayacağınızı düşündüğünüz bölgeleri de daha loş bırakarak o istediğiniz etkiyi çok rahat verebilirsiniz aydınlatmayla oynayarak diyeceğim. Tekrar yatak odasına geri geldiğimizde elimde bahsettiğim gibi gardırop vardı, bir de yatak başı vardı. Üstelik yatak başının kumaşını dahi değiştirmek istemedim. Fakat biz sarı tonlarında hiç değildik. Ancak elimdeki yatak başı sarı tonundaydı. Şöyle düşündüm. Sarıya hani ne yakışır, yanına ne koyarsam ve hangi orantıda koyarsam ben onu görünmez hale getirebilirim diye. Ev sahibinin de tercih ettiği, benim de çok sevdiğim yeşil, çağla yeşili tonuyla devam ettik. Zaten yatağın örtüsünü, çünkü yatak örtüsü odadaki aslında en büyük leke oluyor ciddi, yani baktığınız zaman olaya. Onu böyle bir çağla yeşili, üzerine böyle bir şal ilave edip onun da daha koyu bir yeşille, işte yan komodillerle o şalın rengini birbirine bağlayarak, işte yere yine böyle farklı bir tonda yeşil bir halı ilave ederek, yani kısacası o sarıyı yok edip yeşili ön plana çıkarttım. Tamam, yeşili ön plana çıkarttım ama bir de aksesuar renge ihtiyacım vardı. O zaman da yeşilin kontrast tonu biliyorsunuz ki kırmızıdır. O zaman küçük küçük kırmızılar ilave etmem gerekiyor diye düşündüm. Ve işte yok kırmızı bir yastıktı. İşte ne bileyim ben, kırmızı bir yuvarlak ikinci bir şeydi. Ve kırmızı bir komodin ilave ettim. Aslında şimdi fark ettim ki zaten yeşile başlama nedenim bu kırmızı şifonyerin elimizde var olmasıydı. Yani ben size tersten anlatmış oldum. En başta kırmızı şifonyerim vardı elimde. Kıpkırmızı bir oda yapamayacağıma göre kırmızının kontrastı yeşil olduğu için biz aslında bu yeşil rengi seçtik bu odada. Onun dışında da sağda ve solda iki tane boş duvarım bulunmaktaydı. O duvara da işte resim, tablo, yağlı boya, işte akrilik gibi objeler diyeceğim ilave ederek
En azından duvarların boşluğunu da yok etmiş olduğumu düşünüyorum. Aydınlatmalardan bahsettim demin. Ancak şunu da söylemek istiyorum. Şimdi oda çok büyük değil. Dolayısıyla komodinler de çok büyük değil. Komodinlerin üzerine çok fazla doldurmayı sevmiyorum. Çünkü sonra bu sefer bize yer kalmıyor. Yani zaten bir kitap, bir cep telefonuydu, bir gözlük, bir bardak su koydum mu komodinin üstü bitiyor. O sebepten en azından bir tanesinin aydınlatmasını duvardan çıkışlı, yani aplik olarak yapmayı tercih ettim. Zaten simetri benim hiç ama hiç tercih ettiğim bir şey değildir. Dekorasyon anlayışımda hem bir asimetri olarak komodinlerin bir tanesinde işte üzerinde bir abajur, diğerinde de aplik kullanarak asimetrik bir görüntü yakaladığımı düşünüyorum. Yatak başı dediğim gibi sarıydı ve biz yeşil tonlarına gidiyorduk. İçinde hem sarı hem yeşil çizgileri olan yatak başının arka duvarını bir duvar kağıdıyla kaplamış oldum. Böylece yatak başı tek başına kalmamış oldu. Yani sanki yukarıdan aşağıya bir bütün gibi gelmesini sağladığımı düşünüyorum. Hatta ve hatta seçmiş olduğumuz nevresimlerin dahi içerisindeki kaktüs desenlerinde hem sarı var hem yeşil var dikkat ederseniz. Ve yeşilin tonu da örtümüzün tonuyla bağdaşıyor. Onun dışında tuvaletlerden de biraz bahsedebilirim. İki tane tuvalet var bu evde. Bunlardan bir tanesi ebeveyn yatak odasının içinde, diğeri de genele hitap ediyor, koridorun sonunda. Çok fazla tadilata da girişmek istemiyorduk. Dolayısıyla duş bölümlerini olduğu gibi bıraktım. Banyoların şeylerini de değiştirmedim. Hani işte klozetin yeriydi, lavabonun yeriydi, onları da değiştirmedim. Ama banyo dolaplarını değiştirdim. Oradaki mekanın diyeceğim taşının rengine baskın kalıyordu. Yani aslında benim çok tercih etmediğim bir sarılık söz konusuydu. Halbuki biz evi gri tonlarına doğru götürüyorduk. Şimdi orada ben tekrar bir renk girmeye kalksam şöyle diyeceğim, bir renk kargaşasıyla karşı karşıya kalabilirdik. Bunun en doğrusu belki de hani zaten hani vitrifiye rengi beyazdır. Sonuçta klozet beyazdır bildiğiniz gibi. Dolayısıyla dolabı da beyaz kullanarak sadece hani orada duvarımızda bir taş var ve vitrifiyemiz varmış gibi. Yani biraz yok etme prensibine gittim. Yani orada dolabın formu dahi herhangi bir girintisi, çıkıntısı yani ben buradayım demiyor. Anlatabiliyor muyum? Ama rahatsız da etmemeli. Var olan klozet rengi yani vitrifiye renginden gidince zaten kendinden otomatikman yok olmuş oldu. Ancak işte yok küçük el havlusuydu, yok diş fırçalıydı, yok işte sıvı sabunluydu gibi renkleri evin genel o vizon rengi hani hafif gri renginden kullanınca yere de yine o vizon bir halıyı koyunca o yok etmenin dışında evin renklerini oraya yollamış olduğumu düşünüyorum. Aslında iki banyoda da aynı kuralı uyguladım.

Evet, şimdi Göktürk'teki 200 metrekareden oluşan dairemizin son odasına geldik. Burası hem televizyon odası gibi bir oda hem de misafir yatak odası gibi bir yatak odası. Benim şu anda bulunmuş olduğum kanepe yine önceden elimizde var olan bir kanepeydi. Ancak kanepenin şuradan şuraya olan mesafesi bu duvardan daha fazlaydı. Ama ben yine de bunu çöpe atmak istemedim. Ne yaptım dersiniz? Şöyle bir şey yaptım. Kanepenin kolçağını kestirttim. Kolçağı çıkartınca bu duvara tam olarak oturmuş oldu. Böylece bunu da değerlendirdik. Bu kanepenin rengi ise görmüş olduğunuz gibi jüt, doğal bir renk. Ama bizim genel rengimiz işte gri tonlarındaydı. Bunun üzerine hem içinde gri hem içinde jüt rengi bulunan bir duvar kağıdı bulmaya çalıştım. Ve onu arka cepheye döşeyince o iki rengi kaynaştırmış olduğumu düşünüyorum. Yerde bulunan halı da yine önceden elimizde olan bir kilimdi. Onu da değerlendirdik. Burada aynı zamanda biraz çalışma odası gibi de kullanıyor ev sahibi. Dolayısıyla bir küçük bunun gibi bir üniteye, yani bilgisayarını koyabileceği bir üniteye ihtiyacı vardı. Ben onu da yine işte bu jüt rengiyle devam ettirerek en azından göze batmasını engellemiş olduğumu düşünüyorum. Bu görmüş olduğunuz kırmızı dolap da elimizde bulunmaktaydı. Kırmızı yatak odamızın aksesuar rengiydi bildiğiniz gibi. Bu oda yatak odasının sanki bir devamı gibi gerçekti. Hani sanki bir suite gibi düşündüğümüz takdirde işte yatak bölümü ve hani oturma bölümü gibi düşünürsek aslında bu kırmızıyı buraya koymak bu odayı bir anlamda yatak odasına da bağlamış oldu diye düşünüyorum.

0: ettiklerini tüketiciye kendi ulaştırıyor.
1: Yaklaşık 5 senedir bu bahçede çıkan bütün meyveleri, yani %80'ini diyelim, ben üreticiden son tüketiciye ulaştırıyorum.
0: Benim hikayem Eda Halıcı Kayar'ın hikayesiyle cumartesi 12.30'da TV4'te.
1: Benim hikayem üniversiteden sonra memur olmaya çalışırken başladı. Şimdi de genç bir çiftçi olarak 10 dönümde üretim yaparak devam ediyor.

0: Sakın sudan geçirme. Tasarruf eder çok.
1: Tam bir boş.
0: Kirlere geçit yok. Zorlu lekelere finish olur çare. Yoğunluğa göre seç. Gücü kendin yönet.
1: Tam bir boş.
2: Finish'in en güçlüsü Ultimate Plus ve dünyanın bir numaralı bulaşık makinesi Bosch. Birlikte mükemmel sonuçlar sunar. Finish'le Bosch.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
4: Aslında çöp diye bir şey yoktur. O yüzden biz atma, dönüştür diyoruz.
5: Ben atığı dönüştürürken aslında insanlara bunun başka bir yolu da var demek istiyorum.
6: Atık hurdaları gördüğümde bunları sanata dönüştürülen objeler olarak görüyorum.
7: Sizlerin farkında olmadan çöplerin kenarına bıraktığınız camlar benim elimde bir hazineye dönüşüyor.
8: Ben demiri sadece işlemiyorum, ona hayat veriyorum.
9: Küçücük, anlamını yitirmiş bir parça bile çok büyük bir hazineye dönüşebiliyor.
10: Benim için yosun, denizin kıyıya bıraktığı bir malzeme değil, bir sanat eserinin başlangıcı.
11: Sürdürülebilir hayat her pazar 13'te TV4'te.
3: İnce yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.
12: Yapay zekada yeni bir çağ başlıyor. Ajans Press Teknoloji, yapay zeka destekli medya takip ve strateji geliştirme platformu Newscope'la markanızın geleceğine yön veriyor. Her gün 197 ülkede üretilen milyonlarca haber ve içerik tek bir platformda, tek bir tık uzağınızda. Dünyanın önde gelen kuruluşlarıyla ortak geliştirilen ve çeviri desteğiyle dil bağımsız çalışan Newscope'da. Siz de 80 farklı kritere göre yapay zeka ile ölçümleme ve anlık raporlama sunan Newscope'la tanışın, markanızı geleceğe taşıyın. Ajans Press Teknoloji, liderler önde gider.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

0: her gün farkına varmadan tüketiyoruz. Attığımız her şey gerçekten kayboluyor. Bir pet şişe, bir cep telefonu, bir parça ekmek, eski bir tişört. Ve arkamızda milyarlarca ton atık bırakıyoruz. Peki atıkların hikayesi nerede başlıyor, nerede bitiyor ve bize ne anlatıyor? Çöpe attığımız hiçbir şey öylece kaybolmuyor. Bir yerden çıkıyor, bir yere gidiyor. Ve ardında bir iz bırakıyor. Bazen attığımız bir atık yeniden enerjiye dönüşebiliyor ama her plastiğin yolu buraya düşmeyebilir. Çünkü çöpe attığımız her şeyin bir hikayesi var. Ben Hikmet Yalçınkaya. Çöp sandığımız şeylerin hikayesini birlikte keşfedeceğiz.
1: Çöp sandığımız şeylerin gerçek hikayesi. Atığın peşinde her cumartesi 13'te TV4'te.

ince yapısıyla farklı. 16 inç 300 nit ekranı ile her detay göz alıcı. Yeni Casper Nirvana S100 ile sınırları sen belirle, tutkunu yansıt.

2700 yıllık geçmişiyle İstanbul, dünyanın tarihsel olarak en önemli kentlerinin başında gelir. Bunu anlamak için sadece hakkında üretilmiş efsanelerin ve rivayetlerin çokluğuna bakmak bile yeterlidir. Tarihi Rotalar adını verdiğimiz programımızın her bölümünde önünden geçip gittiğimiz ama şahane hikayeler anlatmak için sessizce bizleri bekleyen kentin detaylarını keşfe çıkacağız. Yürüyerek yapılabilecek güzergahları, efsaneler, rivayetler ve söylenceler eşliğinde gezeceğiz.

Tarihi rotaların bugünkü bölümü Yerebatan Sarnıcı'ndan başlayacak ve 3. Ahmet Çeşmesi'nde son bulacak. Yolculuğumuz biraz suyun yolunu izleyecek. İstanbul'daki su yapıları, çeşmeler ve sarnıçlarla ilintili bir yolculuk yapacağız. Tabii ki yolculuğumuz boyunca yine bize rivayetler, efsaneler ve söylenceler eşlik edecek.

İstanbul 800 yıl boyunca M.Ö. 7. yüzyıldan 4. yüzyıla kadar Bizantiyon adlı küçük bir şehir olarak yaşamına devam etti. Ta ki 330 yılına kadar. 330 yılı itibariyle artık Doğu Roma'nın başkentiydi ve Konstantin burayı yeniden ihya edip büyük bir şehir haline getirdi. Ve işte o saatten sonra artık Konstantinopolis bir çekim merkeziydi. Pek çok insanı kendine çekti. Nüfus iyice kalabalıklaştı. O güne kadar yaşanan su problemleri tekrar gündemdeydi ve bu ihtiyacın karşılanması gerekiyordu. İşte Konstantin'den başlayarak neredeyse pek çok Roma imparatoru şehre açık ve kapalı onlarca sarnıç inşa ettirdi. İşte onlardan 530'lu yıllarda inşa edilen Yerebatan Sarnıcı'nın içindeyiz. Burayı yaptıran İmparator Justinianus. Siz onu daha çok Ayasofya'yı yaptıran imparator olarak tanıyorsunuz. Burayı yaptırmasının sebebi hem saraya hem de Ayasofya'ya su sağlamak içindi. Ve buraya Belgrad ormanlarından su taşıdı, depoladı ve buradaki su işte sözünü ettiğim saray ve Ayasofya tarafından kullanıldı. Ve şehrin en büyük sarnıcı olarak tarihe geçti. Bugün 1500 yıllık bir yapı olarak yaşamını hala devam ediyor. İçinde 336 tane sütun var ve bunların her biri neredeyse birbirinden farklı. Dor başlıklı olanlar var, Korint başlıklı olanlar var. Ama Justinianus çok ilginç bir şey daha yaptı. Burası ve Ayasofya için inşaat malzemesi olarak bir önceki inanç olan paganizme ait tapınaklardan ve diğer antik kentlerden parçalar Anadolu'dan topladı ve İstanbul'a getirtti. İşte bunun içinde de o devşirme malzemeler var. Ama içlerinde öyle ilginç parçalar var ki Yerebatan Sarnıcı denince ilk onlar akla geliyor. Bunların başında da Medusalar geliyor. Peki Medusa başları aslında nereden getirilmişti?

Bin yıl boyunca Bizans İmparatorluğu'na hizmet eden Yerebatan Sarnıcı Osmanlı'nın gelişiyle atıl duruma düşer. 1544 yılında bir Fransız, Peter Gilos adlı bir Fransız, bunun üstündeki evlerden uzatılan kovalarla çekilen suları fark eder. Ve buradan yola çıkarak bir araştırmaya başlar. Merdivenlerle aşağıya iner ve bir de bakar ki 336 sütunun olduğu bir Roma su sarnıcı. Ve bunu kayda geçirir. Sütunlarını, sütun başlıklarını, ölçülerini 140 metreye 70 metredir ve içinde 336 tane sütun vardır. İşte bu keşiften sonra batı kaynaklarına girmiştir. Peki Osmanlı burayı ne olarak kullanmıştır?

Osmanlı inancı gereği, İslamiyet gereği durgun su kullanmayı istemiyordu ve kullanmadı da. Ve hal böyle olunca da Bizans'tan kalan bu sarnıçlar atıl duruma düştü. Ancak atıl derken esas işlevi anlamında, yani bir su deposu olarak kullanılmadı. Başka işlevler yüklendi bunlara. Su belli bir seviyeye kadar, yaklaşık 3-4 metre yükseklikte uzun yıllar kaldı. Ve işte 19. yüzyılda bir akıllı adam burayı bir işletme olarak kullandı. Ne yaptı? Bir kayık indirdi buraya ve o kayıkla para karşılığı insanları bir göl gibi burada gezdirdi. Aslında bunu hala görme şansımız var. 60'lı yıllarda çekilen James Bond, Rusya'dan Sevgilerle adlı filmde James Bond buraya iner ve işte bir kayıkla bunun içinde bir yolculuk yapar. Bu bize 19. yüzyılda nasıl göründüğünü anlatması bakımından önemli bir kaynaktır. Sonraki dönemlerde iyice terk edildi ta ki Cumhuriyet

döneminde restore edilene kadar. Pek çok kez restorasyon geçirdi. Hatta 50'lerde yapılan bir restorasyonda 8 adet sütun çatlamıştı. Onları yerinden sökmek yerine tamamen çimento ile kapladılar ve böylece buranın güçlendirilmesi sağlandı. Asıl büyük restorasyon ise geçtiğimiz yıllarda yapıldı ve işte bugünkü görünüm ortaya çıktı.

Mitolojik kaynaklarda anlatılan Medusa'nın hikayesi pek çok şeye de referans olmuştur. Mitolojide anlatılan hikayeye göre Medusa çok güzel bir kızdır. Onu çirkinleştirmek için ve onu kıskandığı için Athena saçlarını yılan saçlı yapar. Ancak bu da yetmez ve ona kim bakarsa taş olsun diye bir efsun yapar. Ve o günden sonra Medusa ile kim göz göze yüz yüze gelirse taş olur. Bir süre sonra Medusa bunu silah olarak kullanmaya başlamıştır. Athena Perseus'u görevlendirir Medusa'yı yok etsin diye. Perseus görünmezlik şapkasını takar ve çok parlak bir kalkan alır eline. Şapkayla birlikte görünmez olur ve Medusa'nın karşısına geçip kalkanı tutar. O ayna gibi kalkana bakan Medusa kendi bakışlarıyla kendini taş eder ve böylece ondan kurtulurlar. Ancak o dönemin inanç sisteminin kaynağı olan bu hikayelere inanan insanlar Medusa'nın da kendini taş edeceğini zannederler. İşte Medusa'nın yapılmış bu mermer başları büyük tapınakların, büyük yapıların önlerine konurmuş. O binayı korusun diye. Ve işte muhtemeldir ki o binalardan birinden ve çok da bildiğimiz bir yapıdan buraya getirilip bir inşaat malzemesi olarak kullanılmış. Burada yan yatıyor, diğeri ise ters. Peki yan ve ters olmasının ve burada kullanılmasının bir nedeni var mı? Thank you.

Suyun altında üstelik yan ve ters olarak konmuş medusalar. İnsan aklı hikaye üretmeye çok müsaittir. Bunlarla ilgili de, bu şekilde konmalarıyla ilgili de söylenen şudur. Paganizm bitmiştir, Hristiyanlığa geçilmiştir ve eskiye dair pek çok pagan obje suyun altına gömülmüştür. Bir başka şey ise bakışlarıyla insanları taş etmesini engellemek için suyun altına konduğu gibi hikayeler anlatılır durur. Oysa dikkatli bakarsak bir inşaat malzemesinden başka bir şey değildir. Bunu yapan usta bunu bir inşaat malzemesi olarak kullanmıştır. Çünkü altında medusa başı, üstünde ise bir heykel kaidesi, onun üstünde ise bir sütun vardır. Yani yapan usta için onun medusa olup olmamasının bir önemi yoktur. Peki bu başlar nereden gelmiştir? Benim kişisel görüşüm odur ki Justinianus Ayasofya'yı ve burayı yaptırırken pek çok antik kentten pek çok devşirme malzemeyi buraya getirmiştir. İşte onlar arasında Selçuk'taki, Efes'teki Artemis Tapınağı da vardır. Ve o dünyanın 7 harikasından biridir. İşte bir zamanlar o tapınağın önünde bulunan Medusa başları İstanbul'a getirilmiş ve inşaat malzemesi olarak kullanılmıştır. Sadece burada mı, bunların diğer kardeşlerini arkeoloji müzesinin bahçesinde görmeniz hala mümkün.

Yarabatan sarnıcında kullanılan pek çok devşirme malzeme içinde en ilginçlerinin başında medusa geliyor. Ama ayrıca yine çeşitli yapılardan getirilmiş parçalar var. Örneğin Septimus Severus dönemindeki bir tiyatrodan sökülüp burada sütun olarak kullanılmış bir takım parçaların dışında hakkında en çok hikaye üretilen ağlayan sütun. Üstünden sürekli su sızıyor. Bu nedenle ağlayan sütun denmiş. Üstündeki şekillerden ötürü gözyaşı sütunu da deniyor. Ve hikayeler o kadar coşturulmuş ki hatta bunun için şu söyleniyor. Bu burada ölen, bu inşaat sırasında, buranın inşaat sırasında ölenlerin anısına dikilmiş. Onların ardından dökülen gözyaşını sembolize etsin diye dikilmiş bir sütun olduğu söyleniyor. Hatta bir de şu söyleniyor. Diyorlar ki bu ölenlerin burada ruhları dolaşıyor ve her gece onların çığlıkları burada duyulmaya devam ediliyor. Oysa bu çığlıkların sebebi bambaşka. Ondan bahsetmeden

Önce sütunun üstündeki gözyaşına benzeyen şekillerin aslında ne anlama geldiğinden kısaca bahsetmek istiyorum. Bu şekiller mitolojinin en güçlü kahramanı Herakles'in, yani Herkül'ün sopasıdır. Ve işte o sopa Herakles'in gücünü sembolize eder. Ve işte paganizm döneminde pek çok yapıya bu şekiller olan sütunlar konurdu ki o yaptıran kişinin gücünü yansıtması, gücünü Herakles'ten aldığını göstermesi anlamında sembolik bir önem taşıyordu. Peki buradaki çığlıkları çıkaran neydi?

O çığlıkların sebebi bir hayvandı. Burada son restorasyona kadar suyun içinde yaşayan ve uzun yıllardır yaşayan pek çok balık vardı. İşte bu balıklar gece sessizliğinde su yüzüne çıkıyorlar ve nefes alıp verirken çıkardıkları ses bir çığlığa benziyordu. Gün içindeki kalabalıklardan bu ses pek duyulmuyordu ama geceleri iyice belirginleşiyordu. İşte buradan yola çıkarak bir takım söylenceler ortaya çıktı ve o iş burada ölen işçilerin ruhlarının burada dolaşması ve onların çığlıkları olduğu söylencesine kadar geldi. Oysa dediğim gibi bütün bunların sebebi bir hayvandı. Son restorasyonda o balıklar kaldırıldı çünkü su seviyesi iyice düşürüldü. Ama yerini ne aldı? Gelen turistlerin attığı dilek paraları.

İstanbul leziz sularıyla ünlüdür. Ve işte bu suları da şehre taşıyan bir takım su yolları ve şahane çeşmeler Osmanlı döneminde inşa edilmiştir. Şehrin her yerinde çeşitli dönemlerde yapılmış bu güzel çeşmeler karşımıza çıkar. İşte bu İstanbul'un lezzetli ve ünlü sularını en iyi anlatan eserlerden biri Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Beşşehir adlı eseridir. Orada bakın nasıl bahseder Ahmet Hamdi Tanpınar. Çocukluğumda bir Arabistan şehrinde ihtiyar bir kadın tanımıştık. Sık sık hastalanır, ateş başlar başlamaz İstanbul sularını sayıklardı. Çırçır, Karakulak, Şifa, Hünkar, Taşdelen, Sırmakeş. İstanbul bu kadın için serin, berrak ve şifalı suların şehriydi. Bu kadın sonra ne oldu bilmiyorum. Fakat içimde bir taraf ölümünden sonra bir su perisi olduğuna inanıyor, diyor eserinde Osman Hamdi Tanpınar. İşte o İstanbul'daki şahane çeşmelerin geç dönem yapılmış birinin önündeyim. Yıl 1911. Yapan ve yaptıran tabii ki çok önemli. 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığı tahmin ediliyor. Neden? Çünkü üstündeki tuhralar bir dönem çıkan bir yasayla kazınmış. Ancak daha sonra yapılan araştırmalar bunun 1911 yılında 5. Mehmet Reşat döneminde yapıldığını ortaya koymuş. Çeşmeyi yapanın 1. Ulusal Mimarlık Akımı'nın öncü isimlerinden Mimar Kemalettin olduğu düşünülüyor. Mimar Kemalettin'den daha önce bahsetmiştim ama yine söylemek istiyorum ki her gün aslında onun yüzünü bir paranın üstünde muhakkak görüyoruz. 20 liralık paraların üstündeki resim ve yaptığı eser işte Mimar Kemalettin ve onun Ankara'daki bir eseridir.

Şu anda Ayasofya'nın hemen yan tarafında Cafer Ağa Medresesi'nin içindeyim. Burayı yapan kişi Mimar Sinan. Mimar Sinan bu küçük yapıyı yaparken bile deyasını fazlasıyla göstermiş. Yapıyı iki katlı inşa etmiş. Hemen yan tarafından geçen bir yol var. Bu nedenle de bir kot farkı ortaya çıkıyor. İşte bu kot farkını avantaja dönüştürmüş. Üste medrese, yola bakan tarafa ise dükkanlar inşa etmiş. Hal böyle olunca da o dükkanlardan gelen kira geliri buranın giderlerini karşılamaya fazlasıyla yetmiş. Peki Cafer Ağa kimdi? Cafer Ağa Topkapı Sarayı'nda Babü Sade Ağası olduğu söyleniyor. Ancak burayı bitirmeye ömrü yetmediği yine söylenceler arasında. İnşaata devam edenin kardeşi Gazanfer Ağa olduğu söyleniyor. Oysa bütün bunlar birer söylenti. Çünkü bu yapı 1560 yılına tarihleniyor. 1560 yılında Gazanfer Ağa ve Cafer Ağa henüz 7-8 yaşındaydı ve birer Venedik vatandaşıydı. Türk korsanlar işte o yaşta bunları denizlerden esir alıyorlar ve buraya getiriyorlar. Geldiklerinde 1560 yılında 6-7 bilemediniz 8 yaşında olan bu kişilerin burayı yaptırmış olması pek mümkün görünmüyor. Muhtemeldir ki Cafer Ağa adlı bir başka Babü Sade Ağası tarafından burası inşa ettirilmiş. Buranın önemli bir özelliği bugün için, geçmişte bir eğitim kurumu ama bugün bir mola yeri. Bütün bölgeyi gezerken bir vaha gibi sizi karşılayan burada durup bir çay kahve molası vermenizi öneririm.

Cafer Ağa Medresesi'nin bugünkü su yolculuğumuzda bir başka bağı var aslında. O da buraya biz Cafer Ağa Medresesi desek de geçmişte buraya verilen isim Soğukkuyu Medresesi. Neden Soğukkuyu Medresesi dendiğinin ise hemen medresenin tam ortasında bulunan kuyu. Çünkü bu kuyu su çekilen yer ama asıl önemlisi bu kuyunun suyunun geldiği yer. Programımızın ilk durağı olan Yerebatan Sarnıcı, diğer ismiyle Bodrum Sarnıcı. İşte o su oradan geliyor ve buradan belki de temizlik suyu olarak kullanılıyordu. Ve bu nedenle de buraya Soğukkuyu Medresesi adı verilmiş. Bunu nereden anlıyoruz? Hemen önünde durduğum dersliğin üstündeki kitabeden. Bu kitabede 1560 tarihi veriliyor ve işte 1560 yılında buraya Bodrum Sarnıcı'ndan bir masura su verilmesini öneren ve emreden bir fermanın yazıya dökülmüş hali aslında. Peki yukarıda bu yazarken kapının iki yanında ne yazıyor? Onlar ise buranın sponsorlarına ait. Peki neyin sponsoru? Burada kullanılan önemli bir şey var. Aydınlatma için kullanılan zeytinyağları. Bunlar da bugün olduğu gibi o gün de pahalı. İşte bunların karşılanması için 19. yüzyılda İki kişi devreye giriyor. İşte o iki kişiden bir tanesi kapı ağası. İşte bu kapı ağasının ve diğer kişinin buraya aydınlatma için bağışladığı zeytinyağlarla ilgili iki kitabe yine dersliğin iki yanında karşımızda duruyor.

Ayasofya'nın hemen arka tarafında sıra dışı bir mekan karşınıza çıkıyor. Burası bugün bir restoran olarak kullanılsa da aslında Ayasofya ile eş zamanlı olarak inşa ettirilmiş bir su deposu.

konusu, yani sarnıç. Günümüzden neredeyse 1500 yıl önce yapılmış. Ama bugün hala sapasağlam ayakta. İmparator Justinianus Ayasofya'yı yaptırırken çevrede pek çok yapı da inşa ettirdi. İşte bu yapıların bazılarının altında bu sarnıçlar günümüze kadar yaşamaya devam etti. Ancak üstünde bugün hangi yapıya ait olduğuna dair bir delil yok. Çünkü hemen yan tarafımız Topkapı Sarayı ve biz bir ölçüde de Topkapı Sarayı'nın sınırlarında sayılabiliriz. Burası uzun süre oto tamirhanesi olarak kullanılmış. Hatta bir dönem iplik ve ipek atölyesi olarak da kullanıldığı söyleniyor. Özellikle bu tip mekanlar serin ortamı, nemli ortamı sayesinde ipeğin kurumadan bükülmesine olanak veren yerler. Onun için İstanbul'daki pek çok sarnıç bu amaçla kullanılmış. Ama dedim ya, çok kötü de bir kullanım yaşamış, o da oto tamirhanesi. İşte 1970'lere gelindiğinde artık bu kaderi değişmeye başlamış ve devreye Turing girmiş. Çelik Gülersoy önderliğinde sadece burası değil, biraz sonra gezeceğimiz Soğukçeşme Sokağı da çehre değiştirmeye, güzelleşmeye başlamış. İşte burası da o dönemde restore edilerek bir restorana dönüştürülmüş.

Cafer Ağa Medresesi'nden sonra Soğuk Çeşme Sokağı'na geldik. İlk durağımız buradaki Bizans Sarnıcı oldu. Daha sonra Soğuk Çeşme boyunca, sokak boyunca devam edeceğiz. Ve son durağımız olan 3. Ahmet Çeşmesi'ne gideceğiz.

Topkapı surlarına yaslanmış evler. Bu evler aslında tarihsel olarak çok daha geriye gidiyor. Özellikle 19. yüzyılda İstanbul'da en çok resmi yapılan sokak burası. Çünkü rengarenk evler, ahşap konaklar yan yana sıralanmış. Peki bu evler neydi ve kimindi? Hemen arka taraf dediğim gibi Topkapı Sarayı. Ve burada da Topkapı Sarayı'nda görevli devlet adamları yaşıyordu. İşlerine çok yakın evleri vardı. Hatta bunlardan biri 6. Cumhurbaşkanımız Fahri Korutürk'ün babasıydı. O da yine sarayda görevli biriydi. Benitekim Fahri Korutürk de işte bu evlerden birinde doğdu. Ancak daha sonra sarayın Babali'ye taşınması, ardından da Cumhuriyet ilanı ile birlikte artık devlet adamları için bu evlerde oturmanın bir anlamı kalmadı. Nitekim bunlar terk edildiler ve içindeki yaşayanlar değişti ve evler, bu kadar sağlam ve güçlü evler, bakımsızlıktan çökmeye yüz tuttu. 1950'li yıllara geldiğimizde artık iyice izbeleşmiş ve harap durumdaydı. Neyse ki 1984-85 yılında Çelik Gülersoy bu evleri restore etti ve bir değer olarak şehrimize kattı. İşte o günden beri o restore edilmiş demeyeyim, yeniden yapılmış evler birer otel olarak kullanılıyor. Ve bugün de şehrimizin en güzel sokaklarından biri olarak burası karşımızda duruyor.

Şu anda şehrimizin en güzel çeşmesinin hemen önündeyim. Burası sadece basit bir çeşme değil, aynı zamanda ender bulunan, şehrimizde az görülen meydan çeşmelerinden biri. Lale Devri döneminde yapılmış ve yaptıran kişi 3. Ahmet. İşte o devirde 3. Ahmet bunu yaptırırken üstündeki kitabelerden birini de o yazmış. Ve onun yazdığı bu kitabeden zaten Nevşehirli damat İbrahim Paşa'nın teşvikiyle bu çeşmeyi yaptırdığını anlıyoruz. Bir mücevher kutusu gibi duruyor. Tabii işin ilginç yanı, bu meydan çeşmeleri yapılana kadar ki Kabataş'ta, Üsküdar'da, Beşiktaş'ta, yine burada 4-5 yerde bu meydan çeşmesi karşımıza çıkar. Ama dediğim gibi işin ilginç yanı, meydan çeşmeleri yapılana kadar Osmanlı topraklarındaki başta İstanbul'da meydan kültürü